Kime başvuracak, kime dayanacaktır? Diğeri de alimin haram yemek fenadır bilgisi, cahilin zina ve içki içmenin fenalığını bilmesi gibidir. Şarap içmenin, zina etmenin haram olduğunu bilen herkes, bir cahilin şarap içmesini örnek alıp şarap içmeye cesaret edemediği gibi, bir alimin de haram yediğini gören onu örnek alamaz. Harama el uzatanlardan çoğu da alim ismi altında bu işi yaparlar. Halbuki ilmin hakikatinden haberleri yoktur. Cahildirler. Yahut da yaptıklarını herkes anlamasın diye tevil ederler. Bir bahane ve mazeret gösterirler. Cahillerin bu gözle bakmayıp helak olmaması gerekir. Bununla birçok kimselerin sohbetinden uzak durmak icap ettiğini belirtmek istiyoruz. Musa ile Hızır'ın hikayesi bunu gösterir. O halde birçok kimselerin insanlardan uzak durması daha iyidir. 3. Allah-u Teala'nın dilemesi hariç hiçbir şehir fitne, düşmanlık ve inatçılardan boş değildir. O halde uzak duran kurtuldu, onlara karışan tehlikeye düştü. Abdullah bin Amr İbni As radıyallahu anhüma diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara bir zaman gelir, dinlerini korumak için bir yerden bir yere, bir dağdan bir dağa, bir mağaradan bir mağaraya tilki gibi kaçarlar buyurdu. Ya Resulallah, bu ne zaman olur dediler. Buyurdu ki, maişet günah işlemeksizin elde edilemediği zaman, o zaman bekar durmak helal olur. Ya Resulallah, bu nasıl olur? Halbuki bize evlenmeyi buyurdunuz dediler. Buyurdu ki, o zaman insanın helaki anasının babasının elinde olur. Onlar ölüyse hanımının ve çocuklarının elinde olur. Onlar da yoksa akrabasının elinde olur. Niçin böyle olur ya Resulallah dediklerinde, ona fakirliği ve kanaati kötülerler. Yapamayacağı şeyleri ondan isterler. Böylece helak olur buyurdu. Burada her ne kadar bekarlık bahis mevzuu ise de aynı şey uzlet için de düşünülebilir. Bu hadis-i şerifte bildirilen zaman çoktan gelip geçmiştir. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh kendi bulunduğu zamanda buna işaret edip, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bekar yaşamak bugün helal olmuştur dedi. 4. İnsanların şerrinden kurtulur ve rahat olur. Çünkü insanların arasında bulunduğu müddetçe gıybet sıkıntısından ve onların kötü zannından uzak olamaz. Şüpheli yemeklerden kurtulamaz. Kendisinden bir şey görüp anlayamadıkları için dil uzatmalarından da kurtulamaz. Bütün insanların haklarına riayeti gözetip neşelerine sevinme, elemlerine üzülme ve misafirliğe çağırmayla meşgul olursa bütün zamanı bununla geçer. Kendi işiyle uğraşamaz. Bazılarına böyle yaparsa diğerleri kırılır ve ona eziyet ederler. Ama bir köşeye çekilirse hepsinden kurtulur ve herkesi memnun etmiş olur. Büyüklerden biri kabristanlarda elinde kitap dolaşır, yalnız otururdu. Ona, niçin böyle yapıyorsun dediklerinde, yalnızlıktan daha salim bir yer, mezar gibi nasihat verici bir vaiz, kitaptan iyi arkadaş görmedim, dedi. Sabit-i Bennani, evliyadan idi. Hasan-ı Basri'ye, duydum ki hacca gidiyorsun, senin arkadaşın olup beraber gitmeyi isterim diye yazdı. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh cevabında, bırak Allah-u Teala'nın örtüsü altında olayım. Zira beraber olursak birbirimizden bir şeyler görür ve birbirimizi sevmeyiz diye yazdı. Bu da uzletin faydalarından biridir. Mürüvvet perdesi yerinde kalır ve içteki, kalpteki şeyler ortaya çıkmaz. Çünkü çok görüşmede görülmeyen şeyler de görülür. 5.

İnsanlar ona tamah etmezler. O da insanlara tamah etmez. Halbuki bu iki tamahda da çok sıkıntı ve günahlar meydana gelir. Çünkü dünyayı sevenleri görende de dünyaya karşı bir arzu meydana gelir. Tamah ise arzuya, hırsa tabidir. Böylece tamaha uyan aşağı olur. Bu sebepten Allahü Teala Taha suresi 131. ayetinde kâfirlerden bir kısmına dünya hayatının zineti olarak verdiğimiz ve onları bunda fitneye düşürmek için kendilerine fayda temin ettiğimiz şeye, mal ve saltanata sakın rağbetle bakma. Rabbinin ahiretteki rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır, buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünya bakımından sizden yüksek olana bakmayınız. Allahü Teala'nın nimeti gözünüzde küçük görünür, buyurdu. Zenginlerin nimetine bakan, onu elde etmek isterse, onu elde edemez ve ahiretini de ziyan eder. İstemezse, mücahede ve sabıra kavuşur. Bu da oldukça zordur. 6. İnsana ağırlık veren kimselerle, ahmakları görmekten ve ahmaklık derecelerini ölçmekten kurtuluştur. Bu gibi insana ağırlık verenleri görmek, küçük bir körlüktür. Âmeş'e, "Niçin gözün sakat oldu?" dediklerinde, "Sert insanlara bakmaktan," buyurdu. Calinos der ki, "Vücudun sıtması olduğu gibi, ruhun da sıtması vardır. Ruhun sıtması, katı ve sert insanları görmektir." İmam-ı Şafii, rahmetullahi aleyh, buyuruyor ki, "Hiçbir katı kimseyle oturmadım ki, ona yakın olan tarafımı diğer tarafımdan sert bulmamış olayım." Bu dünya faydalı ise de din de buna bağlıdır. Çünkü bir kimsenin yüzünü görünce korksa veya acayip görse dil ile yahut kalb ile ona gıybet etmeye başlar. İnsanlardan ayrı olunca bunlardan kurtulur. Uzletin zararları. Din ve dünya işlerinden öyleleri vardır ki, başkaları olmadan elde edilemez. İnsanlara karışmadan mümkün olmaz. Uzlette olursa buna kavuşamaz. O şeyin elden kaçması, uzletin afet ve zararlarındandır. Bu zararlar da 6'dır. 1. İlim öğrenmekten ve öğretmekten geri kalmaktır. Kendisine farz olan ilimleri öğrenmeyene, uzlet haramdır. Farz olanı öğrenir fakat fazla anlayamazsa, ibadet için uzlete çekilmesi caizdir. Şeriatın bütün ilimlerini öğrenebilecekse, uzlete çekilmesi büyük hüsran ve ziyan olur. Çünkü ilim elde etmeden uzleti seçenin, vaktinin çoğu uyku, durgunluk ve dağınık düşüncelerle zayi olur. İlim kuvveti olmadan bütün gün ibadet etse, ibadette gurur ve aldanmadan kurtulamaz. Allahü Teala'ya ait olan düşünceleri küfre ve bid'ate varır da haberi olmaz. O halde işin doğrusu, uzlet alimlere yakışır, cahillere değil. Cahil hasta gibidir. Hekimden kaçıp kendi kendine hekimlik yapması uygun olmaz. Hemen helak olur. İlim öğrenmenin derecesi büyüktür. İsa aleyhisselam buyuruyor ki, ilmi olana, onunla amel edene ve başkalarına öğretene gökteki melekler büyük diye hitap ederler. İlim öğretmek uzletle bağdaşamaz. O halde ilim öğretmek uzletten iyidir. Bunda da bir şart vardır. İlim öğretmekten maksat din ilmi öğretmek olup makam ve mal toplama olmamalıdır. Dinde lüzumlu, faydalı ilmi öğretmelidir. Mühim olanı önce öğretmelidir. Mesela tahareti anlatmaya başlayınca şöyle demelidir. Elbiseyi ve bedeni temizlemek kolay ve basittir. Temizlikten maksat daha başkadır. O da gözünü, kulağını,

ayağını, dilini, elini ve bütün vücudunu günahtan temizlemelidir. Bir kimse söylediğini yapmalıdır. Talebe söylediğini yapmadan başka bilgiler isterse maksadı mevki kapmaktır. Abdesti anlatınca bu abdestten maksat bunun ötesinde bir temizliktir. O da kalbin dünya sevgisinden ve Allahü Teala'dan gayrı her şeyden temizlenmesidir demelidir. La ilahe illallah kelimesinin hakikati Allahü Teala'dan başka mabut yoktur demektir. Arzu ve isteklerinin emri altında bulunan arzularını kendine mabut etmiştir. La ilahe illallah kelimesinin hakikatinden mahrumdur. Bu hususta geniş bilgisi olmayan arzu ve isteklerden kesilmeyi bilemez. Bu bilgileri elde etmek bütün Müslümanlara farz-ı ayn'dır. Bir talebe bu ilimleri bitirmeden hayız, boşanma, haraç ve hasımlık fetvalarını öğrenmek isterse yahut mezhepler arasındaki ayrılıklar, kelam, cedel, münazara ilimlerini Mutezile ve Keramiyan kavilleriyle öğrenmek isterse dini değil mevki kapmak ve mal toplamak istiyor demektir. Böyle olan bir kimseden uzak durmalıdır. Onun zararı büyüktür. Kendisini helak olmaya çağıran şeytanla münazara etmez, kendi düşmanı olan nefsine sert davranmaz da Ebu Hanife, Şafii ile münazara ve hasımlık etmek isterse şeytan onu avucunun içine almış, ona gülüyor, onunla alay ediyor demektir. Bir insanın içinde bulunan haset, kibir, riya, dünya sevgisi, mal, mevki aşkı kendisini helak eden kötü sıfatlardır. Kalbini onlardan temizlemeyip nikah, talak, satış ve ücret fetvalarıyla uğraşması nasıl doğru olur? Halbuki içtihadında hata etmiş olanın sevabı 2'den 1'e inmiştir. Yani yine sevap işlemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, içtihad edip doğruyu bulana 2, hata edene 1 sevap vardır. O halde Şafii mezhebini yahut Ebu Hanife mezhebini tutanın faydası bundan çok değildir. Fakat bu sıfatlardan arınmazsa kazancı dinini helak etmek olur. Zaman öyle oldu ki büyük şehirde ilim öğrenmek için bu şekilde uğraşan 2 kişiden fazla bulunmuyor. O halde ders okutacakların da uzlet etmesi daha iyi olur. Çünkü maksadı dünya olana ilim öğreten, yol kesiciye kılıç satan kimse gibidir. Eğer bir gün bu ilimle dine döner derse, yol kesicinin tövbe edip cihada gitmesini beklemeye benzer. Eğer derse ki kılıç onu tövbeye çağırmaz ama ilim onu Allahü Teala'ya çağırır, bu da yanlıştır. Çünkü husumet, muamelat, kelam, nahiv ve lügat ilimleri hiç kimseyi Allahü Teala'ya çağırmaz. Bunları yapmakta dine teşvik ve gayret yoktur. Belki her biri haset, övünme, kibir ve inat tohumunu kalbine eker ve büyütür. Haber almak, görmek gibi değildir. Dikkat ediniz, böyle ilimlerle meşgul olanların sonları nasıl oldu, nasıl öldüler? Ahirete çağırıp dünyadan soğutan ilimlerin başında hadis ve tefsir ilimleri gelir. Şüphesiz bu ilimleri sevmek, üstün tutmak lazımdır. Çünkü kalbi çok katı olan birkaç kişi hariç herkese tesir ederler. Bu söylediğimiz şartlarla ilim öğrenmek isteyenin uzlete çekilmesi büyük günah olur. Hadis, tefsir ve lazım olan ilimleri okuyan bir kimse de mevki hırsı galip ise ona öğretmekten kaçınmalıdır. Ona ilim öğretmekte birçok faydalar var ise de kendisi helak olur. Kendini diğerlerine feda etmiş olur. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala bu dine öyle kimselerle yardım eder ki onlar nasipsizdirler. Bu odayı aydınlatan

ve gittikçe yanıp eksilen bir muma benzer. Bunun için Bişr-i Hafî rahmetullahi aleyh, üstadından dinleyip yazdığı 7 sandık hadis kitabını toprağa gömdü ve hadis rivayet eylemedi. Ve rivayet etmek isteğini kendimde gördüğüm için hadis rivayet etmiyorum. Eğer susmak isteğini kendimde bulsaydım, hadis rivayet ederdim, buyurdu. Büyükler, haddesena, yani bize hadis bildirdi sözü dünyadan bir kapıdır. Haddesena diyen, gelin önüme oturun demek istiyor, buyurmuşlardır. Mü'minlerin emiri Hazreti Ali radıyallahu anh birisine uğradı. Onu kürsüde vaaz verirken gördü. Bu, beni tanıyınız, diyor, buyurdu. Bir kimse Hazreti Ömer'den radıyallahu anh, sabah namazından sonra insanlara nasihat vermek için izin istedi. İzin verilmeyince o kimse, nasihat vermeyi yasaklıyor musun, dedi. Hazreti Ömer, evet, korkarım kendine öyle bir tekebbür havası verirsin ki, Süreyya yıldız kümesine çıkarsın, buyurdu. Rabia Yadeviye, Süfyan-ı Sevriye, dünyayı sevmeseydin iyi bir insan olurdun, dedi. Süfyan-ı Sevri, dünya nedir diye sordu. Rabia Yadeviye, hadis bildirmeyi seviyorsun, dedi. Ebu Süleyman bin Hattabi diyor ki, bu zamanda sizinle arkadaş olup, sizden ilim öğrenmek isteyenden kaçınız, uzak durunuz. Çünkü onların ne malı ne de güzellikleri vardır. Zahirde dost, kalpten düşman olurlar. Yüzüne karşı seni methederler, arkandan kötü söylerler. Hepsi nifak sahibi, söz taşıyıcı, hileci ve aldatıcı olurlar. Onların maksadı, kendi bozuk emellerine ulaşmak için seni merdiven yapıp üstüne basıp geçmektir. Seni kendi arzuladıkları emeller diyarında dolaşmak için merkep yaparlar. Senin yanına gelmeyi canına minnet bilirler. Şerefini, mevkiini ve malını kendilerine feda etmeni isterler. Yanına gelmelerine karşılık kendilerinin, akrabalarının ve yakınlarının hakkını gözetmeni, düşmanlarıyla kötü olmanı isterler. Bunlardan birini yapmadığın an, senin ilmine de sana da ne söyleyeceklerini görürsün. Düşmanlıklarını nasıl açığa vuracaklarını anlarsın. İşin doğrusu onun dediği gibidir. Bugün talebe fakir müderris istemiyor. Müderris de halkın gözünde haşmetini kaybetmek korkusuyla talebesini terk edemiyor. Onların ihtiyaçlarını temin için zalimlere hizmet etmeye ve yaltaklanmaya başlıyor. Talebeleri için dinini yıkıyor. Fakat onlardan bir fayda göremiyor. İşte bu anlatılan şartlarına uygun öğretim yapabilecekse, uzdet etmesinden daha iyidir. Cahillere lazım olan hangi alimi görürlerse, dersinde ve meclisinde bulunmalı, bunu mevki ve mal toplamak için yapıyor diye suizan etmemeli, belki Allah-u Teala için yapıyor diye düşünmelidirler. Böyle zan sahibi olmak farzdır. Kalbi pis olunca hüsnü zanna yer kalmaz. Herkes kendi içindekinin onda olduğunu zanneder. Bunu söylememizin sebebi, alim kendine lazım olanı bilsin ve cahil bilgisizliğiyle bunu bahane etmesin. Alimlere hürmette kusur edip suizanlı sebebiyle kendisi de helak olmasın. 2. Fayda elde etmek ve faydalı olmaktan geri kalır. Fayda elde etmek, çalışıp kazanmakla olur. Bu da insanlarla görüşmeden olmaz. Çoluk çocuğu olup, çalışmayıp uzlete çekilmek doğru değildir. Çoluk çocuğa bakmamak büyük günahlardandır. Yetecek kadar parası yahut malı varsa, yahut çoluk çocuğu yoksa uzlet iyidir. Faydalı olmak, sadaka vermek ve Müslümanların haklarını gözetmekle olur. Uzlette zahiri ibadetten başka bir şeyle uğraşmayacaksa,

elden kazanmak ve sadaka vermek uzletten daha iyi olur. Şayet kalbinde Allahü Teala'nın marifetine açılmış bir yol veya münacata ünsiyet varsa, uzlet bütün sadakalardan daha üstündür. Çünkü bütün ibadetlerden maksat marifet ve ünsiyettir. 3. İnsanların ahlakına, huylarına sabretmekten meydana gelen mücahede ve riyazetten geri kalır. Riyazetin tamamına kavuşmayan bir kimse için bu çok faydalıdır. Çünkü bütün ibadetlerden maksat iyi huy sahibi olmaktır. Bu da insanlara karışmaksızın elde edilmez. İnsanların olur olmaz şeylerine ancak iyi huyla sabredilebilir. Sofilere hizmet edenler kibir ve gururlarını kırmak için halka karışır, onlardan bir şeyler isterler. Sofilerin nafakasıyla insanların cimriliğini kırarlar. Onlardan gelene katlanmakla fena huylarını yok ederler. Sofilere hizmet etmekle dua ve teveccühlerine kavuşurlar. Bugün niyet ve düşünce değişmiş ise de önceleri işin hakikati böyleydi. Şimdi bazılarının maksadı mevki yapmak ve mal toplamak olmuştur. Riyazete kavuşanın uzlet etmesi iyi olur. Çünkü riyazetten maksat daima sıkıntı çekmek değildir. Bahusus ilaç içmekten maksat acı tatmak değil, hastalığın gitmesidir. Hastalık gidince daima ilacın acılığını tatmak şart değildir. Maksat riyazetten daha ötededir. O da Allahü Teala'nın zikrine ünsiyet peyda etmektir. Riyazetten maksat kendini bu yakınlıktan alıkoyan her şeyden uzaklaşıp zikre kavuşmaktır. Riyazet çekmek lazım olduğu gibi riyazet çektirmek ve diğer kimseleri terbiye etmek de dinin hükümlerindendir. Bu ise uzletle beraber bulunmaz. Hatta şeyhin talebeleriyle görüşmesi zaruridir. O bir mürebbi ve muallim gibidir. Hükmü de onun hükmüdür. Müritlerinden ayrılıp uzlete çekilmesi diye bir şart yoktur. Şeyhe de alime olduğu gibi riya ve benzeri afetler arız olabilir. Şeyhlerin de bunlardan sakınmaları lazımdır. Şartlara uygun olunca onların müritlerle bir arada olmaları uzletten daha iyi olur. 4. Uzlette vesvese çok olur. Hatta kalp zikretmekten nefret edebilir ve üzüntü meydana gelebilir. Bu ise insanlarla bir arada bulunmaktan başka bir şeyle gitmez. İbni Abbas radıyallahu anhüma buyuruyor ki, vesveseden korkmasaydım insanlarla oturmazdım. Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, kalbin rahatını kalbe mal etmeyin. Çünkü kalbe bir defa fenalık yaparsan artık görmez olur. O halde her gün bir saat oturup konuşacak bir kimsesi olmalıdır. Çünkü bu sevinci arttırır. Fakat bu kimsenin de daima din hususunda konuşacak kimse olması lazımdır. Dindeki kusurlarını, dünya işlerindeki kolaylıklarını söylemelidir. Gafillerle bir an bile olsa oturmak zararlıdır. Bütün gün elde ettiği iyi sıfat, gafilin yanında tozlanmaya, bulanmaya başlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dostunun ve beraber oturduğu kimsenin sıfatında olmak isteyen, kiminle arkadaşlık edeceğine çok dikkat etmelidir, buyurdu. 5. Hasta ziyareti, cenazeye gitmek, davete icabet, Müslümanların neşesine sevinmek, elemine üzülmek ve bunun gibi insan hakları sevaplarından mahrum kalır. Bu işlerde de zararlar vardır. Bozuk adetler ve tekellüfler, yani zahmetli bir işe katlanma güçlüğü araya karışabilir. Bir kimse kendini bu zararlardan koruyamaz ve hizmet şartlarını yerine getiremezse, uzlet etmesi daha iyidir. Geçmiş din büyüklerinin çoğu böyle yapmışlar, öbürlerini bırakmışlar, selameti bunda görmüşlerdir. 6.
insanlara karışmakta

ve haklarını yerine getirmekte bir çeşit tevazu bulunur. Uzlette ise bir çeşit kibirlenme bulunur. Hatta uzletten sebep mevki sevgisi ve kibirlenme olabilir. O, insanları ziyaret etmek istemeyen ve insanların kendisini ziyaret etmelerini istemeyen kimsedir. Derler ki Beni İsrail'de büyük bir alim vardı. İlimde 360 kitap yazmıştı. Hatta Allahü Teala'nın indinde bir yeri olduğunu zannetmişti. Zamanının peygamberine vahiy geldi ve ona söyle, yeryüzüne kendi şöhretini, ismini yaydın. Ben senin bu şöhretini kabul etmiyorum, buyuruldu. Beni İsrail'den olan o alim korktu ve bu işten el çekti. Bir mağarada yalnız başına oturdu ve şimdi Allahü Teala benden razı oldu, dedi. Hemen vahiy geldi ve o alim hakkında ondan razı değilim, buyuruldu. Derhal mağaradan çıktı ve insanlara karışıp çarşı pazar dolaştı. İnsanlarla oturup kalktı. Onlarla birlikte yemek yedi. Hemen bir vahiy geldi ve işte şimdi senden razı oldum, buyuruldu. O halde uzletten kendine büyüklük çıkaran, kalabalıkta hürmet edilmeyeceğinden korktuğu içindir. Yahut ilimde ve amelde kusurlarına perde etmiştir. Daima insanların kendisini ziyarete gelmelerini, kendisiyle bereketlenmelerini, elini öpmelerini ister. Böyle uzlet, nifak ve bozukluğun ta kendisidir. Uzletin doğruluğuna iki alamet vardır. Biri, bulunduğu odada hiç boş durmayıp zikir, tefekkür, ilim ve ibadetle meşgul olmasıdır. Diğeri, kendisinden dini bakımdan istifade edenler hariç, insanların kendisini ziyaret etmelerini beğenmemesidir. Ebu'l-Hasen Hatemi, Tus şehrinin büyüklerinden idi. Evliyanın büyüklerinden olan Şeyh Ebu'l-Kasım Gürgani'ye gitti ve ''Kusur ettim, huzurunuza seyrek geliyorum.'' dedi. Ebu'l-Kasım Gürgani, ''Özür dileme ey hacı, herkes gelmeyi ister, ben ise gelmemeyi isterim. Bizim melekül mevti beklemekten başka beklediğimiz yoktur.'' buyurdu. Bir padişah Hatem-i Asim'in yanına gitti. Hatem, padişaha ''Ne istiyorsun?'' dedi. Padişah, ''Seni görmek istiyorum.'' deyince Hatem, ''Ne sen beni gör ne de ben seni.'' buyurdu. İnsanların hürmet etmesi için uzlete çekilip bir hücrede oturmak büyük cahillik olup en küçük derecesi kendi işinden kimsenin elinde bir şey yoktur bilmesidir. Dağ başına da gitse ayıp arayan nifak üzeredir der. Meyhaneye gitse dostu ve müridi der ki kendini insanların gözünden düşürmek için melami yani sevaplarını gizliyor ve kötülüklerini sergiliyor. O her şeyinde zaten böyledir. Onun hakkında insanlar iki bölüm olmuşlardır. Kalbini insanlara değil, dine bağlamak lazımdır. Sehl-i Tüsteri, talebesine bir işi yapmasını emretti. Talebe, ''İnsanlardan korkarım, yapamam.'' dedi. Sehl, yüzünü cemaate dönüp buyurdu ki, ''İki sıfattan birini elde etmeyince, bir kimse bu işin hakikatine kavuşamaz. Ya halk gözünden düşüp haktan gayrisini görmeyecek, yahut nefsi gözünden düşüp insanların onu herhangi bir sıfatta görmesinden korkmayacak.'' Hasan-ı Basri'ye, ''Meclisinize bazı insanlar geliyor. Sözlerinizi itiraz etmek ve kusurlarınızı aramak için ezberliyorlar.'' dediler. Buyurdu ki, ''Ben kendi nefsimi gördüm ki Firdevs-i Âlâ'yı ve Allahü Teala'ya yakın olmayı ister. İnsanlardan kurtulmayı asla istemez. Çünkü onların yaradanı bile dillerinden kurtulamaz. Yani kendilerini yoktan var edene de dil uzatırlar.'' Buraya kadar uzletin zarar ve faydaları anlatıldı. Herkes kendi hesabını bilir.

etsin. Bu anlatılanları göz önüne getirsin ve kendisi hakkında en faydalı neyse öyle karar versin. Uzletin edepleri. Uzlete çekilen kimse, insanlardan ayrılmakla,

İlim ve amelle meşgul olmalıdır. İnsanların yanına gelmesini istememeli, şehirde olan biten haberleri sormamalı, insanların durumlarını da sormamalıdır. Çünkü duyacağı her şey kalbe inen bir tohum olabilir. Halvette yapılacak iş, düşüncelere mani olmak ve kalbi zikirle temizlemek ve parlatmaktır. İnsanlara ait haberler, düşünce tohumudurlar. Yeme ve giyme hususunda az bir şeye kanaat etmelidir. Yoksa insanlara karışmaktan kesilmiş olamaz. Komşularının sıkıntılarına karşı sabırlı olmalıdır. Onu kötüleme veya övme şeklinde söylenen sözlere aldırmamalıdır. Kalbini bunlara bağlamamalıdır. Eğer uzlette olmakta kendisine münafık ve riyakâr yahut muhlis, mütevazı yahut çok kibirli derlerse kulak vermemelidir. Çünkü bütün bunları zaman alır götürür. Uzletten maksat ahirete dalmak olmalıdır. Diğer ehli sünnet alimlerinin uzletle ilgili sözleri. Eğer halktan uzlet eden bilse ki aralarından kaçıp gittiği insanlar kendisinden hayırlıdır, onlardan kaçmazdı. Ali Havas Berlisi rahmetullahi aleyh. Uzlet, kalabalık arasına girmek, lakin kalbi korumak ve nefsi günahtan uzaklaştırmak, kalbi sadece Allahü Teala'ya bağlamaktır. Ebu Muhammed Ceriri rahmetullahi aleyh. Bir iş icabı dışarı çıktığın zaman insanların az olduğu yerden yürümen de senin için uzlettir. Eyüp Sahtiyani rahmetullahi aleyh. Uzlet haline sabırla devam etmek Allahü Teala'nın yoluna koyulmuş olmaya bir alamettir. Muaz-ı Razi rahmetullahi aleyh. Bir kimsenin dininde sağlam bir bilgisi olmadan Müslümanlardan uzakta kalması hiç doğru değildir. Dini bilgileri öğren, sonra uzlet et. Rebi bin Heysem rahmetullahi aleyh. Tanınmamak kabilse hemen durma yap. Dünya kötüleşti. Ondan kurtulmak için uzletten başka sığınak kalmadı. Rebi bin Huraş rahmetullahi aleyh.

Kerim olan sen, elimi elime verdin. Elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Reşit. Reşit olmasan sen, aklım şaşar, kalbim yanar, bildiklerim anlamsız kalır, hakkım heba olur, yollarım aşağılara uğrar, sözlerim hep yarım kalır.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi, Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın

hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Sualde bizleri fazla sıkma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi. Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Kabe aşkına

Hazreti Ali radıyallahu an diyor ki: Alemlere rahmet olan, varlığın sebebi, efendiler efendisi bir gün beni çağırıp yanına oturttular. Kendisiyle beraber evinde baş başa kaldım. Ne diyecek acaba diye çok meraklanmış ve heyecanlanmıştım. İki cihan güneşi, alemler efendisi biraz sonra şöyle buyurdular: Dinle ey Ali, sen benim yanımda Musa aleyhisselamın yanındaki kardeşi Harun gibisin. Ey Ali, benden sonra hiçbir peygamber yoktur, gelmeyecektir. Bugün sana bazı tavsiyelerde bulunacağım. Şayet bu tavsiyeleri tutarsan, huzurlu olarak yaşar, hükmen şehit olarak da ölürsün. Kıyamet günü Allah Celle Celaluhu seni fakih ve alim olarak diriltir. Bir gün alemlere rahmet olan efendiler efendisi ashabına sordu: Siz aranızda

da kimi şehit sayıyorsunuz? Sahabe, ya Resulallah, kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir, dediler. Allah Resulü, o halde ümmetimin şehitleri pek azdır, buyurdular. Ashab, öyleyse kimdir onlar ya Resulallah, dediler. Allah Resulü buyurdu. Kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir. Kim Allah yolunda ölürse o da şehittir. Kim vebadan, boğulmaktan, yıkıntıdan ve ishalden ölürse o da şehittir. Dinle ey Ali. Kim helal şeyleri yerse dini, yaşantısı saf ve güzel olur. O şahsın kalbi yumuşar. Duasının kabulüne hiçbir şey engel olamaz. Ey Ali! Kim şüpheli şeyleri yerse dini amelleri şüpheli olur. Kalbi kararır. Kim haram yerse kalbi ölür. Dini hayatında istikrarsızlık olur. Yakini yönü zaafa uğrar. Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul etmez. İbadeti de azalır. Abdullah bin Abbas radıyallahu an diyor ki, midesinde haram bir şey bulunan kulun ibadetini Allah Celle Celaluhu kabul etmez. Adamın biri Süfyan-ı Sevri'ye, efendim, namazda birinci safta bulunmanın faziletini bize anlatır mısınız? Demiş. O da, kardeşim, sen ekmeğini nereden kazanıyorsun? Ona bak. Sen helalinden gıdalan da namazını hangi safta dilersen orada kıl. Bu hususta sana bir zorluk yoktur, cevabını vermiş. Dinle ey Ali. Allah Celle Celaluhu bir kimseye kızarsa ona haram mal verir. Allah'ın o kimseye kızması şiddetlenirse ona yanlış amellerini süsleyen, arkadaşlık eden, dünyasını dinine engel kılan, dünya işlerini kolay gösteren, yanlış uygulamaları konusunda ahiretle ilgili yönü için nasıl olsa Allah gafur ve rahimdir diyen bir şeytanı musallat eder. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur. Kim Rahman'ın zikri olan Kur'an caddesinden görmezlikten gelip uzaklaşırsa biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık bu onun ayrılmaz bir arkadaşıdır. Şüphesiz bu şeytan onu yoldan saptırır. O kişi de kendisini kurtuluşa ermiş sanır. Dikkat et ey Ali! Haram elde etmek için yürüyen, haramı aramak için yola çıkan hiçbir kimse yoktur ki şeytan onun hemen peşinde olmasın. Haram mal biriktiren hiçbir kimse yoktur ki şeytan onun malından yemesin. Cima anında Allah'ın adını unutan hiçbir kimse yoktur ki onun çocuğunda şeytanın ortaklığı olmasın. Ey Ali! Allah Celle Celaluhu azgın şeytan hakkında buyurdu ki, defol git, onlardan sana kim uyarsa cezanız cehennem olacaktır. Ne de mükemmel ceza. Onlardan güç yitirdiğini sesinle yerinden oynat. Atlılarınla ve yayalarınla yaygara çıkarıp üzerlerine çullan. Mallarında ortak ol.

ve bolluk vaat ediyor. Allah ihsanı geniş olan, her şeyi hakkıyla bilendir. Ey Ali! Allah Celle Celaluhu abdestsiz namazı ve haramdan olan sadakayı kabul etmez. Mümin haram yemediği müddetçe dininde ilerlemeye devam eder. Kim alimlerden ayrılırsa kalbi ölür, Allah'a itaatten sapar. Dinle ey Ali! Kim Kur'an-ı Kerim'i okur da Kur'an'ın helal dediğini helal, haram dediğini de haram kabul eder de gereğini yerine getirmezse, Allah'ın kitabını terk eden, o yüce kitabı sırtlarının gerisine atanlardan olur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, ey Ali, abdesti son derece tam ve güzel almaya dikkat et. Çünkü abdest imanın yarısıdır. Abdest aldığın zaman israf da etme. Ayaklarını da yıkayıp bitirdikten sonra Kadr suresini 10 kere oku ki Allah seni sıkıntılardan kurtarsın. Ey Ali! Melekler, insanların abdestli olup bozulunca hemen abdest aldıkları müddetçe bağışlanmalarını dilerler. Ey Ali! Kim cuma günü gusül abdesti alırsa, Allah o kimsenin geçen cuma gününden beri işlediği günahları büyük günahlardan sakınması şartıyla bağışlar. Ayrıca bu gusül içinde kabrinde rahatlık, mizanında ağırlık verir. Dinle ey Ali! Namazları vaktinde kılmaya çok dikkat et. Çünkü namaz her faziletin başı ve her ibadetin zirvesidir. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın nebisi! Amellerin hangisi cennete daha yakındır? Diye sordum. İki cihan güneşi namazları vaktinde kılmandır buyurdu. Bundan sonra nedir ey Allah'ın elçisi dedim. Anneye babaya itaattir dedi. Sonra nedir ey Allah'ın elçisi dedim. Allah'ın dinini öğretmektir buyurdular. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Ademoğlunun kulağının eritilmiş kurşunla doldurulması, ezanı işittikten sonra ona icabet etmemesinden daha hayırlıdır buyurdular. Ey Ali! Cebrail aleyhisselam şu 7 özellikten dolayı Ademoğlundan olmayı çok ister. Ey Allah'ın Resulü! Onlar nedir diye sordu. Alemlerin Efendisi, dinle ey Ali dedi. Cebrail imamla birlikte cemaatle 5 vakit namaz kılmayı arzuladı. Cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Cebrail, alimler meclisinde bulunmayı arzuladı. Sahabeden olan Ebu'l-Musa el-Eşari radıyallahu anh anlatıyorlar. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın yanında bir kere oturuşum, benim nefsime bir senelik amelden daha tesirli olurdu. Hasan Basri'nin arkadaşlarından Eş'as bin Abdullah şöyle demiştir. Biz Hasan'ın huzuruna girerdik, yanından dünyaya

hiçbir değer vermez halde çıkardık. Cebrail hasta ziyaretinde bulunmayı arzuladı. Hazreti Ali anlatıyorlar. Allah'ın Resulünü şöyle derken işittim. Herhangi bir Müslüman diğer Müslümanı hastalığında sabahleyin ziyarete giderse, akşam oluncaya kadar 70.000 melek ona istiğfar eder. Akşam vakti ziyarete giderse, sabah oluncaya kadar 70.000 melek ona istiğfar eder. Bu Müslüman için cennette hazırlanmış meyveler vardır. Ya Resulallah, Cebrail'in Ademoğlundan olmayı istediği özellikler daha nelerdir diye sordum. Allah Resulü devam ettiler. Ey Ali! Vefat eden Müslüman kardeşinin cenazesi için son görevleri yerine getirmek, cenaze namazını kılmak ve cenazeyi defnetmek. İki cihan güneşi devam ettiler. Kim Müslüman kardeşinin cenazesini inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek uğurlar, cenaze namazını kılar ve defnoluncaya kadar ayrılmazsa, her biri Uhud dağı kadar sevabı olan iki krat kadar mükafatla döner. Cebrail, insanların su ihtiyacını karşılamayı çok arzuladı. Efendimiz buyurdular ki, şüphesiz Allah Celle Celaluhu kıyamet günü şöyle buyuracak. Ey Ademoğlu, senden su istemiştim de beni sulamadın. Kul, ya Rabbi, sen kainatın Rabbisin, seni nasıl sularım der. Allah Celle Celaluhu, falan kulum senden su arzu etti de ona su vermedin. Şayet ona su verseydin, elbette karşılığını katında bulacağını bilemedin mi? Ey Ali! Cebrail iki kimsenin arasını düzeltmeyi de çok arzuladı. Efendimiz buyurdular ki, kim mümin kardeşine bir sene dargın durursa, bu onun kanını dökmek gibidir. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Allah'ın Resulü namaz kılmak, oruç tutmak ve sadaka vermekten daha faziletli bir dereceyi haber vereyim mi? Buyurdu. Bizler, evet, haber ver ey Allah'ın Resulü dedik. Alemlerin efendisi, iki kişinin arasını bulup düzeltmektir. İki kişinin arasının bozuk olması dini kökünden yıkar. Buyurdular. Ey Ali! Cebrail'in Ademoğlundan olmayı istediği son şey ise komşuya ve yetime ikramda bulunmaktır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Resul ashabıyla birlikte otururlarken şehadet parmağıyla orta parmağını işaret ederek buyurdular ki, ey ashabım, ben ve yetime bakan kimse cennette böyleyiz. Ve yine buyurdular ki, Müslümanlar içerisinde en hayırlı ev, içinde kendisine güzel davranılan yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar içerisinde en şerli ev, içerisinde kendisine kötü davranılan yetimin bulunduğu evdir. Ey Ali! Sen de bunları yapmaya son derece çaba göster. Dikkat et ey Ali! Yetim ağladığı zaman arş titrer ve şöyle denilir. Ya Cebrail, onu ağlatana cehennemi genişlet, onu güldürene de cenneti genişlet. Dinle ey Ali!
bir koyun sağacak kadar zaman içinde bile olsa gece namazını kıl. Zira gece namazını kılan yüz bakımından insanların en güzelidir. Gecenin öyle bir vakti vardır ki bu vakti gerek dünya ve gerekse ahiretle ilgili olan hayırlı bir şey dileyerek geçiren Müslümana Allah kesinlikle dilediğini verir. Bu vakit her gecede mevcuttur. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın Resulü geceleri kapımıza kadar gelip kapıyı tıklatırdı. Ve Fatıma ile bana namazınızı kılmayacak mısınız diye seslenir, sonra giderdi. Bir gün Biçri Hafiye, gecenin bir saatinde olsun istirahat etseniz demişler. O mübarek de şu karşılığı vermiş. Allah geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışladığı halde Allah'ın yüce Resulü ayakları şişinceye kadar ibadette bulunurlarsa ben nasıl uyuyabilirim? Ve ben bir tek günahımın bile Allah tarafından bağışlandığını bilmiyorum. Ey Ali! Cemaatle birlikte namaz kılmaya çok dikkat et. Zira bu Allah katında hac ve umreye doğru yürümen gibidir. Cemaatle namaz kılmaya ancak Allah'ın sevdiği mümin adam çok istekli olur. Bundan da ancak Allah'ın buğz ettiği münafık uzak durur. Ey Ali! Kuşluk namazını seferde ve seferde olmadığın zamanlarda da mutlaka kıl. Çünkü kıyamet günü olunca cennetin üst katlarından bir ses yükselir. Kuşluk namazı kılanlar nerede? Kuşluk namazı kılanlar nerede? Kuşluk kapısından emniyetle ve selametle cennete gireriz. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki ona kuşluk namazı emredilmesin. Ey Ali! Şu üç şey mümine olan ikramdandır. 1. Saliha bir hanım. 2. Cemaatle kılınan namaz. Ve 3. Kendisini seven komşular.

Züleyha bir hanım, 2 cemaatle kılınan namaz ve 3 kendisini seven komşular. Allah'ın Resulü yine buyurdular ki, 2 haslet var ki müminde bir arada bulunmaz. Onlar nedir ey Allah'ın Resulü diye sordum. Onlar cimrilik ve kötü ahlaktır diye cevap verdi ve devam ettiler. Cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cehenneme uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, insanlardan uzak, cehenneme yakındır. Cömert cahil, cimri alimden daha sevimlidir. Ey Ali! Cennetin kapısının üstünde şunu yazılı gördüm. Sen her cimriye, ana babasına isyan edene ve laf getirip götüren kimseye haram kılındın. Allah Resulü dediler ki, ey Ali, dikkat et. Anne ve baban senin cennetin ve cehennemindir. Allah'ın rızası anne babanın rızasında, Allah'ın gazabı anne ve babanın gazabındadır. Ey Ali, Allah Celle Celaluhu cenneti yaratınca cennet şöyle demiştir. Ey alemlerin Rabbi, beni ne için yarattın? Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Seni

Cömertin bedduasından sakın. Çünkü cömertin ne zaman ayağa kayacak olsa Allah Celle Celaluhu onun elinden tutar. Ey Ali! Kim bir Müslümana gönül hoşnutluğuyla yemek yedirirse Allah Celle Celaluhu o kimseye 1 milyon sevap yazar. 1 milyon günahını siler ve 1000 derecesini yükseltir. Yahudi alimlerinden olan Abdullah bin Selam radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü Mekke'den hicret edip Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya koşarak gitti. İnsanlar alemlere rahmet olan yüce Resul geldi diye feryat ediyorlardı. Ben de neler oluyor bir bakayım, kimdir bu gelen diye merakımdan halkın içine gittim. Nihayet onun yüzünü görünce yüzünün bir yalancı olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruk şu oldu. Ey insanlar! Selamlaşmayı çoğaltıp yaygınlaştırın. Muhtaçlara yemek yedirin. Akrabalarla iyi ilişki kurun. Ve halk uyurken geceliğin namaz kılın ki selamlanarak ve selametle cennete giresiniz. Ey Ali! Hayrı yüzleri aydın kimselerin yanında ara. Misafire ikram et. Zira misafir bir kavme inince rızkıyla birlikte iner. Misafir oradan ayrılınca Allah Celle Celaluhu ev halkının günahlarını götürür, onları denize atar. Allah'ın yüce peygamberi buyurdular ki, kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa akrabasına ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Ey Ali! Rahmet melekleri içerisinde putların veya resimlerin yer aldığı, anne babasına eziyet eden kimselerin bulunduğu ve hiçbir misafirin girmediği evlere girmezler. Dinle ey Ali! Marufu emret. Sefeleye bile olsa. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki, bir an anlayamadım ve alemlerin efendisine sordum. Sefele kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Varlığın sebebi yüce peygamber buyurdular ki, ey Ali, sefele insanlara anlatıp fakat anlattıklarıyla kendisi amel etmeyen, insanları sakındırıp kendisi sakınmayan, kendi söylediğine de kendisine söylenene de aldırmayan kimsedir buyurdular. Ey Ali, gizlice verilen sadaka Rabbin gazabını söndürür. Bereketi ve çok rızkı celbeder. Sadakayı çok erken vakitte ver. Çünkü bela sabahtan önce iner. İşte erken verdiğin bu sadaka daha bela yere inmeden havada onu geri çevirir. Ey Ali! Sadaka vereceğin zaman yanındakinin en güzelini sadaka olarak ver. Helalden olma bir lokma sadaka, haramdan olan 1000 miskal sadakadan Allah katında daha sevimlidir. Ölümden önce vereceğin bir sadaka, başkalarının senin ölümünden sonra verecekleri 1000 miskalden daha faziletlidir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. O gün kişi kendi elinin ölümünden önce gönderdiğine bakacaktır. Ey Ali! Ölülere tasaddukta bulun. Çünkü Allah Celle Celaluhu dirilerin sadakalarını ölülere taşıyan melekler tayin etmiştir. Ölüler o sadakalarla dünyada sevindiklerinden daha

fazla sevinirler ve şöyle derler: Allah'ım, kabrimizi nurlandıranı bağışla. Bizi sevindirdiği gibi sen de onu cennetle sevindir.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya mütekebbir.
2: Mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareleri altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 25. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İleyhi yurattu ilmus sa'ah.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 25. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

dünya ve tecziye Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem anna ma huve ehluhu ve mustahakkuh ve en la tekilena ala enfusina tarfete aynin ve la ila ahadin min halkik ve tuslih lana şe'nena ve en tehrusena bi

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış.

0: bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir ilim meclisine daha bizleri kavuşturduğu için Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Yolumuz hep hak ve hakikat olsun inşallah. Allah canımızı yolda alsın. İnşallah doğru yolda, doğru yürürken ruhumuzu Rahman'a teslim edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Biz hacdayken vefat etmiş Kenyalı meşhur bir alim var, Ali Mazrui. Bilmiyorum ismini hiç duydunuz mu? Ben bir vesileyle yeni öğrendim. İstedim ki hem ona bir rahmet olsun, hem analım, hem de onun bize bıraktığı bir mesajı bugün beraberce anlayıp öylece yolculuğumuza çıkalım inşallah. İslam dünyası üzerinde çok güzel ve isabetli tespitleri var Ali Mazrui'nin. 81 yaşlarında vefat etmiş, yaşı da epey ilerlemişti. Ama halen üretiyor, halen değer adına birçok şey bizlere miras bırakıyor. Tam bir alim olarak kapanmayan amel defterleri bırakarak gitti. Allah sonuna kadar da inşallah o defterleri kapatmasın. Onun da ruhunu bu meclisten haberdar etsin inşallah. Arap Baharı'nın o hararetli zamanlarında bir tespitte bulunmuştu. Arap Baharı gibi gözüküyor ama inşallah hazana dönüşmesin diye. Ve ne yazık ki haklı çıktı o tespitinde. Bir tespiti daha var. Bugün bizim konumuzla da bir şekliyle alakadar. Diyor ki Ali Mazrui Üstad, modernleşen dünya İslam dünyasını da modernleştiriyor. Ancak bizdeki modernleşme bir nitelik problemi yaşıyor. Bu problemleri de şu dört başlık altında sıralayabiliriz. Birincisi, sanayileşme olmadan kentleşme. Bugün İslam dünyası en büyük problemlerden birini bu başlık altında yaşıyor. Betonlara mahkum edilen şehirlerde yaşıyoruz ve bu beton şehirlerin bize verdiği zararların haddi ve hesabı yok. Bunlar üzerinde İslam dünyası olarak, toplum olarak, fert olarak durmamız gerekir ki Üstad Ali Mazrui buna dikkat çekiyor. İkincisi, üretime dönük insan gücü yetiştirememe ve ezberci eğitim. Bununla alakalı bir şey söylemeye gerek yok, dertlerimizi biliyorsunuz. Üçüncüsü, ilim zihniyetinin gelişmemesi ve dinin ruhen hayatımızdan çıkışı ve çöküşü. Bunu bir daha tekrar etmek istiyorum. İlim zihniyetinin gelişmemesi ve dinin ruhen hayatımızdan çıkışı ve çöküşü. Şeklen kalıp ruhen ölen bir dindarlıktan bahsediyor İslam dünyasını nitelendirirken. Dördüncüsü, kapitalist düzende nasıl yaşayacağımızı öğrenmeden böyle bir düzende yaşama ve bunun getirdiği tamah ve tüketim. Bunu da bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Kapitalist düzende nasıl yaşayacağımızı öğrenmeden böyle bir düzende yaşama ve bunun getirdiği tamah ve tüketim. Üzerlerinde siz biraz düşünün. Bugün 1 milyar 700 milyon İslam ailesi, bu aileyi bu çerçevede bir değerlendirin. Yaşadığımız şu

Memleketin şu anki halini değerlendirin ve oradan bazı çıkarımlarda bulunun. Ben buradan aslında sizi başka bir yere getirmek istiyorum. Kur'an Allah'ın kelamı olarak mucizevi bir biçimde o günden bahsettiği gibi bugünden de bahsediyor, bugünden bahsettiği gibi son günden de bahsetmeye devam edecek. Bakara suresinin 205. ayetinde Cenab-ı Hak mucizevi bir biçimde şöyle bir şeye dikkat çekiyor. Zalimler yeryüzünde idareyi ele geçirdikleri zaman ekinleri ve nesilleri ifsad ederek işe başlayacaklar. Ve İslam toplumunu değil, insanlığın tamamını ifsad etme noktasında önce ekinlerden sonra nesillerden yola çıkarak o ifsatlarını yapacaklar. Allah o fesatçıları sevmediğini söylüyor. Biz müminler olarak da sevmeyeceğiz. Sevmedik, sonuna kadar da sevmeyeceğiz. Hiçbir zaman zulmün yanında yer almayacağız. Zalimi alkışlamayacağız. Her daim zalimin karşısında olacağız inşallah. Burada da o hakikat önümüzde çok net bir biçimde duruyor ki ekinler ifsad edilecek, arkasından nesiller ifsad edilecek. Önce ekinler, önce yediklerimiz ifsad olacak, sonra nesillerimiz ifsad olacak. Şu an geldiğimiz noktada da aslında bunu çok rahat görebiliyoruz. Bakın çok basit bir örnek üzerinden bir şey söyleyeyim size. Yaşı 60'ın üzerinde olan insanların sağlık problemleri bugün yaşı 50'nin altında olan insanlardan daha azdır. Yaşı 60'ın üstünde olan insanlar biraz daha doğal tüketim sağladıkları için geçmişlerinde bünye itibariyle biraz daha sağlamlar. 60'ın üzerine kadar bizim babalarımız çok doktor yüzü görmediler. Ama biz bugün ayda bir en az doktora giden insanlarız. Mesele çocuklarımıza geldiği zaman haftada bir doktora götürüyoruz. Hastanelerin halini görüyorsunuz. Yaşanan sağlık problemleri yönünü görüyorsunuz. Bunlar hep yediklerimizden kaynaklanıyor. Bize genetiğiyle oynanmış besinler, genetiğiyle oynanmış gıdalar yedirdikleri için bozdular bizi. İçtiklerimiz sular bile su değil. Yediğimiz ekmek bile ekmek değil ve bunlar sadece yediklerimizle kalmıyor. Yediklerimiz bizim ruhi hayatımızı şekillendiriyor, nesillere intikal ediyor bu ve farklı bir arıza ortaya çıkıyor. Öyle olduğu için 30 yaşına gelmiş gençlerimiz evlenmek istemiyor. Evlenmek istedikleri zaman, evlenmeyi konuştukları zaman modern dünyanın telkin ettiği şeylerle ağırlaşan bir şart içerisinde altından kalkılmayacak bir yükle karşı karşıya kalıyor. Ve bunlar yapılırken bu zalimler kademeli bir biçimde aslında nikahı, evliliği, evi modern dünyanın telkinleriyle gündemden düşürmeye çalışıyorlar. Ve bugün bize yapılan bu şeylerle aslında evsizliğe yani evliliğe karşı bir halde nikahsızlığa karşı bir halde bizi o noktaya doğru sevk etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla tüm zalimler, şeytanlar, onların yandaşları, onların taraftarları bizi evliliğe düşman bir hale getirmeye çalışırlarken, eve düşman etmeye çalışırlarken, bizi nikah karşıtı olacak bir duruma taşımaya çalışırken, Müslümanlar olarak bizim çağrımızın nikaha dolayısıyla evliliğe olması şarttır. Bu önemli bir şeydir ve bu mücadelenin aslında iki damarını teşekkül ettiriyor. Peki biz ekinler ifsad edilmiş, bu ifsad edilmiş ekinler içerisinde yediğimiz her üründen dolayı sıkıntı çekeceğiz. Nesillerimiz de ifsad olacak. Buna rağmen yine çağrımız nikah mı olmalı? Yine çağrımız nesil mi olmalı? Evet, aynen öyle olmalı. Çünkü Kur'an bize bunu öğrettiği gibi bir şey daha öğretiyor. Hazreti Musa'nın üzerinden hatırlayın o tabloyu. Firavun bir rüya görecektir. Rüyasında Beni İsrail'den bir ateş topu gelip onun sarayını, tahtını yerle bir edecektir. O bu rüyayı tabir ettirecektir yanındaki adamlara.
adamlar şöyle bir

0: tabir söyleyeceklerdir. Beni İsrail'den doğacak bir çocuk büyüyecek ve senin sarayını, senin tahtını, otoriteni yerle bir edecek. Bunun üzerine karar alacak Firavun ve o sene doğan Beni İsrail'in erkek çocuklarını ailelerinin gözlerinin önünde katledecek. Bu acı dayanılacak bir acı değil. Anne ve babanın gözleri önünde doğan yeni çocukları boğuluyor, öldürülüyor. Ama buna rağmen Beni İsrail'in o zamanki mümin insanları, mümin aileleri Firavun katletse de biz doğurmaya devam edeceğiz. Firavun yok etse de biz doğurmaya devam edeceğiz diyerek çocuk doğurmaya devam ettiler. Belki yüzlerce, belki binlerce, bilemiyoruz, kurban verildi. Ama Allah Hazreti Musa'nın anasına ilham etti. Hazreti Musa bir sandığa bırakıldı. Nil'in sularına salıverildi ve o sandık Asiye annemizin ayaklarının altına geldi. Oradan saraya evlat olarak, saraya bir bebek olarak taşındı. Asiye annemizin ısrarlarıyla Hazreti Musa Firavun'un sarayında yetişti ve o sarayı darmadağın eden Musa oldu. Onun için bütün Firavunların korkusu bir Musa'dır. Bir ordu değil, bir Musa'dır. Onlar biliyor, bir Musa'lık işleri var. Ve o Musa bazen onların yanı başındadır. Bazen içlerindedir, bazen arkalarındadır, bazen önlerindedir. Allah nerede saklarsa ve Allah takdir ederse o bir Musa yıkılmaz gibi gözüken nice otoriteleri, zulüm sistemlerini yerle bir edecektir. Onlar bu korkuları çektikleri için ifsad etmeye devam edecekler. Yok etmeye devam edecekler. Nesillere de el uzatacaklar, ekinlere de. Ama biz de aynen o Beni İsrail'in mümin insanları gibi inşallah evliliğe çağıracağız. İnşallah nikaha çağıracağız. İnşallah nesillerimiz bereketlenecek. İnşallah bizim nesillerimizden Allah bir Musa çıkaracak ve inşallah o zulüm sistemlerini yıkacak bir Musa olacak. Allah bunu bize nasip etsin. Onlar ne kadar nikahsızlığa çağırsızsa çağırsınlar, bizim çağrımız bu. Onlar evsizliğe çağırsınlar, biz evliliğe çağıracağız. Onlar farklı şeyler söyleyecekler, şartları ağırlaştıracaklar. Bunu yaparken mümin gibi gözüken insanlara da yapacaklar. Evliliği öyle bir hale getirecekler ki evlenmek mümkün olmayacak. Zorlaşacak şartlar, adetler ağırlaşacak, gelenekler, görenekler farklı bir baskı unsuru oluşturacak. Çevre, sokak farklı şeyler söyleyecek. Bunlar altından kalkılacak yüke. Yük olmayınca insanlar bunları hayatlarından yavaş yavaş uzaklaştıracaklar. Ama her şeye rağmen mümin insanlar evliliği kolaylaştıracak, birbirine destek olacak, birbirine yardımcı olacak ve şeytanın bu oyununu inşallah bozacak. Ve inşallah bu konuda sünnet bize öyle şeyler söyleyecek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o rehberliği, o önderliği bu alanda da bizim önümüzü açacak güzel bir berekete dönüşecek. Rabbim bunu bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, Anadolu irfanının bir sözü, geçen derste bir tanesini aktardım. Allah'ın emri, peygamberin kavli, çok güzel bir söz. Nikahta keramet vardır sözü en az onun kadar güzel bir söz. Ancak burada biraz yanlış bir algı var bizim zihinlerimizde. Sizi tenzih ederek, sokağı da bazen kıyaslayarak söylemek durumundayım. Evlilik ayrı bir şey sanki, nikah ayrı bir şey gibi değerlendiriliyor bizde. Nikah deyince bizim aklımıza o bir imamın önüne gelip şahitlerle yapılan, kıyılan nikah kastediliyor. Ancak evlilik dediğimiz şeyin ondan önce İsteme ile başlayan süreç, nişan, ondan sonra düğün, düğünden bir müddet önce kıyılan nikah, böyle bir formalitesi var. Bunlar sıralamada da aklımıza hep böyle gelir. Ama biz nikah deyince kastımız direkt evlilik. Nişanın hükmünü, istemenin hükmünü konuşacağız. Onlar da bu meselenin bir konusu olarak önümüze gelecek. Burada nikah der demez aklımıza evliliğin tamamı gelsin ki sözümüz tam anlamıyla yerine otursun. Yani nikah eşittir evlilik, onu kastediyoruz. Nikahta keramet vardır. Nedir keramet? Kereme fiilinin mastarı keramet. Çok anlamlı bir sözcük. Cömertlik anlamına geliyor, biliyorsunuz Türkçe'de de kullanıyoruz. Mertlik, hürmetli, saygılı, ihtiramlı, soylu, bu tarz anlamlara gelir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çeşitli beyanlarını da dikkate alınca ben bu nikah meselesinde de size bir 5 cümle vermek istiyorum. Bu 5 cümle üzerinden de bazı meseleleri sizin zihinlerinize emanet etmek istiyorum. Asıl anlatmak istediğim bunlar değil. Daha geleceğiz onlara ama bunlar da bize lazım. Nedir bunlar? 1. Nikah asalettir. İnsana onur ve şeref kazandırtır. 2. Nikah berekettir. Eve bolluk ve verimlilik kazandırtır. 3. Nikah sükunettir. Ruha dinginlik, huzur ve dinginlik kazandırır. Nikah sükunettir. Ruha huzur ve dinginlik kazandırtır. 4. Nikah muhabbettir. Kalbe sevgi ve aşk kazandırtır. 5. Nikah kuvvettir. Aileye güç ve dayanıklılık kazandırtır. Meğer ne güzel bir kelimeymiş bu keramet kelimesi. Keramet kelimesinde keramet varmış demek ki. Keramet kelimesi böyle zengin bir anlam ihtiva ediyormuş. Allah rahmet eylesin atalarımıza. Bizim atalarımız mümin ve Müslüman insanlar oldukları için hep kitabın ortasından konuşurlar. Genelde söyledikleri şeylere bakın. Elbette ki arızalar olabilir ama genel anlamda Kur'an'a ve sünnete dayanan güzel şeyler bize söylerler. Onun için o irfan bizim için önemlidir ve üzerinde durulması gerekir. Birincisi neydi? Nikah asalettir. İnsana onur ve şeref kazandırtır. Basit bir örnek vereyim. Evlenmiş bir genç ile bekar bir genç kendi ailesinde aynı ihtiramı mı görür? Evlenmiş adam daha farklı bir ihtiram görür. Eve girdiği zaman farklıdır. Akrabalarının yanında farklıdır. Tabirim bilmem doğru olur mu ama tırnak içinde kullanayım, adam olmuştur evlenince. Büyümüştür artık, o farklı bir asalet kazanmıştır. Ve o asalet ona farklı bir biçimde şeref ve onur kazandırtmıştır. Kendini de öyle görür, etrafında da bu manada bir şeyler görür. İkincisi nikah berekettir. Eve bolluk ve verimlilik kazandırtır. Bakın Nur suresinin 32. ayetinde Rabbimiz İslam toplumunun üzerine yüklüyor ya bekarların evlendirilmesini. O ayetin devamında şunu söylüyor Rabbimiz. Eğer bunlar fakir iseler, yani o evlendirdiğiniz gençler var ya, onlar eğer fakirseler Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Ayet bunu söylüyor. Kendi lütfuyla bunları zenginleştirir. Hazreti Ömer şunu söylüyor, biliyor musunuz? Şaşarım o adamın aklına ki Allah'ın kitabında bu ayet var ve bu ayeti görmesine rağmen halen evlenme konusunda fakirliğini bahane ediyor. Ben o adamın aklına şaşarım diyor Hazreti Ömer. Allah'ın kitabında bu ayet var ve bunu söylerken kalkıp da evlenme konusunda fakirliği bahane olarak ileri sürmek Allah'ın bu konudaki müjdesini tam anlamıyla anlayamamaktır. Bunun dışında Ayşe annemiz bakın ne diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözünü aktarırken kadınlarla evlenin. Çünkü onlar gelince mallarıyla beraber gelir. Şimdi anlamakta zorlanacağımız bir örnek de vereyim. Götürdüm getirdim zihnimde, şimdi bile söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Belki biraz hanımları kızdıracağım ama bu da hakikat. Bu meseleyi de ben ilerleyen derslerde açacağım sizin nazarlarınıza. Ahmet bin Hanbel'e birisi geliyor. Ey imam diyor, evlendim ama bir türlü fakirlikten yakamı kurtaramadım. Ahmet bin Hanbel diyor ki bir daha evlen. Demek ki tutturamamışsın sen, bir daha evlen diyor. Belki Allah ikincisiyle sana o zenginliği verdirir. Aslında bu sözler bir yönüyle bu Kur'an ayetlerine inanan insanların inançlarını da bize gösteren bir şey. Bizde biraz bazı şeyler gel git yaşıyor halen bu çağın insanları olarak. Ama o insanlar Allah'ın kitabında bir şey varsa, Peygamber aleyhissalatü vesselam da o meselede bir şeyin sözünü vermişse, bir konuda beyanda bulunmuşsa, nasıl olsa o manada inançları tamdır ve gerçekleşeceğine inanırlar. Allah'ın izniyle o inançları da onları bir şekliyle selamete taşır. Hani geliyor ya sahabilerden bir tanesi karın ağrısı şikayetiyle Efendimiz'e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bal şerbetini tavsiye ediyor. Gidiyor o sahabe Efendimiz, geliyor bir müddet sonra, ya Resulallah iyileşmedi diyor. Efendimiz bir daha yap diyor, Allah şifa verecektir. Bir daha gidiyor, bir daha geliyor, iyileşmedi diyor. Efendimizin sözü şu: vallahi Allah doğru söylüyor ama senin karnın yalan söylüyor. Israrla tekrardan ona devam et, inşallah şifa bulacaksın diyor ve şifa buluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle, sahabe böyle, onların ellerinde yetişen diğer nesiller de böyle. Burada da bir şey söyleniyor bize: nikahın bereket olduğunu, eve bolluk getirdiğini, geçim sıkıntısını azalttığını, yükleri hafiflettiğini söylüyor. Başka bir hadis daha söyleyeyim, bunu da yine Tirmizi Fedailul Cihat'ta Nisai nikah bölümünde naklediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki üç kişi vardır ki onlara yardım etmek Allah üzerine haktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor, üç kişiye yardım etmenin Allah üzerine hak olduğunu. Kimdir onlar? Efendisiyle yazışma yapan köle, ödeme yapacak, ona yardım etmek. Namusunu korumak niyetiyle evlenen kişi, bir de Allah yolunda cihada çıkan mücahit. Ona da Allah yardım etmeyi üzerine bir hak olarak yazmıştır. Peki şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz: hocam evlendik ama 120 aydır halen iki yakamız bir araya gelmedi. Var mı bunun örnekleri? Çok. Evlenmiş, borçlanmış, krediye bulaşmış, faize bulaşmış. 3 sene geçmiş, 5 sene geçmiş, halen sıkıntılar içerisinde ve Allah korusun evliliği o sıkıntılardan dolayı bitme noktasına gelmiş.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo hedefi internette

0: de takip edebilirsiniz.
1: www.radyohedef.com
0: Tıklayın.
2: Radyo Hedef. Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
5: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
7: Neden peki? Nedeni belli. Allah sana evlen dedi. Sana demedi ki başından büyük işlere bulaş, gösteriş yap, riya yap, herkes nasıl yapıyorsa ben de aynısını yapayım de. Bu konuda israfa kapı aç. Allah'ı memnun etme adına gayretin olacağına, insanları memnun etme adına bir gayrete bulaş. Senin maaşın, kazancın belli. Onun kat kat fazlasının altına, borcun altına gir. Bunları sana demedi Rabbin. Sana dedi ki evlen ve bunu yaparken iffetini korumak için yap. Bunu yaparken karşı tarafa da durumunu tam anlamıyla izah et. Ayağını yorgana göre uzat. Riyaya bulaşma. İmkanlar nispetinde bir şeyler yap. Ve Allah'ı bu işe kefil tut. Bak Allah sana yardım ediyor mu, etmiyor mu? Dolayısıyla bu manada nikah berekettir. Ve böyle bir bereket insana bolluk getirir. Böyle bir bereket insanı geçim sıkıntılardan kurtarır. Üçüncüsü, nikah sükunettir. Ruha huzur ve dinginlik kazandırtır. Delili Rum suresi 21. ayettir. Geçen ders söylediğim için girmiyorum oraya. Dördüncüsü, nikah muhabbettir. Kalbe sevgi ve aşk kazandırtır. Yine delili aynı ayettir. Meveddet ve rahmet bu manada bize çok önemli şeyler söyler. Onu da oraya havale ediyorum. Beşincisi, nikah kuvvettir. Aileye güç ve dayanıklılık kazandırtır. Burada aile konusunda geçen sene söylediğim bir tanım vardı. Bilmem aklınızda tuttunuz mu? Geçen sene nerede kalacak demiyorsunuz. İnşallah söylediğimde hatırlayacaksınız. Ailenin Arapçadaki karşılığı, manası birbirlerini tartan, dengeleyen terazinin iki kefesi. Bir başka tanım, biri olmazsa diğeri ayakta duramayan, birbirine destek olan yapı. Usre kelimesi de aile demektir, küçük aile anlamında. Usre ise dışarıdan gelecek saldırılara karşı giyilen zırh. Bu üç tanımdan biz bir tanım çıkarmıştık. Demiştik ki aile dengeyi sağlayan terazi, yapıyı koruyan destek, saldırılara karşı giyilen zırhtır. Bir daha söylüyorum. Dengeyi sağlayan terazi, yapıyı koruyan destek, saldırılara karşı da zırhtır. Aile budur. Onun için aile, nikah, evlilik kuvvettir. Aileye güç ve dayanıklılık kazandırtır. Rabbim bu beş tane saydığım hususiyeti evli olanların nikahlarına inşallah yansıtsın ve öyle olsun. İçimizdeki bekarlara da böyle nikahlar nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, konu nikah olunca, evlilik olunca Mesele çok. Onun için ben biraz çerçeveleterek bu dersleri size

sunmaya çalışıyorum. Nikah meselesini konuşur konuşmaz ilk konuşacağımız mesele denklik meselesidir. Denklik nikahın olmazsa olmaz hususiyetlerinden biri olarak karşımıza duruyor. Denklik meselesini konuştuğumuz zaman da üç şeyden bahsederiz. Dinde denklik, dindarlıkta denklik, durumlarda denklik. Ben fıkıh kitaplarında olan bazı meseleleri biraz daha formüle ediyorum ki zihinlerimizde daha iyi kalsın. Dinde denklik, dindarlıkta denklik, durumlarda denklik. Birincisi dinde denklik. Nedir dinde denklik? Müslüman adam Müslüman adamla Müslüman hanımla evlenecek. Dinde eşitlik olacak, denklik olacak. Ama burada bir ruhsat var. Nedir o ruhsat? Müslüman bir erkek ehli kitaptan yani Yahudi ve Hristiyan olan kadınlardan biriyle evlenebilir. Ama asla Müslüman bir hanım ehli kitaptan olan erkeklerle evlenemez. Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın asla bir müşrikle evlenemez. Bu konuda bazı şeyler direkt Kur'an'ın ayetlerine, bazı hükümler de aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarına yaslanır. Ben size delillerini söyleyeyim, siz gidin bakın. Müslüman bir erkeğin ehli kitaptan bir hanım ile evlenebileceğini belirten ayet Maide suresi 5. ayet. Müşrik erkek ve kadınlarla evlenilmeyeceğini bize söyleyen ayetler Bakara 221, Mümtehine 10. Müslüman bir hanımın ehli kitap erkeklerle evlenilmeyeceğini söyleyen de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanıdır. İmam Şafii'nin El Ümmü'nde geçen, Beyhaki'nin Sünen'inde geçen, ravisi Cabir bin Abdullah radıyallahu anh olan şu hadis: biz ehli kitabın kadınlarıyla evlenebiliriz fakat onlar Müslüman kadınlarla evlenemezler. Demek ki dinde denklik meselesini böyle anlamak gerekir. Erkek için farklı bir pencere var, kadın için farklı bir pencere var. Elbette ki erkek için açılan o pencere de ruhsattır. Yani buna izin vardır, yoksa teşvik edilmez. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kiminle evlenileceği konusundaki tavsiyeleri, hatta bazen emin niteliğindeki beyanları karşımızda duruyor ki bir miktarını şimdi söyleyeceğim. Dinde denkliği böyle anlayalım. İkincisi dindarlıkta denklik. Müslüman, Müslüman. Mümin, mümine. Ama ikisi de dindarlıkta denk olacak. Birbirlerine bu manada yakın olacaklar. Eğer biri birinden biraz farklı olursa arızalar çıkabilir ortaya. O arızaların temeline Kur'an işarette bulunuyor. Nur suresi 3. ayette zina eden erkek ancak zina eden kadınla evlenir diyor. Aynı surenin 26. ayetinde de kötü kadınlar kötü erkeklere, iyi erkekler iyi kadınlara diye de bir sınıflandırmada bulunur. Nasıl bir sıkıntı yaşanıyor burada? Şöyle bir problem yaşıyoruz. Diyelim ki adamın 20-25 yaşında bir oğlu var. Örnekleştirelim ki anlaşılsın. Ama oğlanda din iman adına bir şey yok. Ne düşünüyor baba ve anne? Şöyle bir söz var halk arasında biliyorsunuz. Bir tane dini bütün kız bulsak da bizim oğlanı da yola getirse. Bir tane dini bütün oğlan bulunuyor ama çoğu zaman o oğlan yola gelmiyor. Çünkü arıza var ortada. Biri burada, biri burada. Denk olmadığı için evet bazen olabilir. Bazen gerçekten Allah nasip eder. Kız beceriklidir. Her türlü şeyi yapar. Bir şekliyle o çocuğa bir seviye kazandırtır. Ama çoğu zaman da olmuyor. Olmadığı zaman da sıkıntılar ortaya çıkıyor. Tersi de geçerli. Kız asi. Evde hiçbir iş yapmaz. Anaya babaya acayip derecede farklı bir üslubu var. İstemeye gelindiği zaman biliyorsunuz kız anneleri o işi iyi becerir. Öyle bir över ki zannedersin ki Hazreti Meryem evlenir, o adamın ocağını batırır.
aslında aile farklıdır, kız farklıdır ama arıza çıkmıştır ortaya. Denklik olmuyor, dindarlık adına o denklik oluşmadığı için problemler ortaya çıkıyor ve bu onarılmaz yaralara ne yazık ki sebebiyet veriyor. Onun için burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olarak karşımızda duran şey dindarlıkta da denkliği korumaktır. Bu da işin ikinci boyutu. Gelelim üçüncüsüne, durumlarda denklik. Nedir durumlarda denklik? Allah fukahamızdan, fakihlerimizden, alimlerimizden ebeden razı olsun. Öyle güzel ortaya koymuşlar ki hiçbir tane eksik yok. Diyorlar ki bu konuda soyda, boyda, malda, fizikte bir tane ben ekliyorum onların söylediğini biraz değiştirerek kültürel alanlarda denklik olmalı. Yani biz durumlarda denklik deyince bunu kastediyoruz. Neymiş? Soyda, boyda boy ölçüsü değil. Boy aynı soydan olabilir ama farklı kabileler. Kabilede, malda, fizikte ve kültürel alanlarda denklik olmalı. Bunlar olmazsa bunlarda da sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi bunu sıkıntıların yaşanması nikahın geçerli olmayacağı anlamına gelmez. Fukaha bunu sadece tavsiye ediyor evliliğin selameti açısından. Yoksa diyelim ki doğudan bir erkek batıdan bir kızla evlenebilir. Ama evlenirken kendilerini birbirlerine güzel anlatırlar. Kültürlerini ortaya koyarlar. Bazı şeylere hazırlıklı başlarlar. İnşallah arıza çıkmaz. Ama bunu söylemezlerse diyelim ki Batmanlı bir gencimiz Edirne'den bir kızımızla evlendi. Batmanlı bir oğlumuzun muhakkak 10 tane amcası vardır. Bir sürü de halası vardır. Aşirettir o biçim. Zavallı Edirneli kızın bir tane amcası vardır. Yarım da teyzesi vardır. Öyledir o mühit. Bunlar birbirleriyle eğer öncesinde belli şartlarda belli şeyler konuşulmadan ortaya çıkarsa arızalara sebebiyet verebilir. Her zaman olmayabilir ama çoğu zaman olabilir böyle şeyler. Fiziksel anlamda diyelim ki erkeğin boyu 1.60, kızımıza da Allah boy vermiş 1.70-1.75. Çıkar mı arıza? Çıkar. Toplum yadırgar, alay konusu eder bunu. Dillerine dolarlar, yapıyorlar biliyorsunuz. Çünkü ne yazık ki böyle bir toplumda yaşıyoruz. Zenginlik meselesine bakın. Eğer erkek zengin, kız fakirse, kız bu meseleyi aşsa bile aileler arasında problem olabilir. Ama tersi geçerliyse yani kız zengin oğlan fakirse çoğu zaman bu arızaya sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bu konuda fukahamızın ısrarla durumlarda denklik meselesini nazarlarımıza vermesi bu konuda tedbir alınması açısından önemli bir husustur. Burada önemli bir husus var aziz kardeşlerim sizin nazarınıza vermek istiyorum. Şimdi denklik nedir? Şöyle düşünelim, terazinin iki kefesi, şurada erkek tarafı, burada kız tarafı. Eşit olacak ya da az bir şey birbirlerini üstüne altına dengeyi sarsabilir ama az bir şey olmalı. Buradaki bu denklik meselesinin tam anlamıyla ortaya çıkabilmesi için kız tarafı da erkek tarafı da maske kullanmadan, sözüm belki biraz ağır olacak ama başka çarem yok, yalan söylemeden, olduğu gibi her şeyi ortaya koyarak konuşmak durumundadır. Bu işin hissiyata, duygusallığa, farklı şeylere mahkum edilecek bir durumu yoktur. Böyle olduğu için işte bazı şeyler şu anda arızalara uğruyor ve 3 aydır evlenmiş bizim yanımıza, başkalarının yanına, sokağa, şu mahkemelere, şuraya buraya boşanma adına giden binlerce ailelerden bahsediyoruz şu anda. Sebebi bu. Mesela buna da biraz somut örnek vereyim. Oğlumuzun hayat standartı belli, aklında bir şey belirlemiş. O kendisine evinde kendine hizmet edecek bir hanım arıyor. Denk gelmiş bir tane tıp fakültesinde okuyan kızı görmüş. 6 yıl bu kızımız
kendisini tıp ilmine vermiş. TUS'a girmiş, büyük bir mücadeleyle onu da kazanmış, doktor olacak, hizmet edecek. Bizim oğlan başta konuşmamış bunları. Evlendikten sonra kızı eve mahkum etmeye çalışıyor. Durur mu o kız evde? Dursa bile yazık, günah değil mi? O kadar emekten sonra bu kadar emeğin zayi edilmesi doğru bir şey midir? Madem sen kendine evde olacak ve hizmet edecek bir kız arıyordun, senin ne işin vardı tıp fakültesinin kapılarında? Tersinden bakalım meseleye. Oğlumuz bir dava adamı. Öyle ki gecesi gündüzü belli değil. Böyle dava adamları var mı içimizde? Var var, Allah'ın izniyle ben olduğunu biliyorum. Evinin yolunu unutacak kadar davasına aşık. Evinin yolunu unutacak kadar, Kur'an hakim olmayana kadar bana rahat uyku yüzü yok diyen dava adamları var. Allah'ın izniyle var. Allah daha da sayılarını çoğaltacak inşallah. Bu mücahit, bir tane de mücahide gelecek karşısına. Oğlumuzu böyle görmüş ya, o da ona talip olunmuş, neyse olmuş. Böyle biliyor oğlun, oğul tarafının, erkek tarafının böyle dava noktasında hassasiyetini biliyor ama evlendikten sonra ikide bir telefon açıyor. Gel, babamın dişi ağrıyor. Gel, annemin eline iğne battı. Gel, kardeşim hapşırdı. En basit meselelerde o dava adamı kimliğinde olan insanı o yoldan saptırma adına, o yoldan engelleme adına bir şeyler yapıyor. Hani sen mücahide olacaktın ve onun öyle olduğunu bilerek sen kabul ettin. Ne oldu, ne değişti de böyle oldu? İşte denklik dediğiniz şeylerde bunların hepsi konuşulması gerekir. Masaya yatırılması gerekir. Taraflar bu manada birbirlerini çok iyi tanıması gerekir. Beklentileri mutedil bir çizgide olması gerekir. Bunun üzerinden evlilik dediğimiz o müessese korunup bir şekliyle yürümesi gerekir. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Karşılaştığımız şeyleri söylüyorum. Ben hayal şeyleri söylemiyorum. Kızımız 10 senedir medresede okuyor. Geldi, talip oldu. Tamam, evlendi. Bizim kızımız Arapça biliyor, hafız, Kur'an'ı biliyor, o biçim ilim var, fıkıh biliyor. Böyle bir konumu olan kıza talip oldu. Ondan sonra dedi ki gelip evde oturacaksın, başka çaresi yok. Ve eve hapsetti o kızı. Madem sen bu kızın İslami alanlarda hizmet etmesini istemeyecektin, madem sadece kendine çamaşır yıkayacak birini arıyordun, daha niye Arapça bilen kadının gittin yakasını tuttun? Arapça bilen kadın daha mı güzel çamaşır yıkıyor? Daha mı becerikli? Böyle bir konumu olan bir insanı getirip eve mahkum etmek zulümdür, başka bir şey değil. Madem sen kendi kafanda böyle biri var, bunu ara ve bunu bul. Onun dışındaki şeylere de kapı açma ki ne mağdur olasın, ne mağdur edesin. Ne kendin üzülesin, ne de başkasını üzesin. Evet, ben de aynen sizin gibi söylüyorum. Defaatle de söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Bir Müslüman hanımın asli vazifesidir analık. 10 tane üniversite bitirse, 10 tane medresede bitirse analıktır onun asli vazifesi. Ama analık asli vazifesi olması demek, İslami alanlarda, ilim noktasında, irfan sahalarında evde mahkum olacak anlamına gelmez ki. Bu belli bir disiplinle olur. Hayat disipline edilir. Her şeyin hakkı verilir ve bu şekilde yürünür. Bunlar tam anlamıyla korunmadan, konuşulmadan eğer belli şeyler yapılırsa, üzülerek söyleyelim ki sıkıntılara uğruyoruz. İşte durumlarda denklik dediğimiz mesele böyle önemli bir meseledir. Ne konuşulacaksa şeffaf, maskesiz, saf bir biçimde konuşulmalı. Aşk gözü kör etmiş, tamam görmüşsün, bilmem ne olmuş, şu bu falan filan, ama uzun vadeli hesaplarla bazı şeyler ortaya konmalı ve bu şekliyle bu mesele belli bir noktaya çekilmeli.
denklik meselesini konuştuk. Ondan sonraki meseleleri inşallah bir dahaki ders konuşacağız. Kız istemeye gideceğiz, onu konuşacağız. Sünnetteki yerini, nişanı konuşacağız, nikahı konuşacağız, düğünü konuşacağız. Konuşacağımız çok mesele var. Şimdi kıymetli kardeşlerim, sizin adınıza 5 tane soru soracağım. Bu 5 tane soruya da cevap vermeye çalışacağım. Önemli 5 tane soru. Bunlardan bir tanesi geçen ders kalmıştı. Nedir o sorular? 1. Evlilik Allah'ın emri, peygamberin sünneti olmasına rağmen neden bazı alimlerimiz bekarlığı seçmiştir? 2. Evliliğin erkek ve kadın için ideal bir yaş ortalaması ve sınırı var mıdır? 3. Evlenecek duruma gelen gençler için aracılık yapmak doğru mudur? Yapılacaksa nasıl yapılmalıdır? 4. Belki biraz garibinize gidecek ama kız isteme olduğu gibi oğlan isteme de mümkün müdür? 5. Oğlan ya da kızın rızası olmadan evlilik yaptırılabilir mi? Bu 5 tane soruya cevap vereceğim bugünkü dersimizde. Geri kalan konularımızı bir dahaki dersimize havale edeceğiz. Birincisi neydi? Evlilik Allah'ın emri, peygamberin sünneti olmasına rağmen neden bazı alimlerimiz bekarlığı seçmişlerdir? İslam tarihinde, bizim ilim dünyamızda semamızın yıldızları olabilecek dev isimler var. Geçen ders bazılarını söyledim. Bu isimlerin bekar olarak yaşayıp bekar olarak da vefat ettiklerini biliyoruz biz. Abdülfettah Ebu Gudde, Allah kendisinden ebeden razı olsun ve Allah rahmet eylesin, çok büyük bir alimimizdir ve başımızın tacıdır. Onun bir kitabı var. Kitabının ismi Ulema'ul Uzzab, Bekar Alimler. Türkçe'ye de tercüme edildi bu kitap. 21 tane bekar alimi anlatıyor. Ta ilk günden kendi dönemine kadar. Ama onun eklemediği iki isim de eklenmiş o kitaba. Bediüzzaman Said Nursi ile Muhammed Hamidullah, sayı 23 olmuş. 23 tane bildiğimiz İmam Zemahşeri gibi, İbni Teymiye gibi, İmam Nevevi gibi, Bişri Hafi gibi dev isimlerin bekar olduklarını biliyoruz ve bekar olarak da vefat ettiklerini biliyoruz. Neden peki? Onlar bizden daha iyi bilmezler miydi Allah'ın emrinin evlilik olduğunu ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu manadaki beyanlarını? Elbette ki bilirlerdi. Burada önemli bir şey var, o hususun altını çizelim. Sonra bir başka kıyas üzerinden meseleyi anlamaya çalışalım. Kıymetli kardeşlerim, evlilik farzdır ama bazen muhataba göre hüküm değişebilir. Farz, vacip, sünnet, mekruh, haram da olabilir evlilik. Farzdır, şartlar müsait, böyle bir durum var, gençtir, malı da var, evlenme adına isteği de var. Affınıza sığınarak onu söylemek durumundayım. Şehvet de üst düzeyde, bu meşru bir biçimde karşılanma adına o anda evlilik farz olur. Ve bunun şiddetine göre de hüküm aşağıya doğru gelir. Vacip olur, sünnet olur. Eğer bir insan kendisini ve ailesini geçindiremeyecek durumdaysa, evlendiği zaman mağdur edecek ve mağdur olacaksa o anda evlilik mekruh sayılır. Peki evliliğin bereketinden bahsettik. İşte tamam, sen o anda tevekkül edersin, evlenirsin inşallah. Müslümanlar da sana yardımcı olur o konuda. O kerahat sünnet sınıfına inşallah taşınabilir. En alt kategoride duran şey ise evliliğin haram olmasıdır. Nasıl evlilik haram olur? Karşılıklı, ister kadın tarafında ister erkek tarafında. Eğer şehvet duyguları ölmüşse, karı koca arasında münasebet yaşanmayacaksa, böyle bir durumu olan insana evlenmek haramdır. Ve bunu yapıp evlenirse de boşanma sebebidir bu. Çünkü bizim dinimiz fıtri bir dindir, fıtrat üzerine konuşur. Dolayısıyla bazen bazı etrafımızdaki insanları değerlendirirken, tarihteki bazı insanları değerlendirirken
böyle özel durumları olabileceğini unutmayalım. Kimsenin hakkına niye girelim biz? Adam evlenmiyor. E sana ilan mı etmesi lazım niçin evlenmeyeceğini? Belki özel bir sebebi vardır, özel bir durumu vardır. Söyleyemiyordur. Karışma adama. Sen kendi haline bak. O konuda kimseyi bu konu meselede rencide etmek, zorlamak, hele hele damgalamak, sünneti terk etti, farza sırt döndü, şu bu falan filan deyip insanlara bu konuda bir şeyler söylemek bir Müslüman tavrı değildir. Çünkü bunu bilelim ki ona göre davranalım. Bu işin bir boyutu. Bir başka boyutu. İslam'da bazı farzlar ehemmiyet derecesine göre ortaya çıkan diğer farzlara göre hüküm değiştirebilir. Bir daha söylüyorum bunu. Bazı farzlar ehemmiyet derecesine göre ortaya çıkan hükümlerde dereceyi değiştirebilir. Ne gibi? Cemaatle namaz farz mıdır? Farzdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda çok önemli izahlarda bulunmuştur. Evet, hayatımızda yok, o başka, ama bu konuda Efendimizin beyanlarını şöyle alt alta dizin, okuyun, dehşete kapılırsınız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gün içerisinde sabah namazlarında, akşam yatsı namazlarında bazen cemaate gelmeyen isimlerin evlerine insanlar göndertmiş, onları çağırtmış. Bazen de şunu dedirtmiş, demiştir: vallahi elimden gelse evlerini başlarına yıkar, evlerini yıkarım, evlerini yakarım demiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaatle namazın önemini ortaya koyma adına. Ama bakın fıkıh kitaplarımıza, çeşitli sınıflar sayılır, ben dizdim alt alta. 11 sınıf insan cemaatle namaz konusunda muaf tutulabilir. Kim bunlar? Hastadır, felçlidir, kötürümdür, üzerinden kalkmıştır hüküm. Kar yağıyor çok şiddetli, doludur, çamurdur, yağmurdur, üzerinden kalkar. Her zaman değil ama böyle bir şey de var fıkhımızda. Sofra gelmiştir yere, sofra hazırdır, o anda da farziyet kalkar, sofraya öncelik verilebilir. Bunun gibi sınıflar sayılır. O sınıflardan bir tanesi de şudur: eğer bir alim ilimle uğraşıyorsa o ilmin hatırına cemaatle namaza iştirak etmeyebilir. İlimle uğraşan insanın üzerinden o yükümlülüğün kalktığı söyleniyor. Şimdi siz alın bu hükmü, kıyas edin buraya. Bu adını andığım ve anmadığım alimler öyle bir ilim noktasında, mücadele noktasında, dava adına hayırlar ortaya koymuşlardır ki o insanların evlilik gibi bir farziyetin hükmünün dışında değerlendirilmeleri elbette önemlidir ve biz öyle değerlendiririz. Mesela o isimlerden sadece birini söyleyeyim size. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Başımızın tacıdır o. Bediüzzamandır o. Bedidir o. Kim ne derse desin, zamanın en güzelidir, en hasıdır o. Ve iman adına çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Şu topraklarda iman adına bir mücadele başlatmıştır ve imanın kökünün kazılacağı bir zeminde imanın tohumlarını bu topraklara ekmiştir. Ve hiçbir şeye takılmamıştır. Karşısında duran o büyük yangını görmüştür ve bunun üzerine şu sözü söylemiştir: yanıyor, imanım yanıyor, içinde tutuşmuş evladım yanıyor. Ben o yangını söndürmeye gidiyorum. Biri beni engellemek için ayağıma çelme takacakmış, beni engelleyecekmiş, ne yazar diyecek, o yangını söndürmeye koşacaktır o büyük İsar kahramanı. Oradan oraya, zindandan zindana, sürgünden sürgüne evlenmeye zaman mı bulacaktır o büyük insan? Nasıl kalkarız da biz şimdi onu farklı bir şekilde değerlendiririz de farklı bir şekilde mahkum ederiz? Allah'tan korkar insan bazı şeyleri konuşurken. Dolayısıyla alimlerimizin peygamber mesleği olan İsar ruhunu anlayıp yaşamak için değil, yaşatmak adına verdikleri mücadelenin bir tezahürü olarak evliliği terk etmeleri tenkidin konusu değil, bilakis takdirin konusu olur.
Eğer bir şey yapılacaksa takdir edilir. Allah ondan ebeden razı olsun. Evi de terk etti, aşı da terk etti, evliliği de terk etti. Nesillere iman adına bir şeyler ulaştırma adına gayret içerisinde oldu denir ve arkalarından dua yapılır. Dolayısıyla bu meseleyi böyle anlamak durumundayız. İkinci sorumuz evlilik.

evliliğin erkek ve kadın için ideal bir yaş ortalaması ve sınırı var mıdır? Böyle bir şey yok. Yani şu yaş ideal bir sınırdır, bu yaşı geçen onu geçmiş olur diyemeyiz. Ama şunu deriz: evliliğin yaşı yok, zamanı var. Bir daha tekrar ediyorum, bu çok önemli bir şey. Evliliğin yaşı yok, zamanı var. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye? Ey Ali, üç şeyi geciktirme: vakti geldiğinde namazı kılmayı, hazır olduğunda cenazeyi terk etmeyi, dengini bulduğunda evlenmeyi. Zaman geldi mi anında o fırsatı değerlendir. Değerlendirmek zorundasın ve durumundasın. Şimdi biz Asr-ı Saadet'i okurken, Asr-ı Saadet'te çocuk denecek yaşta erkek olsun kız olsun evliliklere şahit oluyoruz. Mesela 15 yaşında, hatta 14 yaşında Abdullah İbni Amr İbni As evliliğini biliyoruz mesela. Bunun gibi yine erkeklerden 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında evliliklere şahit oluyoruz. Kızların yaşları biraz ihtilaflı ama 11 yaşında, 10 yaşında, hatta 9 yaşında, 12 yaşında kızların evliliklerine şahit oluyoruz. Böyle bir asr-ı saadet dünyası var. Bir de bizim yaşadığımız zemin var, zaman var. Ne yapacağız? Acaba biz de asr-ı saadeti güncelleme adına bu evlilik yaşını asr-ı saadet yaşına doğru mu çekeceğiz? Yoksa burada anlamamız gereken bir mesele mi var? Aziz kardeşlerim, o 10 yaşında, 12 yaşında, 14 yaşında evlenen insanlar var ya, onlar cihat meydanlarına çıkmak için can atıyordular. Size ben defaatle anlattım. Bedir'e geldikleri zaman Bedir aslanlarından biri olma adına parmaklarının ucuna basarak boylarını uzun göstermeye çalıştılar o insanlar. Bu insanlar evlenmek için adım atıyorlar. Evlenme adına bir şeyde bulunuyorlar, teşvikte bulunuyorlar ve bunlar evleniyorlar. E şimdi bize bakın, 20 yaşında, 30 yaşında ama akıl 10 yaşında. Böyle birini evlendirmek zulümdür. İki tarafa da zulümdür. Çünkü biz bakın şunu söylüyoruz, okuyoruz fıkıhta: akil ve baliğ olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Buluğ yaşı başka, rüşt yaşı başkadır. Şimdi bir insan, diyelim kız erkek, 9 yaşından itibaren kızlarda başlar. Coğrafyaya göre, iklim şartlarına göre değişebilir. 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında, uzayabilir biraz, 14 yaşında, 15 yaşında kız çocukları buluğa erebilir. Erkek başlangıcı 12'dir takriben. Biraz erken, biraz geç olabilir. O da biraz uzayabilir, 16-17'ye çıkabilir. Buluğa erdi. Peki her buluğa eren rüşte ermiş olur mu? Hayır. Rüşt başka bir şey. Rüşt akli olgunluk yaşıdır. Buluğ fiziksel olgunluktur. Rüşt akli olgunluktur. Adam vardır mesela, 10 yaşındadır ama 50 yaşındadır kafa. Rüşt böyledir. Adam vardır 50 yaşındadır ama 10 yaşında gibidir. Mesela Ebu Cehil ile Hazreti Ali böyleydiler. Gerçekten böyleydiler. Hazreti Ali 10 yaşındayken 50 yaşındaki bir adam gibiydi. Aklı böyleydi, olgunluğu böyleydi. 13 yaşında Ebu Kubeys Dağı'ndaki kaldırdığı elden biz onu anlayabiliyoruz. Ama 50 yaşındadır Ebu Cehil. Ali ile konuşurken kerremallahu veçe şunu diyebilmiştir: ben amcanın oğlunun doğru söylediğini biliyorum ama ona karşı olacağım. Ali merak etmiştir. Hem doğru söylediğini söyleyeceksin hem de karşı olacaksın. Bu nasıl iş demiştir. Şunu diyecektir Ebu Cehil: siz Haşim oğulları bizimle sürekli yarış halindeydiniz. Siz su verdiniz hacılara, biz verdik. Siz ikram ettiniz, biz ikram ettik. Şimdi kalkmış siz içinizden bir peygamber çıktığınızı söylüyorsunuz. Biz nereden bulalım peygamberi? Budur işte 50 yaşında bir adamın 10 yaşındaki bir çocukla konuşması. Dolayısıyla evliliğin yaşı yok ama bu manada zamanı var. Rüşt adına da dikkat edilmesi gereken temel bir hususiyet var. Ancak ben gençlere kendi bir çıkarımımı arz etmek istiyorum.

aleyhi ve sellemin nübüvvet öncesi hayatından sünnet adına deliller çıkarılmaz. Ama bu manada biz rehberiyet adına, örneklik adına bir şeyler konuşabiliriz. 25 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu adımı attıysa burada bizim için önemli bir şey var. Asr-ı saadetteki kadınların ortalama evlilik yaşı kaçtır biliyor musunuz? Onunla ilgili müstakil bir dersimiz var ilerleyen derslerde. 18 ila 20 arasıdır kızlarda. Bu da bir şey söyler mi kızlarımıza bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki bu yaştan sonraya kalınınca iş çıkmaza giriyor. Artık kimse beğenmiyor. Arızalar daha fazla çoğalıyor. Daha farklı şeyler oluşuyor. Ortam kötü. Etrafı biliyorsunuz, şeytan insanın ayağını kaydırabiliyor, Allah muhafaza. Bu manada da yanlışlara sebebiyet vermemek için gençlerimizin rüşte ermesi adına çalışmalar yapmamız lazım. Rüşte eren gençlerimizi de bu yaşlara göre evlendirmemiz lazım. Dolayısıyla evlilik yaşı konusunda da bunları söyleyebilirim. Üçüncüsü aziz kardeşlerim. Evlenecek duruma gelen gençler için aracılık yapmak doğru mudur? Yapılacaksa nasıl yapılmalıdır? Bakın bu konuda Kur'an'da farklı meseleler için söylenen ama bu meseleyi de içine alan bir ayetimiz var. Nisa suresi 85. ayet. Rabbimiz ne diyor? Kim iyi bir işe aracılık ederse onun işten bir nasibi vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını tas tamam verir. Müfessirlerimiz diyor ki iyi şeye aracılık etmelerden bir tanesi de evlilik konusunda aracı olmaktır. Bu konuda ne yazık ki yine bizim içimizde toplumumuzda bazı arızalar var. Ne gibi? İfrat ve tefrit. Mesela bazı hanımlar çok severler insanları baş gözetmeyi, tanımaz tarafları, tanımadığı için konuşur, söyler, teşvik eder. Bazen tanımadığı halde heyecana kapılır, över över över, farklı bir biçimde lanse eder. O arızalara sebebiyet verir. Bazen de işin başka üç uç noktası var. Hanımlarımızın, beylerimizin etrafında bir sürü kızlarımız, oğlanlarımız var. Artık evlilik yaşları gelmiş, birileri teşvik etmeli, birileri aracı olmalı. Şöyle bir tavır var. Aman karışmayayım, başımı ağrıtmayayım. Bana ne? İyi olur, kötü olur. Sonra faturası bana çıkar, ben karışmayayım derler. Bu yanlış bir şey. İkisi de yanlış. İkisinin de mutedil bir çizgisi var. Nedir o? Eğer gerçekten evlenme yaşına varmış ve bu konuda iyi insanlar varsa iyi insanları iyi insanlarla karşılaştırmak bu ayetin hükmü gereği bizim üzerimize bir sorumluluktur. Bazen insan oğlunu evlendirecek mesela tam yanı başında karşısında bir kız var haberdar değil. Bir vesile olacak haberdar olması için sen o vesileyi olmak durumundasın. Aracılık budur zaten. Sen sadece onların gündemine düşürür, geri çekilirsin. Ondan sonrakini taraflar yapar. Konuşurlar şartlarını, bu denklik meselesinde söylediklerimi de dikkate alarak her şeyi konuşurlar, ona göre yaparlar. Ancak burada iki tarafa da, kız tarafına da, erkek tarafına da çok büyük bir sorumluluk düşüyor. İyi olursa o aracı olan unutulur. Kötü olunca o aracı olana artık ne geldiyse ağza, bu yanlış bir şeydir. Bu doğru bir şey değil. Onun için yapılmıyor işte aracılık. Aracı olmuştur adam, Allah razı olsun. Sana bu konuda yardımcı olmuştur. İyi olsa kötü olsa sana düşen vefadır ve o vefayı devam ettirmektir. Dolayısıyla aracılık meselesinde yapılması gereken budur. Ancak burada altını çizerek bir şey söyleyelim. Aracılık yapan kardeşlerimiz erkek olsun kadın olsun işin hakikati neyse onu söylemeli. Asla mübalağa yapmamalı.
mübalağa bu konuda yanlıştır ve işin neticesinde kötü sonuçlara insanı sevk edebilir. Senin sadece görevin birbirleriyle karşı karşıya getirmek, ondan sonrası onlar.

işidir. Artık Allah nasıl neticelendirecekse. Dördüncü meselemiz, kız isteme olduğu gibi oğlan isteme de mümkün müdür? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olmuş İslam tarihinde. Mesela ashabtan biliyoruz, Hazreti Ebu Bekir kızı Hazreti Hafsa'nın eşi vefat edince Hazreti Ömer affedersiniz Hazreti Ebu Bekir'e geldi. Kızını Hazreti Ebu Bekir'e teklif etti. Bu konuda yanlış bir bilgi var, onu da bu vesileyle düzeltelim. Bu konu konuşulunca genelde örnek Hazreti Hatice üzerinden verilir. Hazreti Hatice'nin Efendimiz'e teklif ettiği söylenir. Bu doğru değil. Evet, Hazreti Hatice anamız Efendimiz aleyhissalatü vesselamla evlenmek istedi. Böyle bir arzusu vardı. Ama Hatice anamız bize bu işin de yolunu öğretiyor. Bu fikrini yakın bir arkadaşı olan Nefise bintü Münye isimli hanıma açtı. Dedi ki benim böyle bir düşüncem var. Nefise anamız da beceriklidir bu konuda. Geldi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına. Ya Muhammed diyor o günler, siz yine de sallallahu aleyhi ve sellem deyin, o güzel ismi hep öyle anın. Dedi ki evlenmeyi düşünmüyor musun? Neyim var ki evleneceğim dedi. Evlen dedi, Allah belki bir hayır kapısı açar. Hadi dedi evlensem Efendimiz, kiminle evleneceğim? Hatice ile dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki beni alır mı? O zengin soylu, ben ise fakir bir insanım. Sen onu bana bırak dedi. Sen he de gerisine karışma. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu yetkiyi Nefise anamıza verdikten sonra Nefise annemiz vardı Hatice annemizin yanına, tamamdır dedi bu iş, kapılar öyle açıldı. Bak ne gösterdi bize Hatice annemiz, bir yol gösterdi. Diyelim ki sen kız babasısın, kız annesisin. Yanında yörende iyi bir oğlan var. Güzel, hani biraz önce bir tabir kullandım sevmiyorum ama güzel bir tabir, dini bütün, salih birisi, namazında, niyazında, ahlakı o biçim. Sen de kız babası olarak, kız annesi olarak gözünü kestirdin. Gözünü kestirmen, göze kestirmen yanlış bir şey mi? Hayır, çok doğru bir şey bu. Ama ne yap? O oğlanın üzerinde söz sahibi olan birine yaptır onu, aynen Nefise annemiz gibi işlesin. Neden? Çünkü toplumumuz ne yazık ki cahil. Oğlan dört dörtlük olabilir. Sen gittin oğlana teklif ettin kız babası olarak. Oğlan da gidecek anasına babasına diyecek. Annesi cahilse ne diyecek? Oğlum onlarda bir şey vardır muhakkak. Baksana kızlarını bize vermeye çalışıyorlar. Başka şey diyorlar biliyorsunuz. Onu kabul etmeyecek. Yani onu, o teklifi, o iyi niyeti farklı yerlere sevk edecek. Niye ona meydan veresin? Ama iyi birini kestirdin gözüne. Evet, bu benim kızıma bakar, kızımla ilgilenir, kızımı sever, salih birisidir, ona iyi anlamda güzel işler yaptırır, dini güzel yaşar, yaşatır. Bu konuda şeylerim var, kanaatlerim var. Aracı koy ortaya ve o aracılarla işi çözmeye çalış. Bu bizim toplumumuz içinde, bizim örfümüz içinde, işin selameti açısından da doğru bir şeydir. Ancak İslam tarihinde bunun çok farklı örnekleri var. Mesela bazı hocalar kendi kızlarını kendi talebelerine kendileri vermiştir. Böyle gözüne kestirdiği talebeye gel demiştir, kızını vermiştir. Bu konuda onlarca örnek var. Bir tanesini söyleyeyim sadece. Çok meşhur bir alimimizdir. Allah ona da rahmet eylesin. Alaaddin es-Semerkandi fıkıh alanında, Hanefi fıkıh alanında müthiş bir isimdir ve çok önemli bir isimdir. Bu zatın Fatıma isminde bir kızı var. Kendi yanında okutmuş. O gün Semerkant'taki müthiş alimler, önde olan alimlerin yanında okutmuş ve ileri düzeyde bir ilmin sahibi olmuş Fatma binti Alaaddin. 20'li yaşlara yaşı varınca da talipleri çoğalmış. Böyle bir kızı kim almak istemez? Valiler geliyor, hükümdarlar geliyor, o ilim erbabından gelenler var. Ama Alaaddin es-Semerkandi İmam Kasani'yi gözüne kestirmiş. İmam Kasani onun talebesi. Verecek ama bir şey yapacak. O zamanlar da bir kitap yazmış. Furu fıkhına ait, Tuhfetul Fukaha.
onu talebesine veriyor İmam Kasani'ye. Diyor ki şerh yap bunu. Eğer güzel şerh yaparsan kızımı seninle evlendiririm diyor. İmam Kasani durur mu? Zaten iyi bir imamdır. İlim de o biçimdir. Büyük bir emek verir. Şerhi bitirir. Getirir hocaya teslim eder. Hoca okur, o biçimdir. Ve kızı öylece verir. Onun için ondan sonra darb-ı mesel olur. Semerkandi'nin Tuhfesini şerh etti. Kızıyla da evlendi. Bu meşhur bir darb-ı mesele dönüşür. O aile daha sonra o bölgede fıkıh mektebi olur. Mesela Alaaddin es-Semerkandi, İmam Kasani ve kızı Fatıma, üçü aynı evde kalıyorlar. Fetvalar geliyor o eve. Fetvalar üç imzayla çıkıyor. Babasının imzası, damadının imzası, kızının imzası. Üç imzalı fetvalar çıkıyor. Böyle bir ev oluşuyor o evden sonra. Şimdi bunlar var. Dolayısıyla eğer sen karşı taraf suistimal etmeyeceğini bilirsen uygun bir lisanla bunu da yapabilirsin. Ama bu konuda arızalara sebebiyet vermemek için, çevreyi bu konuda konuşturtmamak için, insanların ağzına malzeme vermemek için usulüne uygun bir biçimde davranmak daha doğrudur. Geldik beşincisine. Oğlan ya da kızın rızası olmadan evlilik yaptırılabilir mi? Yaptırılabilir mi? Bizim fıkhımız, bizim şeriatimiz, kurban olalım o şeriate. Sistemi koyan Allah'tır, öyle bir koymuş ki o sistemde bunun karşılığı yok. Asla erkek olsun, kız olsun, izin olmadan, tasdik olmadan erkek babası ya da kız babası bu konuda bir şey yapamaz. Bakın bu konuda Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın başta Buhari olmak üzere onlarca hadis kitabında geçen açık beyanını sizlere okuyorum. Ebu Hureyre naklediyor. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da genç bakire kız ile nikah yapılmaz, evlenilmez. Bir daha okuyorum. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da genç bakire kız ile nikah yapılmaz, evlenilmez. Bunu söylediği zaman sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde, o zamanda, o zeminde kız çocukları babanın dudaklarıyla gidiyorlar kocaya. Baba gidiyor, veriyor, hiç kızın haberi yok. Abi gidiyor, amca gidiyor, dul kadını veriyor, haberi yok. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zeminde söyledi. Sahabi merak ediyor, hadis devam ediyor. Diyor ki ya Resulallah, genç kızın izni nasıl olur? Bu ne demek? Bu şu demek. Demek ki asr-ı saadetin kızları utanıyorlarmış. Demek ki asr-ı saadetin kızları babalarının yanında rahat konuşamıyorlarmış. Bu onu söylüyor aslında. Sözün devamından onu anlıyoruz zaten. Genç kızın izni nasıl olur diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sessiz kalmasıyla. Ne demek bu? Sükût ikrardandır. Eğer sessiz kaldıysa onay anlamına gelir. Evet baba istiyorum demez çoğu kız. Dememesi lazım da diyor herhalde. Ben öyle anlıyorum, bilmiyorum yanlış mı anlıyorum. Utanmanın, hayanın genç kızlarda, erkeklerimizde de önemli bir husus olduğu aslında hadislerdeki çeşitli beyanlar içerisinden çıkıyor. Başka bir hadisi Ayşe anamız naklediyor. Nesai'de, Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Bir genç kız bir gün Ayşe anamızın yanına geliyor. Annemize diyor ki ey müminlerin annesi, babam beni amcamın oğluyla, kardeşinin oğluyla evlendirmek istiyor. Malı dışarıya çıkmasın ve ihtiramı artsın diye, ama ben istemiyorum. Şimdi ben nasıl davranayım? Ayşe anamız diyor ki otur, biraz sonra Resulullah gelsin sallallahu aleyhi ve sellem. Ona anlat, o artık ne diyecekse ona göre amel edersin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz biraz sonra geliyor. Bu genç kız anlatıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın anında tavrı şudur. Çabuk bu kızın babasını bana çağırın. Çabuk bu kızın babasını bana çağırın dendiği anda o kız diyor ki, o sahabi genç kız, aman ya Resulallah da çağırma diyor.
Çağırma diyor, ben vazgeçtim istiyorum diyor. Niye değiştirdin fikrini diyor. Vallahi diyor istemiyordum ama şu anda istiyorum. Bir de öğrenmek istedim, Allah ve Resulü böyle bir iş için nasıl bir şey söyler. Allah ondan razı olsun, bize güzel bir şey söyletti. Güzel bir miras bıraktı. Öğrenmek istedim, bir genç kız istemezse babası onu evlendirebilir mi? Bunu öğrenmek için bunu söyledim diyor. İşte bu iki rivayet ve bunun dışında daha nice rivayetler bize sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki hükmünü de söylüyor. Evet canım kardeşlerim, yoruldunuz mu? Bir şey söylüyorum, toparlıyorum sözlerimi. Bir hadis söyleyeceğim. Bu hadisin şerhi açıklaması anlamında da bir alimin yorumunu aktaracağım. Size sözlerimi öyle bitireceğim. Bildiğiniz bir hadis ama bilip biraz yanlış anladığımız bir hadis. Nedir o hadis? Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kadın dört sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Söz nasıl devam ediyor? Sen dindar olanı seç, aksi halde sıkıntıya düşersin. Buhari'de, Müslim'de, daha onlarca hadis kitabında geçen ve hepinizin bildiği bir hadis. Bir daha okuyorum. Kadın dört sebepten biri için alınır. Malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanı seç, aksi halde sıkıntıya düşersin. Biz bu hadisi nasıl anlıyoruz? Üçü önemli değil, bir tanesi önemli. Ne soy önemli, ne mal önemli, ne güzellik önemli. Dindarlık önemli. Bu üçünün bir önemi yok ama dindarlık önemli. Böyle anlıyorsak eğer yanlış anlıyoruz. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz? Üçü de önemli, dördüncüsü üçünden daha önemli. Efendimiz bunu söyledi. Eğer böyle olmasa, şimdi ben bir dahaki ders size anlatacağım. Geliyor sahabi efendimiz, evlenmek istiyorum diyor. Efendimiz diyor ki gördün mü hanımı? Görmedim diyor. Git gör ve bak diyor. Bak, bakmanın ölçüsüne ait de çok önemli açılımlarda bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Bak, gör, beğen, ondan sonra bu adımı at. Burada çok önemli bir şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hani bugünün dünyasında söylenen bir söz var ya, onu biz de söyleyelim. Bak, eğer elektrik alırsan bu işe adım at. Ama elektrik seni çarpmasın. Orada da ölçüler var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ölçüsüz hiçbir şey söylemez. Ölçüsünü söyledi, ona biz geleceğiz. Demek ki burada söylenen şey nedir? Evet, güzellik de önemlidir. Mal da önemlidir. Soy da önemlidir. Ama kadının dindarlığı hepsinden daha önemlidir. Bakın bu hadisi nasıl açıklamış bir İslam alimimiz. Yusuf Hasip Hacip. Duydunuz mu bu ismi? Evet, duydunuz değil mi? Meşhur bir Türk alimidir ve Türkçe'de bu alanda yazılan ilk eserlerden birinin sahibidir. Kutadgu Bilig kitabının ismi böyle, anlamı şu: mutluluk veren bilgi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bazı hadisleri, bazı kelam-ı kibarları çok farklı bir dille bize aktarır bu şahs. Kaşgarlı Mahmut döneminde yaşamış. Hadisi şöyle açıklıyor bize. Biraz uzunca ama size okumak istiyorum burayı. Fazla uzun değil, hani öyle gözünüzde büyütmeyin. Diyor ki, evlenmek isteyen kimseler şu dört çeşit kadınla evlenirler. Zengin, güzel, asil, takva sahibi. Aynen hadisi söyledi. Bunlardan hangisinin daha iyi olduğunu söyleyeyim. Zengin kadınla evlenirsen kendini onun esiri durumuna sokarsın. O malına güvenerek dilini uzatır. Senden birçok şeyler ister ve onun bütün arzularını yerine getirmek icap eder. Güzel kadınla evlenirsen güzellik geçicidir. Bir de duyulmuşsa o kadının güzelliği, milletin diline düşersin.
asalet ve büyüklüğe bak.

0: bakarak evlenirsen o büyük aile içinde küçük kalırsın. Ama evleneceğin kadın takva sahibi olursa dört şeyi birlikte elde etmiş olursun. Arzun zenginlik ise o tasarruf ederek seni zenginleştirir. Eğer takva sahibi ise o kadın, senin de arzun zenginlik ise o tasarruf ederek seni zenginleştirir. Ahlakı güzel olan zaten güzel görünür. Kadının güzelliği ve asaleti onun tavır ve hareketidir. Kadının güzelliği ve asaleti onun tavır ve hareketidir. Bunu bilen bilir. İşte bundan dolayı ister kadın ister erkek olsun, eş seçiminde yegane ölçün dindarlık olsun. Allah bize de böyle ölçülere riayet edecek evlilikler. Şimdi evlenmişler için dersem bunu yine hanımlar bana kızar. Onun için bekarlar için söyleyeyim. Bekarlar için böyle evlilikler nasip eylesin. Evlenmiş olanlar, evli olanlar için de benim gibi Allah evliliklerinin kalitesini arttırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize

0: ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, İletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Ölü hiç yıkayıcısına itiraz eder mi? Tabii etmez. İşte talebe de hocasına karşı böyle olmalı. Her emrini can kulağıyla dinlemeli. Ne derse aynen yapmalıdır. Talebe hocasını hem çok sevmeli hem de ondan çok korkmalıdır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Organ nakli.
1: Az sonra dinleyeceğiniz bu oyun yaşanmış bir hayat hikayesinden esinlenerek yazılmıştır. Oyundaki kişiler ve başlarından geçenler hakikattir. Yer Anadolu'da bir köy. Nuran ve kocası Aydın yıllık izinlerini geçirmek üzere geldikleri köylerinden Almanya'ya fabrikaya dönüş hazırlığı yapmakta. Günlerden cuma ve sabah saat 9.30.

0: Artık gitme zamanı geldi. Hadi vedalaşalım artık anneciğim.
1: Evet, bir an önce yola koyulsak iyi olacak anne. Binlerce kilometre yol kat edeceğiz daha.
0: Ta Almanya'ya gideceğiz anacığım.
2: Biraz daha kalsaydınız ya kızım, sayılı günler ne de çabuk geçti, daha doyamadım sizlere.
0: Kalmayı biz de isterdik anacığım ama sen Almanya'yı bilmiyorsun. İznini bir gün geçir, hemen işten atıyorlar.

0: insanı. Yoksa bu güzel, bu temiz köy havasını, taze yumurtayı, taze sütü bırakıp da kim gitmek ister ki?
1: Seneye gelirsek biraz daha fazla kalırız anne.
2: Daha ne kadar kalacaksınız o gavur elinde?
0: Sorma. 10 yıl mı, 20 yıl mı? Ne sen sor ne biz söyleyelim anne.
2: Vay vay vay vay. Deseniz orada ömrünüzü tüketeceksiniz.
0: Doğru söylüyorsun anam. Eğer o dediğim yıllar kadar kalırsak hakikaten ömrümüzü tüketeceğiz.
1: Gönlümüz hiç gitmek istemiyor ama ne yaparsın anne? Ekmek parası işte. Kazancımız orada biliyorsun.
2: Peki oğlum peki. Hadi gecikmeden yola koyulun hemen.
0: Gel öpeyim seni anacığım. Hadi Allah'a ısmarladık anacığım. Kendine iyi bak.
1: Hoşçakalın anne.
2: Güle güle çocuklar. Aman aydın oğlum, arabayı hızlı kullanma. Yollar malum, televizyonlar, gazeteler her gün trafik kazalarıyla dolu. Bizleri merakta bırakmayın ne olur. Trafik canavarına teslim olmayın.
1: Merak etmeyin anneciğim, yavaş sürerim arabayı.
2: Hadi bakalım, yolunuz açık olsun. Hadi güle güle.

0: Aynı gün, yer İstanbul'da Cerrahpaşa Hastanesi. Saat sabahın 9'u.
1: Allah'ım, ne olur bana yardım et, güç ver. Gençliğimi bana bağışla ya Rabbim. Ne zaman bir böbrek bulunacak da ben bu makineden kurtulacağım? Ne zaman eskisi gibi hayatımı sürdüreceğim?
2: Aa Çiğdem, ne o, yine ağlıyor musun sen?
1: Ne yapayım hemşire hanım, elimde değil işte.
2: Yapma yavrum, ağlayıp da o güzel gözlerine yazık etme.
1: Ben ağlamayayım da ne yapayım Melek abla? Aylardır şu makineye esir oldum, görüyorsun işte.
2: Biliyorum Çiğdem, biliyorum ama sabredeceksin güzelim. Allah'ın izniyle bir böbrek bulunursa bu makineden de kurtulursun, üzülme.
1: İnşallah Melek abla, inşallah.
2: O elindeki resim de ne öyle, bakabilir miyim?
1: Tabii, bak.
2: Nişanlın Hakan'mış.
1: Evet.
2: Onu çok mu seviyorsun?
1: Evet Melek abla, çok seviyorum. Hakan çok iyi bir insan. Beni bu kötü hastalığımda bile seviyor. Yalnız bırakmıyor, moral veriyor.
2: Allah sizi mesut ve bahtiyar eder inşallah. Hadi, hadi sil bakayım şu gözlerinin yaşını. Sil hadi. Birazdan ziyaret saati başlayacak. Annenin, nişanlının seni böyle görüp de üzülmelerini ister misin?
1: Haklısın Melek abla.
2: Aferin sana. Ben sonra yine uğrarım, tamam mı?
1: Melek abla, o kadar gencim ki ölmeyeceğim değil mi?
2: Elbette
1: doktorlar
2: ölmeyeceksin.
1: Doktorlar böbrek bulup bana takacaklar, öyle değil mi?
2: Elbette, elbette ölmeyeceksin. Böbrek nakliyle daha çok yaşayacaksın güzelim.
1: Sağ ol Melek abla, bana moral verdin.
2: Allah büyüktür kızım. Yeter ki sen dua etmekten yeri kalma.
1: Olur Melek abla.
0: Aynı gün, saat öğleden sonra 3. Nurhan ve Aydın arabalarıyla yolda. İstanbul'a 8 saatlik yolları kalmış.
3: Ne zaman Almanya'dan köyümüze izinli gelsem, dönüşte bir hüzün sarıyor her tarafımı.
4: Gurbete geri dönmenin hüznüdür o. Yalnız senin değil, benim, bütün gurbete çıkanların yüreğine çöker bu hüzün. Allah kimseyi yurdundan, toprağından, severlerinden ayırıp da gurbetlere çıkartmasın.
3: Amin. 15 gün göz açıp kapayıncaya kadar bitti değil mi Aydın?
4: Öyle, annenin dediği gibi sayılı günler çok çabuk geçiyor Nurhan. Şimdi git Almanya'da çalış. Oysa burada annenin köyünde ne kadar rahattık. Temiz hava, bol gıda. Türkiye'ye izinli gelmek iyi de geriye dönmek çok kötü oluyor.
3: Ekmek parası ne yapacaksın? Ama Allah bize emeklilik günlerimizi gösterirse gelir böyle köylük bir yere yerleşiriz.
4: Yerleşiriz inşallah. Neden yerleşmeyelim? Hem de kendi topraklarımızda. Karnın acıktı mı senin?
3: Biraz. Ya senin?
4: Vallahi ben bayağı acıktım. Artık buraların havasından mı suyundan mı bilmiyorum ama yedikçe daha çok yemek istiyorum.
3: Temiz hava ya, insanı devamlı acıktırıyor.
4: Şöyle müsait bir çeşme başı bulursak durup karnımızı doyuralım ha?
3: Olur. Annem börekle ayran vermişti yola çıkmadan önce. Onları yeriz.
0: Aynı gün. Yer İstanbul'da Cerrahpaşa Hastanesi. Saat öğleden sonra 5.
5: Ağrıların devam ediyor mu bey?
6: İğne yapılınca kesiliyor ama sonra gene başlıyor Nazife.
5: Geçecek bey, geçecek. Hele bir karaciğer bulsunlar. Ciğerini bir değiştirsinler. Hiçbir şeyin kalmayacak.
6: 8 aydır rezil oldum bu yatağa Nazife Hanım. O ciğer ne zaman bulunacak? Ne zaman ameliyat olacağım? Ömrüm vefa edecek mi bakalım?
5: Allah gecinden versin bey. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Karaciğerinin değişmesi şartmış. Ama çok az insan organ bağışlıyormuş.
7: Merhaba, nasılsın Ramazan Bey? Ağrın sızın var mı?
6: Şimdi yok doktor bey, sağ ol. Olunca söylüyorum, sağ olsun hemşire hanım gelip hem iğne yapıyor hem de moralimi düzeltiyor.
7: İyi, iyi. Sen nasılsın Nazife Hanım?
5: Nasıl olayım doktor bey, bildiğiniz gibi işte.
6: Doktor bey, hala bir haber yok değil mi?
7: Henüz yok ama bekliyoruz Ramazan Bey. Organlarını bağışlayıp da ilk ölen kişinin karaciğerini sana nakledeceğiz. Allah'tan ümit kesilmez. Sen de umudunu kesme, Allah'a dua et.
6: Zaten öyle yapıyoruz doktor bey.
5: Gece gündüz kocam için dua etmekten başka bir iş yapmıyorum ki doktor bey.
7: Hadi bakalım, ben yine uğrarım.
6: Nazife.
5: Buyur Ramazan bey.
6: Durumum çok ciddi. Bu hastalığın şakası yok. Eğer kısa zamanda bir karaciğer bulunmazsa çok iyi biliyorum ki ben öleceğim.
5: Aa, ne ölmesi, bu da nereden çıktı şimdi?
6: Sözümü
5: canım?
6: Sözümü kesme hanım. Biz çocuk değiliz. 30 yıldır evliyiz seninle. Doğmak da, hastalanmak da, ölmek de Allah'ın emri. Buna karşı çıkamayız. Diyeceğim, sana vasiyette bulunmak istiyorum.
1: Ay böyle konuşma Ramazan bey. Sen daha çok yaşayacaksın. Nasıl olsa bir karaciğer bulacaklar sana.

0: Emre, buna karşı çıkamayız. Diyeceğim, sana vasiyette bulunmak istiyorum.
1: Ay böyle konuşma Ramazan Bey. Sen daha çok yaşayacaksın. Nasıl olsa bir karaciğer bulacaklar sana.
0: Bulurlar, bulmazlar.

0: Hani umutla kapımın açılıp doktorumun "Hadi Çiğdem, sana bir böbrek bulduk" demesini bekliyorum. Bakalım bu kadar beklemeye ömrüm veba edecek mi?
1: Allah büyüktür yavrum. Hastalığından bu yana gece gündüz devamlı senin için dua ediyorum. Yüce Rabbim dualarımızı cevapsız bırakmayacaktır. Seni bizlere bağışlayacaktır.
0: İnşallah anneciğim. İnşallah.
2: Merhabalar.
0: Hakan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk canım. Sen nasılsın ana?
1: İyiyim oğlum, sağ ol. Gel buyur, benim iskemlemde otur.
2: Yok yok, ben yatağın ucuna oturdum.
1: Yok yok, gel otur. İçim sıkıldı, biraz dışarı çıkacağım.
2: Nasıl istersen anne. Annen haklı Çiğdem, sabredeceksin. Sabrın sonu selamettir derler.
0: Dayanamıyorum artık Hakan. Tahammülüm kalmadı. Burada geçen her saniyem ızdırap dolu. Her saniyem kahırla geçiyor.
2: Yapma. Ağlama Çiğdem. Beni de anneni de üzüyorsun.
0: Elimde değil Hakan. Üzüm bebek elimde değil.
2: Sen üzülüyorsun da ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Ha? İşteyken bile aklım fikrim hep sende Çiğdem.
0: İnsan hasta yatağındayken çok şeyi birden düşünüyor Hakan. Annemi düşünüyorum. Kendimi düşünüyorum. Sonra seni düşünüyorum. İleride kuracağımız yuvamızı düşünüyorum. Ve en önemlisi de bütün bunları görebilecek kadar yaşayabilecek miyim, onu düşünüyorum.
2: Düşünme gülüm. Düşünme bir tane. Hiçbir şey düşünme. Allah büyüktür. Şu hastalığın bir geçsin. Ertesi gün evleneceğiz. Söz veriyorum sana. Yeter ki sen hele bir iyi ol.
0: İyi olmak elimde mi sanıyorsun Hakan? Keşke elimde olsaydı, senin için, annem için, kendim için. İnan bir gün de iyi olurdum. Ne var ki iki böbreğim birden iflas etmiş. Çalışmıyor işte. Her şey yeni takılacak bir böbreğe bağlı.
2: Merak etme. O da bulunur. Bu memlekette organlarını bağışlayan çok sayıda insan var. Nasıl olsa bir tane bulunur.
0: İnşallah Hakan.
2: İyileştikten sonra çektiğin bütün acıları, korkuları, sıkıntıları unutturacağım sana Çiğdem. Düğününü istediğin yerde, istediğin şekilde yapacağım.
0: İnşallah Hakan, inşallah.
3: Aynı gün ve aynı hastane. Saat öğleden sonra 6:30. Doktorun odası.
1: Dayanamıyorum artık doktor bey. Kızımın hasta yatağında sararıp solmasını, an be an ölüme gitmesine tahammül edemiyorum. Ne olur bir şeyler yap, kurtar kızımı.
4: Elimizden geleni yapıyoruz Makbule teyze. Kızının kurtuluşu böbrek nakline bağlı. Bekliyoruz işte, yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
1: Madem öyle benim böbreğimi al. Bende de iki tane var. Ben bir böbrekle de yaşarım doktor bey. Ayrıca yaşamasam da olur. Yeter ki kızım Çiğdem'im iyi olsun. Al birisini ona tak.
4: Bunu daha önce konuştuk seninle Makbule teyze. Olmaz, böbreğini alamam.
1: Neden? Böbreklerim sağlamdır doktor bey. Birini alıp da kızıma takamaz mısın?
4: Bak Makbule teyze, bu o kadar kolay değil. Bir kere böbreğin takılacak vücuda uyum sağlaması çok önemli. Bunun için tahlil yapılması gerekir.
1: Yap o zaman. Belki de benim böbreğim uyum sağlar kızıma.
4: Beni anlamıyorsun Makbule Hanım. Tahlil yapmak zor iş değil. Önemli olan başka bir şey.
1: Nedir o?
4: Bak, sen hem kalp hem de şeker hastasısın. Senin böbreğini ameliyatla almam için narkoz kullanmam gerekir. Ama senin kalbin narkoza dayanamaz. Maazallah ameliyat masasında kalırsın.
1: Umurumda bile değil. Eğer kızım benim böbreğimle yaşayacaksa, karşılığında ben öleceksem öleyim. Yeter ki o yaşasın. Gonca gülüm yaşasın. Daha o kadar genç ki doktor. Henüz hayatının baharını bile doğru dürüst yaşayamadı kızım. Ömrünün en güzel çağında hasta yatağına çakıldı kaldı.
4: Makbule teyze, seni anlıyorum. Ben de evlat sahibiyim. Çocuklarım için gerekirse kendimi bile feda ederim. Ama seni bu durumda ameliyat edemem. Ölürsün. Ameliyat masasında kalırsın. Bir doktor asla göz göre göre hastasını öldürmez. Lütfen bunu isteme benden. Yapamam. Hadi şimdi kızının yanına git. Allah'tan umut kesilmez. Her an için bir böbrek bulup Çiğdem'e takabiliriz. Bakarsın bu gece böbrek bulunda haberi gelir. Hemen ameliyata alırız. Hem sen görmüş geçirmiş bir kadınsın. Bir deyim vardır bilirsin. Geceler çok şeye gebedir derler.
1: Anlaşılan çok şeye gebe bir gece daha geçireceğiz.

0: gece olup da el ayak çekildi mi? İşte o zaman kabuslar kaplıyor ortalığı Hakan. Sanki her taraf ölüm kokuyor. Karanlıkta gördüğüm her şey ölümü hatırlatıyor bana.
1: Bak Çiğdem, seni anlıyorum. Zor günler geçiriyorsun. Ama dayanacaksın, sabredeceksin. Başka çaren yok. İnan izin verseler işi gücü bırakır, gece gündüz hiç yanından ayrılma.
0: Seni de üzdüm Hakan. Ne olur kusura bakma.
1: Böbreğimi vermek istedim ama tahlil sonuçları olumsuz çıktı. Benim böbreğim senin vücuduna uyum sağlamıyormuş. Doktor olmaz dedi. Seni tekrar hayata kavuşturmak için elimden geleni yapıyorum Çiğdem. Böbreğim yaramadı. Gazetelere böbrek aranıyor diye ilan verdim ama yine bir sonuç çıkmadı.
0: Biliyorum Hakan'ım. Benim için nasıl çırpındığını çok iyi biliyorum. Üzme kendini. Vicdanını sıkıntıya sokma. Ne yapalım, kader işte.
1: Beklemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok Çiğdem.
0: Evet Hakan. Beklemek ve dua etmek. Yapabileceğimiz en iyi şey bunlar. Beklemek ve dua etmek.
2: Aynı gün. Yer İstanbul'a 3 saatlik mesafede bir çeşme başı. Saat akşamüstü 7.
3: Börek nefis olmuş Nurhan. Annenin ellerine sağlık. Mektup yazdığında bunu da yaz benim için.
4: Anacığımın böreği meşhurdur.
3: Nasıl yapıldığını sen de öğrenseydin ya, Almanya'da yapardım.
4: Kaç defa yapmayı denedim ama olmadı. Yufka açmak o kadar kolay iş değil.
3: Oh, ayran da ayran hani, kaymak gibi.
4: Bol bol iç işte. Almanya'da bu ayranı bulmanın da yapmanın da imkanı yok.
3: Haklısın.
4: Birazdan güneş batacak. Bir an evvel yiyip yola çıkalım.
3: Neden acele ediyorsun ki? Sanki arkamızdan kovalayan mı var?
4: Gece yolculuğunu sevmiyorum Aydın. Karşıdan gelip de uzak farlarını yakan her araba sanki ölüm korkusu salıyor içime.
2: Aynı gün. İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi. Saat 19.30.
5: Ya Rabbi, şu okunan ezanlar hürmetine henüz baharında olan kızımı, Çiğdem'imi bağışla bana. Yoktan var eden, varları yok eden, ihsan eden, ikram eden yüce Rabbim, güzel kızıma şifalar ihsan eyle. Acizane yaptım dualarımı kabul et. Sen bilirsin ya Rabbi. Ne güzel uyuyor. Ne kadar masum. Saf ve temiz. Henüz 18 yaşında da. Allah'ım yardım et. Kızımı da kaybedersem şu darı dünyada hiç kimsem kalmayacak. Ey büyük Allah. Ey büyük Allah'ım yardım et bana.
6: Anne. Anne ne oldu, niye ağlıyorsun?
5: Yok bir şey kızım, yok. Uyumana bak sen.
6: Ama ağlıyorsun sen. Ne oldu, bir şey mi oldu yoksa?
5: Yok bir şey yavrum. Sen uyurken seyrediyordum seni. Öyle masumdun ki. Birden içimden ağlamak geldi işte.
6: Az önce öyle güzel bir rüya gördüm ki anneciğim.
5: Hayırdır inşallah yavrum.
6: Kendimi ameliyat masasında gördüm. Üzerimde beyaz, bembeyaz bir örtü vardı. Başımda da doktorlarla hemşireler. Beni ameliyat ediyorlardı anne. Doktor yüzünü yüzüme yaklaştırarak... Artık kurtuluyorsun Çiğdem. Şimdi sana yeni bir böbrek takacağım diyordu. Sonra uyandım birden anne.
5: İnşallah rüyan gerçek çıkar da doktor böbrek nakli yaparsan. İnşallah.
6: İnşallah anneciğim. İnşallah.
2: Aynı gün. Yer Kocaeli. Aydın ve Nurhan arabalarında İstanbul'a doğru yol almakta. Saat akşamın 8'i.

0: Saat kaç Aydın?
1: 8:05 geçiyor Nurhan.
0: İstanbul'dan ne zaman geçeceğiz?
1: Daha var. 2 saat sonra orada oluruz. Neden sordun?
0: Hiç. Farkındaysan gelirken de giderken de hep geceye denk geldi bu şehirden geçmek. Gündüz gözüyle İstanbul'u görmek hiç nasip olmadı da. Anlaşılan yine göremeyeceğim.
1: Önümüzdeki yıl izne gelirken gece çıkarsak yola, İstanbul'dan da gündüz geçeriz. O zaman görürüz.
0: Olur. Aman arabayı biraz yavaş sür Aydın. Gece yolculuğu çok korkutuyor beni. Baksana karşıdan gelen arabaların farları nasıl da göz alıyor.
1: Terbiyesiz adamlar. Kendilerinden başka kimseyi düşünmüyorlar ki. Uzak farlarını yakarak karşıdan gelen araçları tehlikeye attıklarının farkında bile değiller.
0: Gözünü seveyim ağır sür arabayı da, bir kaza yapmayalım Aydın'ım. Allah korusun bizi. Biliyorsun gelirken sürüyle kaza gördük yolda.
2: Aynı gün. Yer İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi. Karaciğer nakli bekleyen Ramazan'ın odası. Saat akşamın 8:30.

0: Nazife! Nazife!
1: Ne oldu Ramazan, neyin var? Uyuyakalmışım.
0: Nazife! Doktor!
1: Tamam tamam doktor. Tamam, şimdi çağırırım. Doktor! Hemşire kim varsa gelsin, kocam ölüyor, yetişin!
2: Ne oldu? Niye bağırıyorsunuz? Bir şey mi oldu?
1: Allah aşkına yardım edin doktor. Kocam, kocam birden fenalaştı.
2: Tamam tamam. Ramazan Bey, ne oldu?
0: Nefes alamıyorum. Doktor, boğuluyorum.
2: Tamam tamam tamam tamam. Şimdi oksijen çadırını aldıracağım sizi. Merak etmeyin.
3: Aynı gün, yer Tem Otoyolu. Aydın ve Nuran arabalarıyla İstanbul'a girmişlerdir. Saat akşamın 9:30.
4: Allah biliyor ya, Almanya'ya gitmeyi canım hiç istemiyor Nuran.
1: Neden?
4: Ne bileyim, insanları ayrı, havası ayrı, yaşamaları ayrı. Her bir şeyi ayrı bize. İnsan kendini o ülkede tam bir yabancı olarak hissediyor.
1: Orası öyle tabii. Hiçbir yer insanın kendi vatanı gibi olamaz. Ama ne var ki, paranın gözü kör olsun işte.
4: Çoğu da suratsız herifler. Hele ustabaşları. Yüzlerinin güldüğünü hiç görmedim. İşçilere köle gibi davranıyorlar.
1: Ama paraları değerli. Aybaşı gelip de markları cebimize koyunca bütün yorgunluğumuz çıkıyor, öyle değil mi?
4: Doğru söylüyorsun. Ne var ki o markları kazanmak için de az emek harcatmıyorlar bize. Dökülen alın terimiz kovaları buluyor.
1: Anladığım kadarıyla sen Almanya'da çalışmaktan hoşnut değilsin Aydın.
4: Doğrusunu istersen değilim Nurhan. Ne zamandır bu konuyu seninle konuşmak istiyordum. Hazır bu konu açılmışken düşüncelerimi söyleyeyim sana.
1: Buyur söyle.
4: 2 yıllık evliyiz ama çalışıp mark biriktireceğiz diye çocuk yapmaya bile fırsat bulamadık. Oysa çocuk ailenin meyvasıdır. Çocuksuz aile olmaz.
1: Dilinin altındaki baklayı çıkartır mısın? Ne demek istiyorsun?
4: Demek istediğim, birkaç yıl daha çalışıp mark biriktirdikten sonra vatanımıza dönelim. Biriktirdiğimiz parayla bir ev alıp bir iş yeri açıp burada yaşayalım diyorum. Eğrisiyle doğrusuyla, iyisiyle kötüsüyle bu topraklar bizim topraklarımız Nurhan.
1: Neden olmasın? Ben de Almanya'da yaşamaktan memnun muyum sanıyorsun Aydın? Sen ne zaman istersen o zaman döneriz.
4: Böyle söyleyeceğini biliyordum.
1: Türkiye'min kokusu bile başka vallahi.
4: En büyük korkum ne biliyor musun Nurhan?
1: Ne?
4: Gurbet elde ölmek.
1: Allah gecinden versin bey. Bu da nereden çıktı şimdi?
4: Almanya'ya gittiğim günden beri hep bu aklımda. Babamın, dedesinin, bütün sülalemin mezarı Türkiye'de. Ben de şayet er ya da geç ölecek olursam kendi köyümün mezarlığında gömülmek isterim. Bu yüzden oldum olası hep Almanya'da ölmekten korkmuşumdur. Allah canımı alacaksa kendi vatanımda, kendi toprağımda alır inşallah.
3: Aynı gün ve İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi. Saat gecenin 10'u.
1: Ah beyim. Ah. Sen ölürsen ben ne yaparım sonra?
2: Nazif Hedevli, istersen odaya gidip biraz uzan.
1: Ay kocam, bu haldeyken nasıl uyurum doktor bey evladım? Durumu nasıl yaşayacak mı?
2: Elimizden geleni yapıyoruz. Ramazan Bey karaciğer şokuna girmiş. Şoku atlatıp atlatamayacağı belli değil. Şu anda yoğun bakım odasında. Kontrol altında tutuluyor.
1: Söyle doktor, ölecek mi? Ramazan'ım ölecek mi? Ha?
2: Bak, Allah'tan umut kesilmez. Ama durumu iyi değil. Eğer acilen bir karaciğer nakli yapmazsak kendisini kurtaramayız.
1: Demek durumu bu kadar ciddi. Ah Ramazan'ım, ah, dağ gibi kocam ne hallere geldi.
2: Hadi boşuna beklemeyin burada. Sabaha daha çok var. Hem belli olur mu? Bakarsınız bir karaciğer haberi gelir.
3: Yer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Saat gecenin 10:30.
1: Deminden beri düşünüyorum da sen haklısın Aydın.
4: Hangi konuda Nurhan?
1: Almanya ve Almanlar hakkındaki düşüncelerinde. Dediğin gibi bir ev ve iş yeri açacak kadar mark biriktirdikten hemen sonra ülkemize geri döneriz Aydın.
4: Döneriz tabii Nurhancığım. Biz neden gurbete çıktık ki? Para kazanmak için. Kazandıktan sonra daha niye duracağız ki? Para kazanma hırsı iyi değildir. İnsan bir kere bu hırsa kapıldı mı sonu yoktur bunun. Kazandıkça kazanmak ister. İyi ama yaşamak sadece para kazanmaktan ibaret değildir ki.
1: Evet, sen haklısın Aydın. 3-5 yıl daha çalışıp kazandıklarımızla memleketimize geri döneriz. O zaman Allah isterse çocuk sahibi de oluruz.
4: İnşallah oluruz tabii. Uykun geldi galiba.
1: Yok canım.
4: Yok canım diyorsun ama bir taraftan da esniyorsun. Hadi yat uyu biraz.
1: Olmaz. Şoförün yanında uyumak iyi değildir. Sonra seni de uyuturum deme lazım.
4: Merak etme, ben uyumam. Uykum gelirse arabayı bir kenara çeker kestiririm. Hadi sen uyu biraz.
1: Olmaz, uyumam dedim ya. Hem birazdan uykum kaçar zaten.
3: Aynı gün. Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Çiğdem'in odası. Saat gecenin 11'i.
5: Anne. Anneciğim.
6: Yavrum. Çiğdem'im söyle.
5: Sen uyumadın mı daha?
6: Uykum gelmedi ki. Gelince uyurum. Hadi sen uyumana bak.
5: Çok bitkinim anne. Sanki kanım çekiliyormuş gibi geliyor.
6: Doktoru çağırayım mı?
5: Hayır. Doktorun yapabileceği ne var ki? Sanki yavaş yavaş ömrümü tüketiyormuşum gibi geliyor bana anne. Yavaş yavaş.
6: Çiğdem'im kızım. Allah'ım. Allah'ım ne olur kızımı bana bağışla. Yalvarırım sana Allah.
5: Sana bir şey söyleyeceğim.
6: Söyle yavrum.
5: Şayet ölürsem.
6: Ay yapma yavrum. Ölümden söz etme. Böyle söyleyip de benim ciğerimi dağlama. Zaten aylarda seninle birlikte ben de ölüp ölüp diriliyorum.
5: Doğmak kadar ölüm de hak anne. Lütfen beni dinle.
6: Buyur söyle kızım.
5: Babamın mezarlığına, onun mezarının yanına gömün beni. Bir de analık hakkını helal et bana anam.
6: Ettim yavrum, ettim bir tanem.
3: Aynı gün. Yer Tem Otoyolu. Gecenin 11.30.
4: Nuran. Nuran diyorum.
1: Aha.
4: Nuran.
1: Sen mi seslendin Aydın?
4: Ben seslendim ya.
1: Hayrola ne var?
4: Hani sen şoförün yanında uyumayı sevmezdin?
1: Sevmem tabii. Uyumadım ki.
4: Vay. Uyuduğunu inkar ediyorsun ha? Sana mı inanayım yoksa gözlerime mi? Ve kulaklarımı tırmalayan horultuna mı ha?
1: Aman elimde değil işte.

0: 3 saat sonra Edirne'de oluruz.
1: Sen bilirsin, şoför sensin. Uykun gelmediyse başka.
0: Yok canım, cin gibiyim evvelallah. Bu da ne?
1: Ay, o ses de neydi Aydın?
0: Lastik patladı. Allah kahretsin, tam da sırasıydı.
1: Şimdi ne yapacağız peki? Arabayı durdur bari.
0: Olmuyor, durduramıyorum Nuran. Arabayı durduramıyorum.
1: Bir şeyler yap Aydın, durdur şu arabayı. Yoksa kaza yapacağız.
0: Elimden geleni yapıyorum Nuran ama fren tutmuyor. Kemerin bağlı mı?
1: Bağlı, bağlı. Ne yapacağız peki? Bu araba nasıl duracak Aydın?
0: Bilmiyorum Nuran. Elimden geleni yapıyorum ama arabayı durduramıyorum. Ne, vites ne, el freni para etmiyor. Direksiyon hakimiyetini de kaybettim.
1: Kamyon!

0: Doktor! Doktor yok mu?
1: Doktor benim, nedir bunlar, ne oldu?
0: Trafik kazası doktor bey. Tem otoyolunda kamyondan çarpışmışlar. Araba hurda aç bir vaziyette, baksanıza. İçinde sadece bu adamla bu kadın vardı. Adamın durumu çok kötü.
1: Vah vah, durun bakayım. Adam ölmüş, yapacak bir şey yok. Kadın nefes alıyor. Çabuk yoğun bakıma götürün yaralıyı. Tamam, iç kanama geçiriyorlar.
0: Tamam, hemen gidiyorum doktor bey.
2: Ertesi gün, Yer Cerrahpaşa Hastanesi acil servisi. Saat sabaha karşı 1:30.
3: Ben neredeyim? Ne oldu bana? Burası neresi?
4: Yaralı kadın ayılıyor doktor bey.
1: Geçmiş olsun hanımefendi.
3: Burası neresi? Ben neden yatıyorum burada? Ne işim var benim burada?
1: Olanları hatırlamıyor musunuz?
3: Ben bilemiyorum. Kafam o kadar karışık ki.
1: Sizi buraya bir ambulans getirdi. Trafik kazası geçirmişsiniz.
3: Aman Allah'ım. Evet. Evet, biz kocamla ben arabamızdaydık. Evet, hatırlıyorum. Arabamızın lastiği patlamıştı. Sonra da bir kamyona çarptık. Kaza geçirdik. Aman Allah'ım. Ne feci. Ne korkunç bir kazaydı.
1: Sakin olun. Sakin olun. Korkunç bir şok geçirdiniz.
3: Kocam. Aydın. O nerede? Ona ne oldu? Çabuk söyleyin. Kocama ne oldu doktor?
1: Lütfen sakin olun. Lütfen.
3: Yoksa kocam.
1: Başınız sağ olsun. Hastanemize geldiğinde kocanız ölmüştü. Üzgünüm efendim.
3: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aydın. Kocam öldü. Olamaz. Olamaz. İnanamıyorum buna. Kocam. Kocam öldü.
2: Ertesi gün, Yer Cerrahpaşa Hastanesi, Çiğdem'in odası. Saat sabaha karşı 2.
5: Hemşire hanım, aşağıdan gelen gürültüler ne öyle?
4: Yok bir şey. Sen ilaçlarını alıp uyumana bak Çiğdem.
5: Yok bir şey diyorsun ama bir kadın feryadı geliyor. Duymuyor musun Melek abla?
4: Az önce acil servise 2 yaralı geldi. Adam ölmüş, kadın yaşıyor. Ama kocasının öldüğünü öğrenince feryat etmeye başladı.
5: Vah vah vah. Kaza mı?
4: Evet, trafik kazası Makbule Hanım. Adam arabasıyla kamyonun altına girmiş.
5: Ay yazık. Ne olur biraz daha dikkatli sürseler.
2: Aynı gün, Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Trafik kazası geçiren Nuran'ın odası.

0: Babası, saat sabahın 2:30.
1: Olamaz. Aydın'ın öldüğüne inanamıyorum. Daha bir saat önce yan yanaydık. Beraberdik. O arabayı kullanıyordu. Birkaç sene daha Almanya'da çalışıp memleketimize geri dönmeyi konuşuyorduk. Sonra silah sesi gibi bir ses işittim. Kocam lastiğin patladığını söyledi. Sonra da... Aman Allah'ım, mahvoldum ben. Kocamı, her şeyimi kaybettim. Ya Rabbi, bu acıya nasıl dayanacağım?
2: Bakın, acınıza hak vermemek, katılmamak mümkün değil. Ama kendinizi bu kadar üzmeyin. Netice itibariyle siz de hala kazanın şokundasınız Nurhan Hanım.
1: Neden? Neden ben de ölmedim? Neden beni yalnız bırakıp gittin Aydın? Of Allah'ım. Yüreğim yanıyor. Ciğerim yanıyor. Ben bu acıyla yaşayamam artık.
3: Doktor bey, doktor bey.
2: Ne oldu hemşire hanım?
3: Trafik kazasında ölen o adamın üzerinde bir belge bulduk.
2: Ne belgesi?
3: Organ nakliyle ilgili.
2: Ne diyorsunuz? Yani yaşarken organlarını bağışlamış mı?
3: Evet efendim.
2: Nurhan hanım, hemşire hanımı duydunuz mu? Kocanız sağlığındayken organlarını bağışlamış. Sizin bundan haberiniz var mıydı?
1: Vardı tabii. İkimiz birden aynı anda bağışlamıştık.
2: O halde mesele yok. Hemşire hanım, hemen ameliyathaneyi hazırlayın. Vakit geçirmeden ölen şahsın organlarını alıp bekleyen hastalara takalım.
3: Baş üstüne efendim.
0: Aynı gün. Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Çiğdem'in odası. Saat sabaha karşı 3.
4: Çiğdem yavrum.
5: Efendim anne.
4: Ne düşünüyorsun güzel kızım?
5: Ölümü düşünüyorum anne. Ölümü.
4: Saçmalama Çiğdem. Senin yaşındaki bir insan başka şeyleri de düşünmeli.
5: Mesela neler anne?
4: Yaşamayı. İyileştikten sonraki hayatını düşünmelisin. Nişanlısın. Evleneceksin. Çocukların olacak. Bunları niye düşünmüyorsun ki? Ölmek için daha çok gençsin yavrum.
5: Ölmenin yaşı mı var anne? İnsan illa yaşlanınca ölür diye bir kanun, bir gelenek mi var? Bazen benim yaşımda baharını yaşayan hasta insanlar da ölüyor anne.
4: Böyle konuşup da üzme beni Çiğdem'im. Sen benim tek evladımsın. Babandan sonra sen de ölürsen ben tek başıma ne yaparım sonra?
5: Hakikat bu anne. Biliyorsun en kısa zamanda bir böbrek bulunmazsa fazla yaşayamayacağım ben. İki böbreğim de iflas etmiş. Böyle diyaliz makinelerine bağlanarak daha ne kadar ömür sürebilirim ki? Ben ölümle koyun koyuna yaşıyorum anne.
4: Allah büyüktür yavrum. Ona inan ve dua et. O hastaların, güçsüzlerin, muhtaçların, başı darda kalanların tek sığındığı limandır yavrum.
5: Zaten Allah'a inanmasaydım çoktan şu pencereden kendimi atar, acılarıma son verirdim.
4: Allah korusun kızım. Sakın böyle şeyler düşünme. Son ana kadar yüce yaradanasın. Umut umuttur yavrum.
5: Biliyor musun anne? İnsanoğlu her şeye alıştığı gibi ölüm denen hakikate de alışıyor. İnanmayacaksın ama ben alıştım bile. Önceleri korktuğum, ürperdiğim ölüm şimdi bana eskisi gibi korkutucu gelmiyor. Korkmuyorum artık ölmekten. Elbette gönlüm çok yaşamayı, Hakan'la evlenmeyi, çocuklarımın olmasını, torunlarımı görmeyi arzu ederdi. Ama insanoğlunun her arzusu yerine gelmiyor ki.
4: Ay yavrum.
5: Eskiden gözlerimi kapamaktan korkardım. Ölürüm de bir daha açamam zannederdim. Şimdi korkmuyorum ama yine de uyumak istemiyorum anne. Çünkü gözlerim ne kadar açık kalırsa dünyayı bir o kadar daha fazla görmek istiyorum.
6: Merhaba. Ah Makbule Hanım. Sen ağlıyor musun?
1: Analar hep ağlar doktor bey. Hep ağlar. Ne yaparsın?
4: Baharında bir gonca gül kızım varsa, ölüme mahkumsa hangi ana ağlamaz ki?
3: Anne lütfen. Siz anneme bakmayın doktor bey.
2: Neyse artık ana kız ağlamayı bırakın. Ölümden söz etmeyi de bırakın. Sizlere iyi haberim var.
4: Hayrola doktor bey?
3: Aman Allah'ım yoksa.
2: Evet, az önce trafik kazasında ölen birini getirdiler. Sizi umutlandırmamak için haber vermedim ama yapılan tahlillere göre ölen kişinin böbreği size uyum sağlıyor. Hemen hazırlanın, size ameliyata alıp böbrek nakli edeceğim.
3: Aman Allah'ım, sen ne kadar büyüksün Allah'ım.
4: Şükürler olsun yarabbim, bana kızımı geri verdin. Çiğdem'imi bana bağışladın.
2: 5 dakikaya kadar hazırlanın. Seddiciler gelip sizi ameliyathaneye indirecek Çiğdem Hanım.
4: Gördün mü yavrum, gördün mü gonca gülüm? Ne demiştim sana? Sabır demiştim. Sabır demiştim. Sabret demiştim. Allah büyüktür demiştim. Benim senin dualarını kabul etti sonunda bak.
3: Biliyor musun anne? 9 aydır, tam 9 aydır bu kapının açılıp da doktorumun Çiğdem sana uygun bir böbrek bulduk demesini bekliyordum.
7: Çabuk.
3: Çiğdemciğim heyecanlı mısın? Tamam. Hem de nasıl hemşire hanım? Heyecandan yüreğim durmazsa iyidir.
8: Korkma, birazdan ameliyat masasına yatıp gözlerini kapatacaksın. Açtığın zaman da yepyeni bir hayat bekliyor olacak seni.
3: İnşallah Melek ablacığım. Sen de geliyor musun benimle birlikte ameliyathaneye?
8: Hayır canım, benim görevim yatakta yatan hastalarla ilgilenmek.
3: Keşke sen de benimle birlikte gelebilseydin. Korkmamak için elini tutardım senin.
8: Merak etme. Ameliyathanede elini tutacağın başka hemşireler olacak güzelim. Ama ben seni odanda bekleyeceğim. Ayıldığında da ilk göreceğin kişi ben olacağım.
3: Söz mü Melek abla?
8: Söz güzelim, söz. Hadi Allah yardımcın olsun. Burada daha fazla oyalanma. Doktor seni ameliyathanede bekliyor. Hadi çocuklar götürün Çiğdem'i.
3: Melek abla bir dakika.
8: Buyur hayatım.
3: Olur da, hani olur da ameliyat masasında kalırsam hakkını helal et bana. 9 aydır az emeğin geçmedi.
8: Deli kız, helal olsun. Hadi, hadi götürün artık şunu ameliyathaneye.
9: Aman Allah'ım neler oluyor. Hasta bakıcılar sedyeyle götürdü bu kızı, tanıyorum ben. Böbrek hastasıydı, böbrek bekliyordu. Hemşire hanım, hemşire hanım.
8: Buyurun efendim.
9: Neler oluyor söyler misiniz?
8: Az önce trafik kazasında ölen birini getirdiler. Üzerinde organlarını bağışladığına dair bir belge çıktı. Doktorlar ameliyatla onun organlarını organ bekleyen hastalara takacaklar.
9: Yani organlarını alıp hastalara mı takacaksınız?
8: Evet. Biraz sonra böbrek bekleyen bir genç kıza böbrek nakli yapılacak.
9: Peki ölen o kişi karaciğerini de bağışlamış mı?
8: Bütün organlarını bağışlamış teyzeciğim. Bütün organlarını.
9: Aman Allah'ım, sonunda kocama karaciğer bulundu. Doktor bey, doktor bey. Hemen doktora söyleyeyim, ölen o adamın karaciğerini kocama taksın. Doktor bey, doktor bey.
2: Evet.
9: Doğru mu doktor bey? Karaciğer bulunmuş, doğru mu?
2: Lütfen biraz sakin ol.
9: Şimdi hemşire hanımdan duydum. Az önce kazada ölen birini getirmişler. Rahmetli bütün organlarını bağışlamış. Ne olur doktor bey, vakit geçirmeden kocam o adamın karaciğerini takın. Ne olur. O adamın karaciğerini kocama takın da hayata döndürün doktor bey.
2: Artık çok geç Nazife Hanım.
9: Anlamadım.
2: Ne yazık ki eşiniz yarım saat önce vefat etti.

0: Bir hafta sonra. Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Çiğdem'in odası. Saat sabahın 10'u.
1: Hala inanamıyorum. Yaşadığıma, kurtulduğuma hala inanamıyorum. Sen ne kadar büyükmüşsün ya Rabbim.
2: Geçti artık Çiğdem. Kötü günler, kötü rüyalar hepsi geçti bitti. Artık ölümü düşünmene gerek kalmadı. Kurtuldun.
3: Hakan doğru söylüyor yavrum. Allah seni bize sevdiklerine bağışladı.
1: Peki o böbreği bana takılan rahmetli adamın karısına ne oldu anne?
3: Sen ameliyattan çıktığın gün o taburcu oldu. Adı Nuran'mış. Buraya odana gelip seni gördü.
1: Buraya gelip beni mi gördün?
3: Evet. O sıra

0: da ameliyattan yeni çıkmıştın, baygındın. Geldi, uzun uzun seni seyretti, gözyaşı döktü, alnını okşadı ve sonra gitti.
1: Evet Çiğdem, o sırada ben de odandaydım. Nuran Hanım giderken kocamı kaybettim, acım sonsuz. Ama tek tesellim onun organlarıyla yaşayan hastalar dedi.
0: Biliyor musun Çiğdem, Nuran Hanım'ın kocasının organlarıyla hayata geri dönen yalnız sen değilsin.
2: Rahmetlinin organları başkalarına da mı takıldı?
0: Evet, organ nakli bekleyen 3 kişi daha seninle birlikte yeni bir hayata başladı.
2: Peki ya üst koğuşta yatan karaciğer hastası? Ona da ciğer takıldı mı anne?
0: Herkes senin gibi şanslı çıkmadı yavrum. O hasta kazada ölen adamdan önce vefat etmiş meğer.
2: Yazık. Kim bilir karısı nasıl perişan olmuştu.
0: Olmaz olur mu yavrum? Kadının dünyası yıkıldı.
1: Evet. Şimdi ne yapıyoruz?
2: Nasıl ne yapıyoruz Hakan?
1: Yani düğünü ne zaman yapıyoruz demek istedim.
3: Aynı gün. Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Saat sabahın 11'i.
4: Yeter artık Nurhan. Bütün gece gözyaşı döktün. Biliyorum acın sonsuz ama yeter artık. Gel hadi evimize gidelim. Artık bu evde yalnız başına kalamazsın.
5: İnan abi. Hala kocamın öldüğüne inanamıyorum. Güle oynaya geliyordum. Kaza nasıl oldu? Nasıl o kamyonun altına girdik? Korkunç. Korkunç bir şeydi abi.
4: Allah'ın insanlara yazdığı yazı değişmiyor Nurhan. Kader işte. Lastiğin patlaması, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, kamyonun altına girmeniz. Alın yazısı kardeşim.
5: Zavallı Aydın. Öyle iyi insan, öyle müşfik bir kocaydı ki. Almanya'da çalışmayı sevmiyordu. Türkiye'yi seviyordu. Türk insanını seviyordu. Türkiye'nin havasını, suyunu seviyordu. O feci kazayı geçirmeden önce ne demişti biliyor musun bana?
4: Ne demişti?
5: Almanya'da ölmekten korkuyorum Nurhan. Allah canımı alacaksa vatanımda, kendi toprağımda alsın diyordu.
4: Yeter Nurhan, günlerdir ağlıyorsun, perişan oldun.
5: Tek tesellim ölümüyle 4 kişiye hayat vermesi. Aydınım artık o kişilerde yaşıyor.
4: Biliyorum Nurhan, hadi gidelim kardeşim. Baba evine geri gidelim.
5: Biliyor musun abi, en çok da kocamın böbreğiyle hayata geri dönen o genç kıza çok sevindim. Nişanlıymış, artık evlenirler.
3: Beş yıl sonra, bir bayram sabahı öğleden sonrası, yer Zincirlikuyu Mezarlığı.

0: 5 yıl oldu Aydın. 5 yıl kocacığım. Sensiz geçen ama hala soluğunu bile hissettiğim kocaman 5 yıl. Acılar unutulur. Ölen öldüğüyle kalır derlerdi ama sevenler için öyle olmuyormuş. Unutmadım seni Aydın. Unutamadım. Unutacağımı da sanmıyorum. Tek tesellim ölümünle hayat kazandırdığın, ölüme mahkum organ bekleyen o insanlar oldu. Nur içinde yat.
1: Teyze, sen neden ağlıyorsun?
0: Siz de kimsiniz?
2: Affedersiniz, siz beni tanımazsınız. Adım Çiğdem. Belki bu isim size yabancı gelmeyebilir.
0: Özür dilerim ama sizleri tanıyamadım.
2: Ben eşinizin ölümüyle hayata dönen, onun böbreğiyle yaşamını sürdüren bir insanım.
0: Ah, evet, şimdi hatırladım. Siz o sıralarda böbrek nakli bekliyordunuz değil mi?
2: Evet. O gün ne yazık ki sizin dünyanız kararırken benim dünyam aydınlanmıştı. Siz acılar, bense sevinçler içindeydim. Ve biz sizi hiç unutmadık.
3: Evet, mutluluğumuzu, ailemizi, her şeyimizi size, yani rahmetli kocanıza borçluyuz hanımefendi.
0: Biliyor musunuz, o öyle iyi bir insandı ki, insan yaşadığı sürece

0: insanlığa yararlı olmalı, sadece kendisi için yaşamamalı derdi.
1: Ne güzel bir düşünce.
0: Sağlıklı toplum insanların birbirlerine yardım etmesiyle oluşur derdi. O korkunç kazayı geçirmeden 6 ay önce ikimiz birlikte organlarımızı bağışlamıştık. Zavallı Aydın sanki öleceğini biliyormuş gibi.
2: Gerçekten de kocanız Allah katında sevaba değer bir insanmış. Hayatına karşılık hayatlar, sevinçler, umutlar verdi hasta insanlara. Biz ve sanırım onun organlarıyla hayata yeniden dönen diğer hastalar da kocanız için hep dua ediyoruz hanımefendi. Allah inşallah rahmetliye cennetinde yer verir.
0: İnşallah beyefendi, inşallah.
1: Aydın, hadi oğlum öp teyzenin elini de gidelim.
0: Aydın mı? Aydın mı dediniz?
1: Evet. Oğluma beni hayata geri döndüren kocanızın adını verdik efendim.
2: Evet. Çiğdem'e yaşamı, bizlere de mutlu bir aile olmamızı sağlayan kocanızın adını oğlumuzda yaşatmayı düşündük.
0: Beni çok duygulandırdınız. Bir Aydın'ı kaybettim, başka bir Aydın'a kavuştum şimdi. Canım benim, ne kadar da şirinmişsin sen.
3: Size büyük anne diyeyim mi?
0: Elbette. Elbette diyebilirsin Aydıncığım. Hatta annen baban izin verirse sık sık beni ziyarete de gelebilirsin.
3: Gelirim.
4: Organ Nakli adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
5: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
6: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
7: Şimdi reklamlar.
8: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
10: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
11: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
12: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
15: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
14: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Gördüğün zorluğa bir de hikmetle bak. Göreceksin, sevmeye engel değil. Gördüğün acıya bir de rahmetle bak. Göreceksin, idrak etmeye engel değil. Hissettiğin kırgınlıklara bir de şefkatle bak. Göreceksin, kalbinde bilmeye engel değil. Sabırdan şüküre, şükürden sevgiye bir yolculuk bu. kendi hikayeni bütün insanlığın hikayesinden ayırmadan, Hakk'ın yeryüzünde kutlu bir aynası olduğunu unutmadan bak hayata. Göreceksin hiçbir keder yeni şeyler fark etmeye engel değil. Bir yoldasın ve yolcusun. Bir bakmışsın yolda kalanlar varken, sen onların kollarına girmiş, onları da götürüyorsun. Zehra Uçar'ın sunduğu Engel Değil programı her çarşamba 10-11 arasında hayata ve engellere dair konu ve konuklarla sizlerle.
12: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: Engel Değil. Hazırlayan ve sunan Zehra Uçar. Program yönetmeni Halil Beggi.

0: Merhaba sevgili Hedef Radyo dinleyicileri, 91.8 Hedef Radyo'dan herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum efendim. Her hafta olduğu gibi Engel Değil'de yine sizlerle birlikteyiz. Değerli konuğumuz ve ben Zehra Uçar yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Evet, hemen unutmadan WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. Sonra araya kaynıyor gibi oluyor. 531-843-5633 531-843-5633 numaralı hattımızdan bizlere mesaj gönderebilir, sorularınızı yöneltebilir. Dikkat çekmek istediğiniz herhangi bir husus varsa lütfen bize yazın efendim. Evet, bu hafta farklı bir konu ve konukla program yapacağız. Aslında sizin çok sevdiğiniz, aşina olduğunuz bir konuğumuz var. Aynı zamanda Hedef Radyo programcısı. Kendisi eğitimci, radyo programcısı ve çok kıymetli bir insan Ömer Faruk Özcan bizimle birlikte. Bugün eğitimi, eğitimciyi, öğretmeni arasındaki farkları ve özel gereksinimli çocuklar ve engelli bireylerin eğitimi hakkında konuşacağız. Hemen ben Ömer Bey'e hoş geldiniz diyeyim.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Allah razı olsun efendim. İyi, sizler de iyisiniz.
0: Çok şükür, elhamdülillah bizler de iyiyiz. Sizleri gördük, çok daha iyi olduk. Ayağınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Uzun zamandır da görüşememiştik. Vesile oluyor program.
1: Evet, uzun zaman oldu. Ramazan ayıydı galiba.
0: Evet, Ramazan ayıydı. Güzel bir iftar yapmıştık değil mi burada?
1: Bizim aslında Hedef Radyo programcıları, yöneticileri bir araya geldiğimiz zaman programın kendisi güzel oluyor. Kendisi güzel olunca iftar da otomatik olarak güzelleşiyor.
0: Değil mi? Ya ortamı güzelleştiren o zaman daha çok değil mi? O kişiler, o birliktelik. Hani derler ya, ne yediğiniz ne içtiğinizden ziyade kiminle yiyip içtiğiniz önemlidir. O şeyi kıymetli yapan, güzel yapan o birlikteliktir aslında.
1: Evet, sofranın etrafındaki insanlar ne kadar kaliteliyse sofrada yediğiniz şeyler hani görece olarak, seviye olarak, kalite olarak düşük bile olsa daha kaliteli hale gelir. Çünkü masanın etrafı onu da kaliteli hale getirir.
0: Evet, ya bunun örnekleri var. Şimdi siz deyince aklıma geldi. Birlikteyken böyle işte yediğiniz bir yemek, işte içtiğiniz bir çay ya da kahvaltı, bunun adına ne derseniz deyin. Bir şey yeriz bazen, onun böyle tadı damağımızda kalır. Sonra deriz ya, gideriz aynısını alırız ya da işte evde yapmaya çalışırız. Ya ben ya orada bu yemiştim ama bu onun gibi değil ya, o çok güzeldi falan gibi sohbetler geçer böyle değil mi?
1: Biz bunu çok yaşadık. Ben uzun süre vakıf yöneticiliği yaptım. Gençlerle vakıfta yediğimiz yemekler aileler tarafından bize telefon ediliyor, diyor ki ya hocam şu yemeği yemişsiniz, nasıl yapıyorsunuz diyor. Çocuk evde yiyor, beğenmiyor. Vakıfta yiyor, çok beğeniyor. Aslında vakıfta yediği yere çöküyor. O sofraya, yer sofrasına oturuyor. Ve arkadaşlarıyla beraber aynı tabaktan kaşıkları sallayınca çok lezzetli hale geliyor.
0: Evet.
1: Değilse hani evdeki belki malzeme bizim yaptığımızdan daha kaliteli. Fakat oradaki birliktelik, o manevi havayı teneffüs etmek aslında yemeği de daha lezzetli hale getiriyor.
0: Değil mi? Yani ondan aldığı aynı şey, aynı ürünün, iki aynı ürünün yani farklı ortamlarda yemesiyle aldığı tat nasıl farklı hale gelebiliyor? Yani o yüzden her zaman o birlik beraberlik, işte o yemeklerde güzellikler var. Mümkün olduğunca aslında bunu sık yapmak gerekiyor. Çünkü biz artık zamanla beraber, ya şimdiki zaman aslında bu şeyi de yapmayı çok sevmiyorum ama ne yazık ki öyle maalesef azalan şeyler bunlar günümüzde. Yani böyle bir adı olmayınca ya da böyle bir davet ya da işte Ramazan'da bunu çok güzel yaşıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Ama onun dışında ya hadi gelin hani birlikte bir şeyler yiyelim, içelim, o ya da muhabbet edelim. Şimdi bakıyorsunuz herkesin elinde telefonlar, ayrı takılmalar, işte kahve içmeler. Yani çayımıza ne oldu diyeceğim yani hani. Ne yazık ki bunlar da birbirinden uzaklaştırıyor insanları.
1: Önceliklerimiz değişti Zehra Hanım. Yani herkesin bireysel hayatı önceliği haline geldi. Bazen biz gençlerle konuşurken ben bilinçli olarak söylüyorum. Bugün ne kadar kaydınız çocuklar diyorum. Nasıl yani hocam, biz kayağa gitmedik falan diyorlar. Yok diyorum, telefonda ne kadar kaydınız?
0: Evet.
1: Yani ekran kaydırma diyorlar ya, aslında ekran kaydırma değil. Kendimizi kaydırıyoruz. Zamanımızı öldürüyoruz. Ve bilinçli ya da bilinçsiz. Belki de zamanı da kötüye kullanıyoruz. Yani öldürmeyi boş verin.
0: Evet.
1: Eksi yazıyor hanemize. Onun için insanlar zannediyorlar ki biz ekranı kaydırıyoruz. Yok yok. Hayatımızı kaydırıyoruz. Oyun oynuyoruz diyorlar ya telefonda.
0: Hı hı.
1: Ben katılmıyorum. Oyun şirketleri bizimle oynuyor. Biz oynamıyoruz yani.
0: Yani
1: oyun şirketleri bizimle oynuyor. Hatta başarısız insanı bile inanılmaz tutmaya çalışıyorlar. Harikasın, muhteşemsin, tekrar denemelisin falan. Halbuki
0: mi?
1: Başarısızsın, niye desene.
0: Evet.
1: Yapamıyorsun.
0: Sen bir daha oynama bence falan diye. Değil mi? Ama ya işte sizin dediğiniz gibi başta hayatımız kayıyor. Bir de biz artık yaptığımız o işte telefonla ilgili ya da böyle gereksiz şeylerle ilgili yaptığımız o şeylerin bir ayarı da kalmadı artık. Çünkü bir saati yok, bir sınırı yok. Bakıyorsunuz hani artık ekran süresini de gösteriyor, öyle bir şey yapıyor ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. Sokak röportajlarında da görüyorsunuzdur. Diyor ki işte yani ben 10 saatin altında duymuyorum yani. Günün yarı tamamını neredeyse orada geçiriyorsun.
1: Aslında bunu iş olarak yapanlara bir şey demiyorum. Belki video montajlayanlar da vardır ekran süresi içerisinde.
0: Hayır, onları demiyorum
1: kitap
0: zaten.
1: Kitap okuyanlar da vardır. Onlara bir şey demiyorum. Hı-hı. Fakat gerçekten sosyal medyanın esiri olmuş, bağımlılıkların zirvesi haline gelmiş. Bence bugün bağımlılıklar içerisinde en çok konuşulması gereken sosyal medya bağımlılığı.
0: Hı-hı.
1: İnsanlar görülmek istiyorlar, bilinmek istiyorlar, işte beğenilmek istiyorlar. Tamam, insan yaptığı işin beğenilmesinden hoşlanabilir, gayet normal. Fakat bunun tek amacı olmaması gerekir. Yani kendine faydasının olması, başkalarına faydasının olması, bu yaptığı işin illeti açısından da önemli. Ama şöyle bir algı oluştu. Gençlere ben çok sık konuşuyorum bu konu. Diyorum ki yani senin video izlemendeki sebep ne? Gülmek. Peki diyorum yani bu gülme ihtiyacın nereden kaynaklanıyor? Emin olun aile içerisindeki anne babanın çocuğuyla olan ilgisizliğinden kaynaklanıyor.
0: Evet.
1: Ya da sevgisizlikten kaynaklanıyor. Buradan bizleri dinleyen anne babalara telefonla ilgilenmekten çok, hatta ve hatta önceliklerimizi tekrar bir listeleyerek çocuklarımızın bu listede kaçıncı sırada olduğuna bir bakalım ve Allah'ın emaneti olan bu yavrularımıza yeterince vakit ayırmanın çabası içerisine girelim diyorum.
0: Evet, zaten ne gelirse sevgisizlikten geliyor. Bütün hani bütün problemlerin ortak nedeni sevgisizliğe dayanıyor. Duyduğumuz şeyler bu yönde. Bugün eğitimi konuşacağız. Eğitimci, hani eğitimci bireylerin potansiyelini keşfeden, işte onların analitik düşünmesini sağlayan ya da işte çocuktaki potansiyeli keşfeden kişidir. Aslında ben bunu öğretmen mi yapar, eğitimci mi yapar, onu farkını da konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü evden sonra bizim gönderdiğimiz yer okul, eğitimi orada artık şekillendiriyor. Hani anne babadan sonra öğretmenle birlikte. Sizce burada nasıl bir farklılık vardır? Hem eğitimciyi hem de öğretmeni ve arasındaki farkı sizden dinleyelim.
1: Aslında öğretmen dediğimiz zaman bilgi endeksli. Yani kendi uzmanlık alanıyla ilgili bilgileri muhatabına ulaştıran, ona öğreten kişiye diyoruz.
0: Hı hı.
1: Mesela üniversitedeki hocalarımıza biz öğretim görevlisi diyoruz. Eğitim görevlisi değil. Öğretim görevlisi ne yapıyor? Uzmanlık alanı fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, neyse, tarih, coğrafya, bununla ilgili verileri bilgisayar kaynakları da kullanarak öğrencilere sunuyor. Ama bu öğrencileri sözlü ve yazılı sınav yaptıktan sonra bunlarla ilgili çok fazla telafi işine girmiyor. Kabin dersi, etüt, özel ders, ben bu çocuğa bunların hepsini öğretmek zorundayım gibi bir hissiyatı yok.
0: Hı hı.
1: Yani üniversitedeki hocamız ister amfide olsun, ister derslikte olsun, ister sınıfta olsun konusunu anlatır. Çoğu zaman telafi dersi dahi yapmaz. Çünkü üniversitede konulan hedef şudur. Siz alanınızla ilgili bilgileri bilimsel olarak en iyi bir şekilde sunmalısınız. Öğrenci diğer gayretini kendisi göstermeli. Yani üniversitenin hedefi bu. Anaokuluna dönelim. En tepeden en alta inelim. Anaokulundaki eğitimci ise, bakın eğitimci dedim direkt, öğretmen demedim.
0: O eğitimci, ama hep biz öğretmeni olarak kullanıyoruz değil mi? Yanlış biliyoruz.
1: Yanlış kullanım olduğunu düşünüyorum. Çünkü isterseniz en başa götürelim işi. Talim ve terbiyedir bunun orijinali. Yani bize peygamberimizden gelen eğitim ve öğretimin karşılığı talim ve terbiyedir. Talim öğretme kısmı, terbiye eğitim kısmıdır.
0: Evet.
1: Şimdi siz çocuğunuza ilk önce terbiye mi verirsiniz, talim mi verirsiniz? Önce terbiye verirsiniz.
0: Evet.
1: Terbiye edilmemiş bir bireye öğretmek zordur. Onun için anaokulu eğitimcilerinin ilk işi çocuğa neyi öğretmektir? Kapıyı tıklatma. Değil mi?
0: Evet.
1: İçeri girerken izin isteme. Arkadaşının eşyasını izinsiz kullanmama. Bunlar bir öğretim midir, eğitim midir? Bunlar eğitimdir. Bir eğitimdir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla terbiye kısmıdır bu. Yani öğretmeni konuşurken sözünü kesmemek, tamamen dinlemek, konuşmadan önce izin isteyerek konuşmak. Bakın hep davranışsal olaylardan bahsediyoruz. Hep davranıştan bahsediyoruz. Yani hep işin terbiye kısmından bahsediyoruz. Ben ilkokul öğretmeninin de eğitimci olduğunu ve işinin büyük bir kısmının eğitim olduğu kanaatindeyim. Her ne kadar ilkokul öğretmeni dense de öğretmenimiz en çok eğitim kısmıyla ilgilenir. Yani terbiye kısmıyla ilgilenir.
0: İşte sizin az önce dediğiniz ilk o talim ve terbiyeyi yapan değil mi aslında öğretmenler ilkokul öğretmenleri?
1: Aslında ilk önce anne baba,
0: evet.
1: Sonra anaokul, sonra ilkokuldur.
0: Evet.
1: Ortaokulda bu iş biraz daha branşlaşmaya gider. Burada İşte fen bilgisi, sosyal bilgiler, işte din kültürü ve ahlak bilgisi, beden eğitimi gibi dersler gelir. Dikkat ederseniz hepsinde böyle öğretim esaslıdır. Bazı derslerin tabii ki eğitim kısmı da vardır, talim kısmı da vardır. Mesela görsel sanatlar sadece proje amaçlı bir ders değildir. Bizzat öğrencinin fırça tutması bir eğitimle yapılır. Veya din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni sadece namazın öğretim kısmını yapmaz, uygulama kısmını da gösterir. Yani ruku şudur, secde şudur. Yine dikkat ettiniz mi? Eğitime girdik.
0: Evet.
1: Terbiye kısmına girdik. Sonra beden eğitimi öğretmeni. Beden eğitimi öğretmeni sadece işte 100 metreyi şu tempoda koşmalısınız demez. Nasıl koşulacağını da gösterir. Fizik hareketlerini, kültür fizik hareketlerini, ısınma hareketlerini gösterir. Bunlar hepsi eğitimdir. Aslında o zaman biz ne diyeceğiz? İlkokul, ortaokul, lisede eğitim ve öğretim birlikte yürütülür. Zaten Milli Eğitim Bakanlığı'dır bizim bakanlığımızın adı. Milli Öğretim Bakanlığı değildir.
0: Evet, evet.
1: Dikkat ederseniz üniversiteleri de yüksek eğitim kurumları demeyiz de yüksek öğretim kurumu deriz. Şimdi aradaki fark anlaşıldı mı hocam?
0: Evet. Yani
1: bir tanesine diyoruz ki yüksek öğretim kurumu. Çünkü orası öğretme endeksli. Orada kimse kimseyi terbiye etmez. Kolay kolay etmez. Özel gayretli hocalarımız vardır. Onlara teşekkür ediyorum. Birilerinin terbiyesiyle uğraşır. Saygı kuralları, gölge kuralları, vatandaşlık bilgisi.
0: Evet.
1: Bunlar da eğitimdir. Fakat dikkat ederseniz yüksek öğretim kurumudur oranın adı. Ama anaokulu, ilkokul, ortaokul, lisenin bağlı olduğu bakanlığın ismi Milli Eğitim Bakanlığı'dır.
0: Evet. O zaman öğrenme sürecindeki işte engelleri kaldırma, onları destekleme, motivasyonunu artırma ya da işte özgüven kazanmaları, içsel motivasyonunu keşfetmeleri gibi şeyleri yine eğitici yapıyor.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: O zaman biraz önce de konuştuk. O zaman her eğitici bir öğretmen, her öğretmen
1: bir eğitimci değildir.
0: Bir eğitimci değildir. Her eğitimci bir öğretmendir.
1: Hatta bırakın öğretmen olmayan, diploması olmayan çok fazla eğitimcimiz vardır bizim.
0: Değil mi?
1: Bana göre her anne bir eğitimcidir.
0: Evet.
1: Her baba bir eğitimcidir diyemiyorum. Çünkü her baba o eğitimle ilgilenmiyor maalesef. Bunu ben üzülerek söylüyorum. Olması gerekiyor. Babanın da eğitimci olması gerekiyor ama günümüz çalışma sisteminde veya babaların biraz mazeret olarak sunmasıyla babalar eğitimden yarı yarıya istifa etmiş durumdalar. Anneler bu vazifeyi devam ettiriyorlar. Buradan bütün annelere, babalara tekrar selam iletiyoruz. Muhabbetlerimizi sunuyoruz. Sizin sorduğunuz soruyla beraber toplum içerisinde kendini özel eğitimci olarak atfeden insanlar da vardır. Mesela bir metroya binersiniz, bir yanlışlık gördüğünde nezaket kuralları içerisinde söyleyen büyüklerimizi görürüz. Bunlar eğitimcidir. Mesleği asker olabilir, mesleği polis olabilir, hemşire olabilir, doktor olabilir. Fakat bir düzensizlik gördüğünde onu düzeltmek ister.
0: Bir müdahale olur değil mi?
1: Bu bir eğitim işidir zaten.
0: Ve onu nasıl yapması gerektiğini çok iyi bilirler aslında. Böyle karşılaşınca, böyle birileriyle karşılaşınca çok güzel istifade edebiliyorsunuz, çok şeyler alabiliyorsunuz. Ama bazen bunu kendi konfor alanını daralttığı ya da işte rahatsız olduğu gerekçesiyle yapan agresif insanlar da var. Onlar da kötü eğitimci diye.
1: Evet, bu aslında empatiden mahrum kalmış eğitimcilik anlayışı. Her şeyin başında bir empati yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bizim eskimeyen, kadim geleneğimizden gelen diğergamlık dediğimiz özel bir ahlak kuralı vardır. Diğergam olmayan kişi kolay kolay eğitimci olamaz. Yani başkasının yerine kendini, kendinin yerine de başkasını koyamayan insanların eğitim ve öğretim yapmaları sakıncalı diye düşünüyorum. Bu eğitimin alınması lazım. Aslında buradan konu biraz farklılaşabilir ama üniversite eğitiminde bunun öğretim yanında eğitimin de eklenmesi kanaati bende hasıl oldu. Niye? Özellikle eğitim fakülteleri dediğimiz öğretmen yetiştiren bölümlerin insani yönlerinin de çok fazla işlenmesi gerekiyor.
0: Kesinlikle. Yani çünkü sizin o bildiklerinizi, öğrendiklerinizi aktarırken işte biraz önce bahsettiğiniz işte hem empati kurması, nezaket çerçevesinde daha böyle yumuşak bir şekilde nasıl derseniz o öğretmenin bir dili var yani. Hani karşı taraf bunu ona göre alabiliyor. Yani sizin neyi nasıl öğrettiğiniz çok önemli. Neyi nasıl söylediğiniz, ne söylediğinizden ziyade nasıl söylediğiniz ve nasıl aktardığınız çok önemli. Buna göre karşıdaki çocuk almayı kabul ediyor ya da reddedebiliyor. Ya dikkat edin. Yani bir dersi seven öğrenci genelde o öğretmeni seviyordur. Öğretmeni sevdiği yani o dersi seviyordur. Genelde böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Demek ki öğretmen sevdiriyor hocam. Öyle mi diyelim?
1: O zaman işin başında diyorsunuz ki sevgi eğitimi verilmeli diyorsunuz.
0: Peki, evet.
1: Aslında sevginin eğitimi başlangıç noktası nedir biliyor musunuz? Sizin muhataplarınızı sevmeniz. Çünkü sevmeniz karşı tarafın sizi sevmenizini sağlar. Yani sevemeyen insan kolay kolay sevilmez. Bizde yanlış anlaşılan bir şey var. Diyor ki öğrencileriniz sizi sevecek diyorlar. Ben de diyorum ki siz öğrenciyi severseniz onlar zaten masum. Onlar zaten günahsız. Onlar zaten sever. Siz çocukların sesinden rahatsız olmayacaksınız. Çocukların gürültüsünden rahatsız olmayacaksınız. Bu şu demek değil. İstedikleri kadar gürültü yapsınlar değil. Öyle bir dil geliştireceksiniz ki çocuklar sizi gördüğünde siz incinirsiniz diye gürültü yapmayacaklar. Bu hale getireceksiniz. Aslında ben eğitim mantalitesi olarak sınıf eğitiminden çok birey eğitiminin önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Sınıfta anlattığınız her şey her bireyde aynı karşılığı bulmaz. Çünkü hepsinin dünyası ayrıdır. Anne babasıyla olan yaşadıkları ilişkiler farklıdır. Ablaları, abileri, kardeşleri veya yokluğu, yoksunluğu, varlığı, darlığı hepsinin aynı değildir. Zihinsel yapılar hepsinin aynı şekilde çalışmıyor. Dolayısıyla sınıfta anlattığınız ortalama bilgi herkes de aynı karşılığı bulmaz. Ne yapmak lazım? Çözüm. Zaman zaman üçer beşer dakika bile olsa o çocuklarla özel ilgilenmek lazım.
0: O zaman rehberlik hizmetinin daha çok çalışması gerekiyor değil mi hocam?
1: Aslında yani her eğitimcinin rehberlik bilmesi gerekiyor desek daha iyi olmaz mı?
0: Tabii ki daha iyi olur ama herkes sizin gibi değil.
1: Estağfurullah.
0: Yani siz şimdi sizin için çok kıymetli o bireyin o işte sevgi diliyle zaten yaklaşıyorsunuz. Ona verdiğiniz şey, onun işte sizden öğrendiği tek bir şey ve ondan onu hayata geçireceğine bence eminsiniz. Yani bunu öğrencinin sizinle olan yaklaşımından anlayabiliyorsunuz. Ama günümüzde biraz önce de insanlar zil çalsa da gitsem diye bakan şey de var, öğretmen ya da öğrenciler de olduğu için. Yani bu farklı bir sorumluluk. Bu içten gelen, gönülden gelen bir şey. Yani sizin yapınızda bu var. Seviyorsunuz ve öğrencileriniz de sizinle bunu konuşmayı, öğrenmeyi, sizden almayı seviyorlar. Yani işte herkes böyle olmadığı için bu böyle durumda da rehberlik servisinin daha yakından nasıl diyeyim takip etmesi mi gerekiyor? Olması gerekiyor yani.
1: Aslında Zehra Hanım, buyurun isterseniz canlı yayında sizinle bir örnek empati çalıştıralım. Olur mu?
0: Olur.
1: Şimdi siz en sevdiğiniz program yapıyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir konuk var. Saate bakarsanız süre dolmasın da biraz daha program yapalım diye, değil mi? Niye? Programdan keyif alıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu şu demek değil midir? Programı yapan kişi programdan çok büyük keyif alıyorsa dinleyici de bundan etkilenmez mi?
0: Etkilenir.
1: Evet. Başka sorum yok. Hakim Bey diyor ya, aslında öğretmen anlattığı dersten keyif alıyorsa o çocuklar da ondan keyif alır. Bunun için ne lazım? Çok ciddi bir hazırlık lazım. Dili çok iyi kullanmak lazım. Günümüzde drama teknikleri dediğimiz teknikleri, sesi aktif ve canlı kullanmayı, çocukla iletişime geçmeyi, zaman zaman işin içerisinde çocuğun dikkatini toplayacak bilmece, bulmaca, fıkra ve benzeri şeylerle çocuğun ders ortamının dağılmasını engellersiniz. Aynı zamanda çocuğu da derse bağlarsınız.
0: Evet, o zaman burada iş şuraya çıkıyor. Eğitimcinin eğitimi.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Yani sizin sabah geldiğinizde, o sınıfa girdiğinizde, yani ya, o işte ilk giriyorsunuz ya böyle, işte ne diyorsanız, işte selamünaleyküm çocuklar, günaydın çocuklar, merhaba çocuklar, neyse. Onu hangi ses tonuyla, hangi yüzle, o yüzünüzdeki

0: ifadeyle söylediğiniz işte o günün güzel geçmesine ya da geçmemesine sebep oluyor.
1: Çok güzel. Hani bazen çok güzel sözler duyarız ve not ederiz ya. Ben küçük yaşlardayken bir söz duymuştum. Kalbime bunu not etmiştim.
0: Ben de not edebilir miyim?
1: Siz nereden konuşursanız muhatabınız orasıyla dinler.
0: Evet.
1: Muhteşem bir söz.
0: Çok güzel.
1: Kalbinizle konuşursanız insanlar sizi kalbiyle dinler. Diliyle konuşursa insan muhatap kulağıyla dinler. Bu kadardır. Aslında derse girecek eğitimci büyüklerimizin, kardeşlerimizin sınıfa girmeden önce kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Motivasyon dediğimiz şeyin ilk önce kendimizde olması lazım. Yani bazı arabaları görürsünüz, kendi kendine aküsünü şarj etme özelliği vardır değil mi? Şarj yapar yani.
0: Hareket ettikçe yani, evet, şarj eder.
1: Özellikle şu elektrikli araçlarda bildiğim kadarıyla bu daha da yoğun. Öğretmen de aslında kendi kendini motive edebilen, şarj edebilen yapıya sahip olması gerekir. Tabii bunun için her öğretmenin değer yargısı da farklı olabilir. Evet. Biraz önce dediniz ya, sınıfa girdiğinde selamünaleyküm, günaydın, merhaba, iyi günler, guten tag, good morning ne diyorsa aslında hepsini de birden diyebilir.
0: Evet.
1: Çünkü içeride bir bahçeye giriyorsunuz. Bu bahçenin içerisinde herkesin ihtiyacı olan başka şeyler olabilir.
0: Evet.
1: Yani ben girdiğimde hem selamünaleyküm, hem merhaba, hem iyi günler diyebiliyordum. Çocuklar canının istediğini alabilirler.
0: Evet, ya ne güzel. Bu arada ara zamanımız gelmiş. Kısa bir eser arası verelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet, kısa bir eser arasından sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Engel değildesiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 10.35'i gösteriyor. Bu arada programımızın da artık son 25 dakikası diyelim, ikinci yarısındayız. Çok kıymetli bir konuğumuz var demiştik. Ömer Faruk Özcan, eğitimci, aynı zamanda Hedef Radyo programcısı kendisi. Her anlamda inanılmaz dolu, onunla konuşmak çok keyifli. Çok alacağımız şeyler var diye düşünüyorum. Bu yüzden de lütfen kaçırmayın diyorum. Yani çünkü bazen hani bazı cümleler vardır ya, yani tekrarını duyamazsınız. Yani duyduğunuzda ne olur kaydetmeye çalışın ve bir yere not alın. Çünkü çok kıymetli bir program. Hemen mesajımızı da aktaralım. Sonra da WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatalım. Daimi dinleyicilerimizden muhtemelen konuğumuzu da tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hayırlı sabahlar, çok değerli sunucumuz ve konuğumuz demiş. Biz kavramların içini boşaltmışız. Bundan dolayı da eğitim veya herhangi bir alanda başarılı olamıyoruz. Çok doğru söylemiş dinleyicimiz, değil mi Ömer Hocam?
1: Kesinlikle.
0: Çünkü yani bir şeyin içini boşalttığınızda bir şey kalmıyor ya. Hani
1: Aslında kavramların içini boşaltanlar kendi içini boşaltıyor. Çünkü biz kavramlarla yaşarız. Kelimelerle konuşur, kavramlarla yaşarız. Kavramların içini boşalttığımız zaman tabiri caizse kendi içimizde boşaltırız. Bir örnek vermek isterim. Bugün biber dolması demek ne demektir? Yani biberin içinin dolu olduğunu gösterir, değil mi? Eğer o dolmanın iç kısmı yoksa bu dolma özelliğini yitirmiştir. Kavramlar, örneğin ahlak, terbiye, eğitim, tarih, başka ne gelsin aklıma? Akıl. Bu kavramların içinde onları dinamik hale getiren özellikler yoksa bu kavram aslında bizim için gitmek, gelmek, yürümek, konuşmak gibi eylem haline gelir. Bu kadar yani.
0: O yüzden biraz daha dikkat etmemiz, daha hassas olmamız gerekiyor. Özellikle çocuklar konusunda. Şimdiki çocuklarda da işte gözlemlediğimiz, hani biz önceden ailece yemek yediğimiz zaman, hani çocukken mutlaka yemeğin bir saati olurdu. Yemek sonrası çay olurdu. Ama bunların hepsi çok özel bir durum yoksa birlikte olurdu. Yani o çay aynı odada içilirdi. Ya yani şimdi bakıyorsunuz çocuk çayını almış gitmiş. Hatta yemeğini de odasında yiyor. Yani bir şey soracağı ya da bir şey isteyeceği zaman genelde geliyor. Yani çok

0: geldi.
1: Hı.
0: Abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz bizim özelimizdi değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi özel deyince özel alan, kapalı kapılar ardında olanlar düşünülüyor. Bu bir kavramın içinin boşaltılması. Yani bir çocuğun özel alanı kendi odası değildir.
1: Evet.
0: Bir çocuğun özel alanı kendi evinin her hücresidir.
1: Değil
0: Dedim
1: mi?
0: ha. Yani böyle
1: Evet.
0: bir özellik yok. Yani çocuğun kendi odası özeli, annenin kendi odası özeli, babanın kendi... Hayır, biz hep birlikte özeliz. Çünkü biz aileyiz. Aile zaten özel. Bunun içerisinde özelliklere ayırdığınız zaman tabiri caizse moleküllerimiz dahi kalmaz bizim. Onun için özeli bozmayalım. Özel olan aile.
1: Evet,
0: Biz
1: bir
0: bir
1: bütün olarak değil mi?
0: kesinlikle
1: Evet.
0: elbette her kişinin kendi özeli olur ama aileye bakıldığında bu özel %10'u geçmemeli. Şimdi hocam mesajlara bakıyoruz ya, bizi üniversitede hoca arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden Turan Bey de dinliyormuş. Buradan kendisine de bir selam ileteyim ben.
1: Hı.
0: Teşekkür ediyorum, programı beğenerek dinliyorum hocam demiş. Kendisine biz de teşekkür ediyoruz kıymetli vakitlerini bize ayırdığı için.
1: Çok teşekkürler.
0: O özel kavramların gerçekten özelliğini de bilmemiz gerekiyor. Buradan öğretmenlerimize, eğitimcilerimize birkaç kelam etmeme müsaade eder misiniz?
1: Tabii, tabii ki.
0: Özellikle çocuklarımızın ufkunu açacak kitaplar okumak, okutmak, öğrencilerimizle bunun değerlendirmesini yapmak ve öğrencileri kitapla ilgili konuşturmak çok çok önemli bir etkinlik. Dersin adının ne olduğu çok önemli değil. Emin olun beden eğitimi öğretmenimiz dahi çocuklara beden eğitimi ile ilgili kitaplar okutmalı. Bakın okutabilir demiyorum, okutmalı.
1: Hı.
0: Çünkü kitapsız bir nesil, kavramsız bir nesil, tırnak içerisinde terbiye edilmemiş bir nesil olacaktır. Sonra şikayetlenme hakkımız yok bizim. Eğitimcilere biraz burada fazla iş düşüyor. Aslında fazla değil de işimiz bu bizim zaten. Yani en çok öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz çocuklardan, ailelerden şikayette bulunuyorlar. Bu şikayette bulunmak çözüm değil. Çözüm bu gençlerimize daha çok zaman ayırmak, daha çok ilgilenmek. Tabii ki burada yöneticilerimize de çok büyük iş düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığımıza da çok iş düşüyor. Hatta bu işin birinci sorumlusu olarak bakanlığımızın okuyamayacak yavrularımızın ortaokuldan itibaren meslek eğitimlerine, eski o ahilik teşkilatımız vardı bilirsiniz, sosyal
1: Hı,
0: bilgilerde okumuşsunuzdur.
1: evet.
0: Onun gibi hem ahlak eğitiminin olduğu hem meslek eğitiminin olduğu, ben liselerin günümüzde bu eğitim için çok geç kaldığı kanaatindeyim. Çünkü çocuklar çok erken yetişiyor artık. Bugün 11 yaşındaki genç benim çocukluğumdaki 15 yaşındakinden daha olgun. Bilgi olarak da, kültür olarak da.
1: Hı.
0: Belki davranış olarak tartışılır. Onu oturup konuşabiliriz.
1: Evet.
0: Ama bilgi, kültür açısından çocuk daha gelişmiş. O zaman ne düşüyor bize? Bu çocuğun önünü açmak gerekiyor. Bir de bir çağrı olsun. Her şehirde üniversite açmak bence çok büyük maharet değil. Şu anda o üniversiteleri tamamen eğitim merkezi ya da meslek edindirme merkezlerine çevirsek, büyük şehirlerimizde nitelikli hocalarımızın olduğu üniversitelerde okuyan çocuklarımızın sayısını artırsak ve üniversite gerçekten ayrıcalıklı bir yer olsa diye düşünüyorum.
1: Evet, bir şeyin zaten çok olması onun kalitesini düşürmez mi hocam? Her şeyde bu böyledir yani hani üniversitenin çok olması yani çok başarılı ya da çok meslek sahibi olan çocuklar anlamına gelmiyor yani hani. Şimdi bazen bakıyorum bazı marketlere benzetiyorum yani şimdi adını vermeyeceğim. Her yerde gördüğümüz marketler gibi üniversiteler olmaya başladı. Öyle olunca tabii oradan mezun olan öğrencilerin de ya profili farklı oluyor. Potansiyeli farklı oluyor.
0: Şimdi her yerde gördüğünüz market tabelası çok ilginizi çekmiyor, değil mi? Niye? Her yerde görebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Hiç görmediğiniz bir market mahallenize açıldığında merak ediyorsunuz, değil mi?
1: Tabii ki.
0: Eğitimde tam da böyle işte. Yani bugün Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi
1: Hı.
0: gibi işte Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversiteler herkesin ilgisini çekiyor, değil mi?
1: Evet.
0: Herkesin ilgisini çekiyor.

0: Üniversiteyi bitirmiş insanların daha ilgisini çekiyor. Ama bugün diyorsun ki, örnek veriyorum, işte Muğla bilmem ne üniversitesi.
1: Evet.
0: Hiçbir başarısı yok. Akademik olarak, Muğla'yı örnek olarak söylüyorum. Muğlalılar takılmasın. Yani isim olarak söylüyorum. Belki de çok başarılıdır, bilmiyorum. Fakat 15-20 üniversiteden fazlası bence gereksiz. Şöyle gereksiz. Aslında istatistik olarak da baktığımız zaman istihdam edebileceğimiz insanın belki de %10'u kadar mezun etsek yeterli olur. Diğerleri ülkemizin başarılı bir ülke olabilmesi için her alanda çalışacak insanı yetiştirmemiz gerekiyor bizim. Bugün 100 milyon üniversite mezunu var. Peki 100 milyon üniversite mezununu biz ne yapacağız? Nereye yerleştireceğiz?
1: Evet.
0: Yani bugün bizim fabrikada çalışacak işçiye de ihtiyacımız var. Cami görevlisine de. Hepsine ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunun için herkesin her yerde koştur koştur üniversite telaşına düşürmek niye? Ne gereği var?
1: Çünkü ya bölümler de ona göre olmalı yani. Şimdi bakıyorsunuz bölüm var. Bazıları çok zahmetli olabiliyor. Mezun olması zor bölümler olabiliyor ya da çok daha rahat da olabiliyor ama sonrasında oradan mezun olan çocuğun hemen çalışabileceği bir yer yok, bir alan yok. Dolayısıyla yani her üniversite, her bölüm bir gelecek vaat etmiyor. Yani bir kere bunu aklımızdan silmemiz gerekiyor. Bu arada son 15 dakikaya girmişiz Ömer Hocam. O
0: Sınavı
1: zaman da
0: konuşalım
1: evet
0: diyorsunuz değil
1: sınavı
0: mi?
1: konuşalım. Şimdi YKS süreci var. Sizin evde de bizim evde de YKS'ye girecek çocuklarımız var. Az bir zaman kaldı. Peki bu hani bunu belki daha erken de konuşabilirdik ama en azından şu son zamanlarda diyeyim son 2 hafta ya da 3 hafta burada aileye düşen görevler nelerdir ve ailenin rolünün önemini konuşmak istiyorum yani.
0: Evet. Önümüz yani Haziran ve Temmuz ayları ülkemizde sınav ayları. Önce LGS var, liselere giriş sınavı. Daha sonra YKS var, TYT'si, AYT'si. Daha sonra yüksek öğretim sınavını yani okulunu bitirmişlerin girdiği ALES dediğimiz yüksek lisans sınavı. Sonrasında KPSS dediğimiz sınavlar. Yani bol S'li bir 2 ay geçireceğiz. Yani
1: Evet.
0: S'si eksik olmayan. Aileler çocukları üzerinde elbette bu sınavlarda etkililer. Daha az kaygı yapan, daha bilinçli çocuğuyla ilgilenen aileler ve çocuklar daha nasipli. Kaygıyla, telaşla, başarı isteğini ön planda tutarak çocuğun yeteneklerinin ve yetkinliklerinin farkına varılmadan yapılan tercihler veya yüklenen misyon hem öğrenciyi zora sokuyor hem de aileyi zora sokuyor. Biraz açayım isterseniz ne demek
1: Evet.
0: istediğimi. Öğrencinin sayısal yetenekleri, sayısal başarısı ortalamanın altındayken biz çocuğa seçtiğimiz sayısal alanla çocuktan tıp ya da mühendislik bekliyoruz. Çocuğun matematik seviyesi 40 soru üzerinden 15'i geçmiyor. Fizik 40 soru üzerinden 15'i geçmiyor. Biz bu çocuğu zorla sayısalcı yapıyoruz. Aslında yavrumuzun yeteneklerini keşfedip ortaokuldayken o alanın üzerine gitmemiz gerekiyor. Türkçesi çok iyi olan bir çocuğu sözel bölümlerde değerlendirmeliyiz. Veya matematiği de biraz belli bir seviyedeyse eşit ağırlıkta değerlendirebiliriz. Dil yeteneği olan çocuğumuzu. Ama biz bunu keşfetmeden işte falancanın çocuğu doktor olmuş, filancanınki savcı olmuş, sen onlardan geri mi kalacaksın?
1: Ya işte en büyük yapılan hatalardan biri değil mi? Bunu söylerken bir kıyasa giriyor zaten çocukla ve hiç yapılmaması gereken bir şey ve çocuğu her şeyden soğutan, uzaklaştıran bir cümle.
0: Kesinlikle. Yani aslında bu şu demek, ben senin okumanı istiyorum ama falanca gibi. Halbuki ben falanca değilim. O da ben değil. Ya onun için bir çocuğun kendi yeteneklerini keşfederek üzerine gitmesi anne babanın evladı üzerindeki en önemli tesiri olmalıdır. Çocuğunu özellikle telaşlandıracak, heyecanlandıracak, panikletecek eylemlerden uzak durması gerekiyor. Çocuğun yetenekleri, bir de şöyle bir yanlışa gittik biz son dönemde. Anneler, babalar ve kusura bakmasın psikologlar mutlu olacağın işi yap diyorlar. Yanlış bir cümle. Mutlu olacağı işi değil, yeteneği olan işi yapacak, mutlu olacak. Mutlu olacağını düşündüğü bir işte yeteneği yoksa mutsuz olacak anlamına gelir zaten. Yani bir çocuğun resim yeteneği yokken resim yapmayı sevmesi yetmez. Becerisi yok. Ben resmi çok seviyorum ama yapamıyorum. Evet, ne yapacağım?
1: Hiçbir şey olmaz bundan. Yani çok yanlış bir şey olur.
0: İşte ben de bu durumda öğretmenlerimizin, rehberlikçilerimizin çocuklarımızın hangi alanda daha etkin olacaklarını, yeteneklerini keşfederek çocuklara bildirmelerini, ailelerle bunun görüşmelerinin yapılmasını tavsiye ediyorum. Sizin de Zeynep'iniz, bizim de Musab'ımız bu sene sınava girecek.
1: Evet.
0: Biz çocuklarımıza nasıl davrandık? Sizle bunu konuştuğumuz için biliyorum. Kendi tercihlerine bıraktık, yeteneklerine baktık. Benim oğluma işte ağırlıktan, sizin kızınız sayısaldan girecek. Çünkü yetenekleri orada.
1: Evet.
0: Fakat her sayısalcı tıp hedeflemek zorunda değil. Hatta belki sizin Zeynep'in hedefi sayısal bölümler içerisindeki en sözel mühendislik değil mi?
1: Evet.
0: Yani bugün endüstri mühendisliği, mühendislikler içerisinde belki de gıdayla birlikte en sözeli.
1: Evet, çünkü birçok alanla ilgileniyorlar. Bölünmüşlük var endüstri mühendisliğinde.
0: Yani ülkemizde endüstri mühendisi daha çok fabrikanın yönetimini üstleniyor. Evet. Veya imalat sorumluluğunu üstleniyor.
1: Evet.
0: Biraz daha insani ilişkilerinin, insan kaynaklarını bilmesi gerekiyor falan. Yani aslında kişiler bir mesleği seçerken, bir üniversiteyi seçerken sonrasında ne yapacağını da düşünmeliler.
1: Evet.
0: Yani tamam mühendis ama her mühendis Türkiye'de mühendislik yapmıyor. Gerçekten yapmıyor yani. Daha çok insan kaynağıyla ilgileniyorlar.
1: Aynı şekilde her bölüm okuyan da yani öğretmen olmuyor yani. Kesinlikle. Aynı şekilde. Bu alanıyla ilgili dediğiniz gibi birçok alanda çalışabiliyor. Şirketlerde rehberlik yapabiliyor. Ne bileyim ya da işte inşaat sektöründe fizibilite çalışmaları yapabiliyor fizikle ilgili. Ne bileyim böyle birçok geniş alanı var aslında. Ama işte bu o kişinin kendisini geliştirmesiyle ilgili bir şey. Ve o alanın ne kadar açılabileceğini, nereye kadar yayılabileceğini bilmesi değil mi? Yani bunları keşfetmesi, takip etmesi, kovalaması işte o çocuğun potansiyeline göre değişiyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani bunları bilmesi gerekiyor eğer seçiyorsa.
0: Kesinlikle. Yani bugün sınava girecek öğrencilerimizin sınavda başarı elde edebilmesi için aslında kendilerinin de yapması gereken işler var. Sadece anne babayı sorumlu tutmayalım burada.
1: Tabii ki.
0: Öğretmenleri de sorumlu tutmayalım.
1: Tabii.
0: Bazen böyle bir yanlışın içine de giriyoruz Zehra Hanım. Sanki tek sorumlu aile. Bugün 18 yaşına gelmiş bir çocuğun bana göre 8-9 yaşından itibaren kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerekir.
1: Evet.
0: Bu sorumluluklardan başlıcaları sınava artık girilecek tarih çok önceden belli olduğu halde son ana çalışmaları bırakmamak. Yani düzenli, tempolu, ben çok gün içerisinde çok çalışmak yerine planlı programlı çalışmanın, uzun zamana yayarak çalışmanın hem sıkılmamayı hem de başarıyı getirdiğini düşünüyorum.
1: Evet, bir de süreklilik değil mi? Ara vermeden.
0: Öyle
1: mesela
0: tabii.
1: Şimdi bir gün hiç çalışmıyorsunuzdur. Diğer gün onun iki katı çalışıyorsunuzdur. Ya da işte iki gün çalışmıyorsunuzdur. Ama buradaki önemli olan her gün çalışabilmek. Yani o belki o gün biraz az olabilir diğer güne göre ya da fazla olabilir. Ama gün atlamamak benim için önemli.
0: İstikrar, azim,
1: İstikrar,
0: az
1: evet.
0: da olsa devamlılık esastır.
1: Evet.
0: Yavrularımızın sınava hazırlanırken her dersin bütünlüğünü korumaları gerekiyor. Örnek veriyorum. Sayısalcı bir öğrencimizin bugün işte kimya ile geçirdiği zamanın iki katını fizik ve matematiğe ayırması gerekiyor. Çünkü çıkan soru sayısına bakacak, konu ağırlığına bakacak ya da eksikliklerine bakacak. Bugün sevdiği derse çok zaman ayırıp yapamadığı derse az zaman ayırdığı zaman sınavda başarısızlık geliyor demektir.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bugün eşit ağırlıktan çalışan bir öğrenciyi düşünelim. Bugün matematik ve Türkçe puanlarının en çoğunu getirecek. Burada konu eksiğinin kalmaması gerekiyor. Bir yanlış da şu, sadece soru çözerek sınava hazırlanan gençlerimiz var. Sadece soru çözmek, konuyu bilmeden çalışmak doğru bir yaklaşım değil. Konuları genişçe okuduktan sonra soru çözülecek. Ve konu çözümü, konuyu anlayıp anlamadığımızı test etmek, o konunun arkasından konu testi yapmakla mümkündür. Örnek veriyorum, işte matematikte doğal sayıları öğrendik. Doğal sayıların arkasından onu ilgilendiren soru çözüp yanlışlarımızın nereden kaynaklandığına bakmamız gerekiyor. Veya tarihte işte Osmanlı'nın kuruluşunu okuduk. Hı hı. Kuruluş Osmanlı'yı okuduktan sonra hangi yanlışlarımız var ve neden kaynaklanıyor? Ya bilgi eksikliği mi, dikkat eksikliği mi? Bunların hepsine tek tek bakmamız gerekiyor.
1: Yoksa tekrar edecek değil mi yani?
0: Kesinlikle. Hı hı. Şimdi soru çözerek tek hazırlanmak doğru bir yaklaşım değil. Konuyu öğrenmek gerekiyor. Hı hı. Sınavın yaklaştığı dönemlerde her gün deneme olur. Okullar da yapar bunu, kurslar da yapar. Çocuk bireysel çalışıyorsa kendi de yapar. Eğitim koçu varsa o da hazırlar. Her gün deneme olurlar. Denemeden çıktıktan sonra çocuğun yanlışlarını bir test etmesi gerekiyor.
1: Yani evet.
0: Örnek veriyorum, işte bugün TYT. TYT'ye herkes girecek. 2 yıllık tercih edecekler de TYT'ye girecek. 4 yıllık tercih edecekler de. Ve genel sınavın %40'ını TYT, %60'ını AYT puanlandırması yapacak. Hı-hı. Bu puanlandırmanın da farkına vararak özellikle kolay soruları kaçırmamak ve en iyi bildiği yerden başlamaları gerekiyor çocukların sınavda. Heyecanlanmamak için.
1: Değil mi?
0: En iyi bildiğiniz dersi yapın, rahatlayın.
1: Ya atıyorum, bir de Türkçeyi sorularla çözüyorsa rahat, Türkçeden matematiği daha iyi çözüyorsa matematikten mi?
0: Kesinlikle. Evet. Sorularla inatlaşmamak lazım. Hı-hı. Bir tane soruyu yapamadık, 5-10 dakikamızı ayırmayalım. Yapamadıysak bırakalım hemen. Diğer sorularla devam edelim ki moralimiz bozulmasın. Artı o soruya tekrar dönebilecek zamanımız olsun. Bir soru için 10 soruyu kurban etmeyelim.
1: Evet, çok
0: özellikle
1: önemli.
0: Özellikle TYT'de çocuklar iki soru seçeneğe kadar indirdikten sonra yakın seçeneği işaretleyebilirler ama AYT'de bunu yapmasınlar. Yani matematikte, fizikte, kimyada iki seçeneğe indirdim, atayım, bu iş riskli. Hı hı. Dolayısıyla yanlış doğruyu götüreceği için belki cevaplamamak çok daha avantajlı olabilecek onun için. Yani bu da şunu gösteriyor aslında, konu okumadığımızı gösterir. Seçenekleri ikiye indirip de cevaplayamıyorsak o konuyu çok iyi okumadığımızın da bir göstergesidir.
1: Evet.
0: Yani en büyük yanlışlarımızdan biri bu. Sınav öncesinde çok ağır işlerle uğraşmamak, kendimizi yormamak, zihin karıştıracak işlere girmemek, hatta o sabah yaptığımız kahvaltı dahi bence önemli. O gece alacağımız sağlam bir uyku bile sınav için önemli. Tabi burada çevreye de çok büyük önem düşüyor. Lütfen çocukların sınava gireceği günlerde korna sesi, düğün sesi başta olmak üzere onların zihin dünyasını karıştıracak işlerden de uzak duralım. Sınavla ilgili bilmiyorum, başka soracaklarınız var mı?
1: Evet. Bu arada son 2 dakikaya mı girdik yönetmenim? Aslında soracaklarım var, çok var. Ama şunu da demek sorayım hemen. Şimdi öğrenciler sınava girmeden önce işte yaptığı denemeleri sınav saatine göre mi yapmalıdırlar? Mesela 10'da girecekler ya son sınava. Öncesinde işte okulun ya da dershanenin yaptığı ya da kendi evlerinde yaptığı denemeleri saat 10'da mı yapmalılar, o saate uygun? Bir de orada etrafta tamamen, ben şimdi Zeynep bana şöyle söylüyor. Diyor ki farklı yerlerde çözüyor. Evde de çözüyor, dershanede de çözüyor, okulda da çözüyor. Diyor ki yani buna alışmam gerekiyor sanırım. Çünkü orada o gün neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Gürültü de olabilir. Yani çok kalabalık da olabilir. Bazıları var mesela, sadece tek odasında çözüyor ya da işte böyle gürültüden çok etkileniyor. Ama diyor bizim bunu her koşulda şu an denememiz gerekiyor. O gün hani ne olacağını bilmediğimiz için bu doğru bir yaklaşım mıdır?
0: Aslında her bireyin farklı motivasyonu var. Hı hı. Her yerde soru çözebilen insan sınavda daha çok başarılı olur. Yani gürültüye bile aldırış etmeyecek bir pozisyona girmemiz gerekiyor bizim, odaklanma dediğimiz şey. Hı hı. Aslında insan bir şeye motive olduğu zaman birçok şeyden uzak kalabilir. Hı hı. Yani bizim kendimizi vermemizle alakalı bir şey. Tabii her çocuğun bünyesi aynı değildir. Ama sınıf ortamında kesinlikle deneme görmeliler.
1: Görmeliler.
0: Sadece odalarında değil, sınıf ortamında görmeliler. Sınav saatinde görmeliler ki o vücut yapısı alışsın. O saatte soru çözmeye alışsın. Artı hatta o zaman sınav yerine gitmeden önce yapacağı kahvaltı saatleri dahi netleşmeli. Son bir hafta 10 gün çocuk 7.30'da kalkıyorsa kahvaltısını yapıp kişisel bakımını yaptıktan sonra yola çıkışı ona göre ayarlanmalı. Yani evet. Çocuk bu sistemin içerisine girmeli. Ve kesinlikle şu son dönemlerde yapılan bir yanlış var. İşte Google haritalardan bakar okula öyle giderim. Bir gün öncesinde görmek her zaman avantajdır.
1: Evet, okul yerine gidip görmek gerekiyor sınava vaktinde girebilmek için.
0: Ya bir de her sene dramatize edilerek haberlere çıkan sınava 5 dakika geç kaldı ve alınamadı.
1: Evet.
0: Ya lütfen rica ediyorum gideceğiniz okulun yol şartlarını, yol bilgisini lütfen önceden kontrol ediniz. Ve çocuğunuzun bu kadar emek sarf ettiği bir sınava lütfen tek başına gitmesine de izin vermeyiniz. Yardımcı olunuz anneler, babalar, eğitimciler. Bu çocuğun bir yıllık emeği var. Sadece bu çocuğun sırtına yüklemeyelim. Hem destek olmuş olalım. Ya gerekiyorsa yani özel bir araçla, yani otobüsle, trenle falan değil de özel bir araçla götürmeye çalışalım ki çocuğumuz da sınava zamanında girebilsin.
1: Evet, o kaygıyı, endişeyi yaşamasın. Programımızın sonuna geldik. Evet. Yönetmenim uyarıyor. Bugün burada bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi
0: ben
1: ki
0: teşekkür
1: geldiniz.
0: Ediyorum. Bütün sınavlara girecek yavrularımıza da başarılar diliyorum. Allah gönüllerine göre versin. İnşallah gönülleri de hep hayırla dolsun. İnşallah başarılı olurlar.
1: Amin inşallah. Engel Değilim bu haftaki konuğu Ömer Faruk Özcan bizlerle birlikteydi. Güzel ve verimli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Programımızın sonuna geldik. Haftaya çarşamba günü saatlerimiz onu gösterdiğinde 91.8 Hedef Radyo'da buradan hemen yönetmenimize de teşekkür ederekten haftaya görüşmek ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın.
0: Evet, ben de teşekkür ediyorum Halil Bey'e. Herkese de hayırlı günler diliyorum.
1: İyi günler efendim.

0: Zehra Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Engel Değil sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Cenab-ı Allah İsa aleyhisselamı fakirlere bir numune olarak göndermiştir. Çünkü İsa aleyhisselamın hiçbir dünya malı yoktur. Fakirliğinden dolayı Allah'a ibadet edemediğini söyleyenler İsa peygamberden ibret almalıdırlar. İsa aleyhisselam bir gün bir adamın parmaklarıyla sakalını hilallediğini gördü. O zamana kadar kullanmakta olduğu tarağını da o zata vererek kendisi ondan sonra tarak kullanmadı. Yine bir gün bir adamın avucuyla su içtiğini gördü. Demek ki benden de fakir kimse varmış diyerek daima yanında bulundurduğu su tasını o adama vererek ondan sonra su içmek için ellerini kullandı. Bir başka seferinde ise başını bir taşın üzerine koymuş öyle uyumak istiyordu. Şeytanı aleyhillâne, ''Ya İsa, bakıyorum da canının kıymetini ne iyi biliyorsun?'' dedi. Bunun üzerine İsa aleyhisselam başının altından taşı dağıttı ve öyle uyudu.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Samedu ya Allah.
2: Ya Samet.
3: Samet'sin sen. Kimseye ihtiyacın yok ve kimse sana ihtiyaçsız olamaz.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

İslam'da kurbanın mahiyeti. Kurban, kelime anlamıyla yakınlaşmak demektir. Buradan hareketle kurban kesmek, Allah'a yakınlaşma gayesiyle onun verdiği mallardan kurban edilmesi mümkün olan birini yine onun rızası için boğazlamak demektir. Kurbanın dini dayanağı nedir diye sorulursa, öncelikle kurban kesmek ilk insanla beraber başlamıştır demek gerekir. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın çocukları Allah için kurban kesmişlerdi. Ama birisinin niyeti halis olmadığı için onun kurbanı kabul edilmemişti. Kardeşinin kurbanı ise kabul edilmişti. Diğeri de onu kıskanmış ve öldürmüştü. Bu olayı bize Kur'an-ı Kerim Maide suresinde nakletmektedir. Buradan hareketle kurbanda asıl olanın Allah rızası için kesme olduğunu anlamak mümkündür. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde çeşitli vesilelerle önceki peygamberlere emredilen kurbanlardan, hacda kesilecek kurbanlardan söz edilmektedir. Bütün dinlerde kurban vardır. Nihayet Kevser suresinde ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve

Selleme hitap edilerek onun ve ümmetinin kurban kesmesi emredilmiştir. Hazreti Peygamber de Medine'de sürekli kurban kesmiş ve hacda ise muhtemelen 63 yıllık ömrünü esas alarak 63 tane kurban kesmiştir. İbn-i Mace'nin naklettiği hasen derecesinde bir hadisi şerifinde ise kim imkan bulur da kurban kesmezse bizim namazgahımıza yaklaşmasın buyurmuşlardır. Kurban kesmenin dini hükmüne gelince, Kevser suresindeki emrin bir başka manaya da gelme ihtimalinden ötürü alimlerin çoğu kurbanın kesin bir farz olmadığı kanaatine varmışlardır. Hanefilerse bu emrin kesin yapılması gereken bir talepte bulunduğunu, ancak bu farklı yorum ihtimaline bakarak buna inanmayanın dinden çıkmayacağı kanaatine varmışlardır. Böyle yapılması kesin olarak istenen ama mahiyeti konusunda başka yorumlar da yapılabilecek şeyler için Hanefiler farz değil de vacip kavramını kullanmışlardır. Bu sebeple kurban Hanefilere göre vaciptir. Yani imkanı olanlar onu kesmelidirler. Ama bunu başka yorumlara bakarak yumuşatmakta serbesttirler. Şafiilere göre ise kurban sünnettir. Ama sıradan bir sünnet değildir. Yapılması gereken bir sünnettir. Yani sünnet-i lazimedir. Bütün bu ve benzeri delillere bakıldığında kurbanın sünnettir, olmasa da olur denecek bir sünnet olmadığını, hali vakti yerinde olanlar için gerçekten de Hanefilerin dediği gibi vacip olduğunu anlarız. Müslim şöyle nakletmiştir. Allah Resulü Medine'de kurban bayramı namazını kıldırmıştı. Bazı insanlar acele davranıp kurbanlarını kestiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kurbanını kestiğini zannetmişlerdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhisselam kendinden önce kesenlerin tekrar kurbanlarını kesmelerini emretti. Eğer kurban sadece isteyenlerin kesecekleri bir ibadet olsaydı, onların iade etmeleri gerekmeyecekti. Kurban niçin kesilir ve kimler kurban kesmelidir hususuna gelince, Hac suresinde kurbanlarınızın etleri ya da kanları Allah'a ulaşmaz ama sizin takvanız Allah'a ulaşır dendiğine bakıldığında, kurban kesmenin asıl amacının Allah'ın emrini yerine getirmek, böylece takvalı olduğunu göstermek olduğu anlaşılır. Bunun anlamı, Allah isterse en değerli malımızı dahi onun yoluna feda edebiliriz demektir. Tıpkı Hazreti İbrahim'in İsmail'i kurban etmeye karar vermesi gibi, gerekirse bizim de canımızı dahi kurban edebileceğimiz gösterilmektedir. Bir bakıma da kurban malperestlik duygusunu kırmak, Allah'ın rızası karşısında her şeyimizden geçebileceğimizi göstermek anlamına gelir. Kimlerin kurban keseceğine gelince, kısaca hali vakti yerinde olanlar, yani zengin olanlar kurban keser. Bunun ölçüsü ise temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kendisini zengin kılacak kadar malı mülkü bulunmaktır. Böyle olan malın mülkün üzerinden zekatta olduğu gibi bir yıl geçmesi de gerekmez. Ailede yeterli birikimi olan karı kocadan ve çocuklardan her birinin kurban kesmesi gerekir mi sorusunun cevabı konusunda Hanefiler şahsi malı bulunan herkesi başlı başına bir mükellef sayar ve böyle olan birisi ister kadın olsun ister erkek olsun kurban kesmelidir derler. Diğer mezheplerse her bir ferdin ne kadar parası bulunursa bulunsun bir eve bir kurban yeter diye düşünmüşlerdir. Hangi hayvanların kurban edileceği meselesine gelince, kurban ancak keçi, koyun, sığır, deve ve mandadan olur. Bunun dışındaki hayvanlardan kurban olmaz. Çünkü kurban bir ibadettir ve ibadetleri Hazreti Peygamber nasıl öğretmişse ancak öyle yapmak gerekir. Tavuktan, deve kuşundan ve benzeri hayvanlardan kurban kesmeye kalkan
veya bunların

Kurban olabileceğini söyleyen ya da bu hayvanlardan bir kurban adayan insan bir bidat işlemiş olur. Bunun için de günahkar olur. Hatta öyle bir iddiaya küfür diyen alimler dahi vardır. Kurban kesilecek hayvanlar kendi cinsinin olgun yaşına geldiğinde ve ortalama bir büyüklükte olduğunda kurban kesilebilirler. Herhangi bir arıza ya da hastalık bunları ortalama değerden düşürmüşse kurban kesilemezler. Çünkü kurban da bir bakıma şöyle bir mana da vardır. Ya Rabbi, ben senin rızan için bir koyun ya da bir keçi ve benzeri herhangi bir şey kesiyorum. Durum böyle olunca normal bir keçi ya da normal bir koyun sayılmayan arızalı bir hayvanı kurban etmek uygun olmaz. Bu konudaki ölçü şu hadisi şerifte ifade edilmiştir. Kurbanda belirgin kör, belirgin hasta, belirgin topal ve kemiklerinde iliği kalmamış kadar zayıf hayvanlar kurban olmaz buyurulmuştur. Ayrıca tek gözü olmayan ve boynuzları kırılan hayvanların da kurban olamayacağı söylenmiştir. Çünkü bu arızalar bir hayvanı kendi cinsinin ortalaması olmaktan çıkarır. Ancak besili olsun ya da zarar vermesin diye küçükken boynuzları köreltilen hayvanlar böyle değildir. Çünkü bu durum hayvanın değerini düşürmez, aksine arttırır. Kadınlar kurban kesebilir mi diye bir soru sorulacak olursa, bir önceki soruya verdiğimiz cevaptan da anlaşılacağı üzere, Hanefilere göre kadının da kendi malı, mülkü, altını ya da parası varsa onun da kurban kesmesi gerekir. Hatta kadın evi bakmakla yükümlü olmadığı için onun temel ihtiyaçlarını karşılayacak parasının bulunması da aranmaz. Çünkü onları zaten erkek karşılayacaktır. Öyleyse zengin olan kadın kurban keser ya da vekalet vererek kurbanını kestirebilir. Kurban ne zaman kesilir? Kurban Bayramı'nın 1., 2. ve 3. yani Zilhicce ayının 10., 11. ve 12. günlerinde kesilir. Güzel olan kurbanların gündüzleri kesilmesidir. Kurban Bayramı'nın 1. günü kesmekse daha faziletlidir. Diğer kurbanlarda ise herhangi bir vakit söz konusu değildir. Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi sorusuna verilecek cevapsa şöyledir. Şer'i ölçülerle yolcu sayılan bir insana kurban kesmek vacip olmaz. Ancak bizzat kendisi keserse ya da vekil tayin ettiği kişiye kestirirse güzel bir iş yapmış olur. Bu konudaki bir başka soru da kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu şeklinde sorulabilir. Buna verilecek cevapsa çok nettir. Hayır, asla. Çünkü ibadetlerin cinsini ve keyfiyetini biz tayin edemeyiz. İbadetler tamamen mabudun bildirdiği gibi olmalıdır. Başka türlü verme ibadetleri zaten vardır. Kişi onlardan yapması gerekenleri de yapacak, gerekiyorsa kurbanını da kesecektir. Kurbana kaç kişinin ortak olabileceği sorusunun cevabı ise şöyledir. Büyükbaş hayvanlara birden 7 kişiye kadar ortak olunabilir. Hayvan kurban olacak yaşta ve özelliklerde bulunduktan sonra etinin az ya da çok olması ortak sayısını belirlemez. Küçük ve eti az olsa dahi büyükbaş hayvanlara 7 ortak olunabilir. Bu kurban ancak 5 kişilik ya da 3 kişilik olur gibi ifadeler kişi başına gelecek etin belli bir miktarda olmasını anlatmak için söylenir. Yoksa büyükbaş bir hayvan kurban olma özelliklerini taşıdıktan sonra ona 7 kişi ortak olabilir. Burada sorulacak sorulardan biri de kurbanlık hayvanlardan hangileri ortak olarak kesilebilir sorusudur. Bu sorunun cevabı da fıkıh alimlerimiz tarafından gayet açık ve net olarak ortaya konmuştur. Büyükbaş hayvanlara birden 7'ye kadar ortak olunabilir, küçükbaş hayvanlardansa ancak bir kurban olur. Bu arada kurban bayıltılarak kesilebilir mi sorusu da zaman zaman duyulmaktadır. Dolayısıyla zorunlu bir sebep yoksa kurbanı bayıltarak kesmek sakıncalıdır. En azından mekruhtur. Çünkü kesimden mi bayıltmadan mı öldüğünü anlamak zordur. Sonra bayıltmanın hayvana ne kadar acı çektirdiğini de anlamak mümkün değildir. Ama zapt edilemeyen bir hayvanı

bayırtmaktan başka çare yoksa en sonunda bu yola da başvurulabilir. Kuşkusuz her şeyde olduğu gibi bu konuda da en doğrusunu Yüce Mevla ve onun Resulü bilir.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

0: Bazıları diyorlar ki, rahat etmek istersen suya sabuna dokunma. Genelde İslam'ı anlatanlara, yaşayanlara, yaşatma gayreti içinde olanlara söylenilen söz şudur. Aman ha, suya sabuna değme mi? Bir sen mi kaldın düzeltecek? Suya sabuna dokunma, idare et vaziyeti. Rahat etmek istersen suya sabuna dokunma. Ve benzeri. Suya sabuna dokunmayanlar işte cemiyeti korkuttular. Cemiyet leş gibi kokuyor. Şirk kokusu, zina kokusu, faiz kumar içki kokusu, edepsizlik, namussuzluk, şerefsizlik kokusu, hayasızlık, ayarsızlık kokusu. Hayatı yaşanmaz hale getirmedi mi? Burnu bu kokuları duymaya ayarlı olmayanlar, lağım fareleri gibi zikrettiğimiz kokulardan dört köşe oluyorlar. Ve ekliyorlar, aman ha, suya sabuna dokunma. Seni mendebur seni. Dokunacağım suya da sabuna da. Anlatacağım İslam'ı. Ben İslamsız rahatlık istemiyorum. Zira o başlı başına bir çiledir. Dünyada ondan gayri çile yoktur. Suya sabuna dokunmayanlar cemiyeti çöplüğe çevirdiler. Onlar yaşamıyor. Nefislerinin köleliğini yapıyorlar. Başımıza gelenlerin tamamı da o suya sabuna dokunmayan neme lazımcıların yüzündendir. Onlar için cehennem ateşi vardır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki, İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti, biz kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet edebilenler lanet eder. Dokunma bakalım suya sabuna. Bu ayeti duyduktan sonra yapabilecek misin bunu? Bana da sakın melun tavrına bürünerek, suya sabuna sakın dokunma deme. Seni de, senin rahatlık felsefeni de ayağımın altında tepelerim. Bazıları diyorlar ki, çevrenize uyum sağlayın, mücadeleye girmeyin, müsamahakar olun. Başlıkta zikrettiğimiz sözü söyleyenler demek isterler ki, siz her ne kadar Allah'a kulluğu her şeyin üstünde tutuyorsanız da, biraz da sözde Müslümanlar gibi olun. Onlar gibi olmuyorsanız onlara karışmayın. Bunları reddediyoruz. Müslüman, çevresiyle bir şartla uyum sağlayabilir. Kur'an'a teslim olup, yaratıcıya inkiyat edenle uyum sağlayabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavmi, Allah'a ve peygamberine muhalefet edenlerle uyum sağladığını göremezsiniz buyurulmuştur. Yaratılış gayesine uymayan, eline verilen Kur'an tarifesini rafa kaldıran, nefsi arzularını ve hevasını bayraklaştırıp, tağutları putlaştıran bir çevreyle uyuşamayız. Onlar gibi hiçbir zaman olamayız. Cenab-ı Hak, sizin dostunuz Allah'tır, Resulüdür, rükû eden, zekat veren, namaz kılan müminlerdir buyurmaktadır. Uyum sağlayabileceklerimiz bunlardır. Bazıları diyorlar ki, karanlık orta çağ zihniyeti. Özellikle yazar çizer takımıyla devlet adamı mevkiinde olanların ağzından İslam'ı kötülemek için yukarıda az önce size aktardığımız sözü sık sık duyarız. İslam'a karanlık orta çağ zihniyeti diyen cahillere tarih dersi vermek lazım. Orta çağ denilen zaman onların kıblesi olan Batı için vardır. Müslümanlar için böyle bir çağ yoktur. Tarihi çağları ayıranlar Orta Çağ dedikleri döneme karanlık Orta Çağ diyorlar. Bu Batı için doğrudur. O dönem Batı için karanlıktır. Fakat İslam dünyası için aydınlıktır. Parlak bir dönemdir. Memleketin baştan sona her tarafı mamurdur. Yalnız o dönemde sadece Bağdat'ta 80 tane hastane vardı. Diğer şehirlerde de en az birer tane hastane vardı. İslam dünyası için aydınlık, Batı için karanlık bir çağdır Orta Çağ dedikleri. Batının karanlığını İslam'a mal etmek isteyen hınzırların yüzüne çarpmak lazım o çirkinliği. O dönemde Avrupa'da helâ yoktu. Helâyı Avrupalı Haçlı seferlerinde Müslümanlardan öğrendi. Şimdi ise onlar çalıştılar bu hale geldiler. Allah'ın kanunu budur. Çalışan kazanır. Kim olursa olsun çalıştı mı Allah karşılığını verir. Müslümanları günümüzde bu uyuşukluğa iten idarecileri olmuştur. Sonra da İslam için karanlık Orta Çağ zihniyeti iftirasını atmışlardır. Orta Çağ, Avrupa için karanlık, İslam dünyası için aydınlık bir dönemdir. Bazıları diyorlar ki, mağara devri, taş devri. Bugün Türkiye coğrafyası üzerinde yaşayan her Müslüman çocuk, daha adamını ilköğretim kurumlarına atar atmaz, tarihin süresi belli olmayan karanlık bir çağdan başladığına inandırılmakta, insanların, hayvanların tekamül etmiş şekli olduğu fikri beyinlere zikredilmektedir. İlk çağ Yunan felsefesi ve medeniyetiyle, alemin nasıl yarattığı üzerinde düşüncelerin başladığına dair ilmi iddialar öğretilmektedir. Bu arada gizlenmek istenilen şey, Hazreti Adem aleyhisselamın ilk insan, ilk peygamber olduğu gerçeğidir. Mağara devri, taş devri, bilmem ne devri gibi safsatalar bizim inancımıza ters düşer. Zira ilk insan medeni ve nizami bir hayatla yeryüzünde boy vermiştir. Zaman zaman bayalaşmalar olmuş, fakat peygamberler onları düzeltmişlerdir. Tarihi çağlara ayıranlar, tevhid akidesini, vahiy gerçeğini unutturmak isteyenlerdir. Peygamberleri inkar, bu hainlerin hedefidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, her topluma bir peygamber göndermiştir. Peygamberler, ilahi mektepten yetişmiş en medeni insanlardır. İlk insanında bir peygamber olduğu, Kur'an-ı Kerim'le sabittir. Ve o da, kendisine sayfalar verilmiş olan, Adem aleyhisselamdır. Şimdi kitap sahibi olan ve bilgi yönünden melekleri geride bırakan ve cennete iskan etmiş olan bir peygamber için ilkeldi demek, tüm gerçekleri inkar etmektir. İlk insanı, ilk peygamberi, vahyi, tevhid akidesini inkar etmek olur. Hasılı, tarihi çağları ayıranlar, tevhid akidesini unutturmak için taş devri, mağara devri gibi safsataları ortaya atmışlardır. İlk insanlar ilkeldi demekle, Adem aleyhisselama iftira etmektedirler. Daha ilkokul çağında bu zehiri çocuklarımızın kafasına zerk eden sistemden ve fikir yapısından onlara Kur'an gerçeğini anlatarak koruyalım. Bu, her müminin ihmal edemeyeceği görevidir.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Esirler. Esirler Medine'ye koruyucularıyla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir gün sonra ulaştılar. Sevde ziyaret için Afra'nın evine gittiğinde kuzeni ve eski kocasının kardeşi, aynı zamanda kabilesinin lideri olan Süheyl'i elleri boynuna bağlı bir şekilde evin bir köşesinde oturur bulunca çok şaşırdı. Bu görüntü onda unutulmuş ve yerine yenileri geçmiş olan eski duyguları tekrar uyandırdı. Ebu Yezid diye bağırdı. Ne de çabuk teslim olmuşsun. Şerefinle ölmen gerekmez miydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem secde diye yüksek sesle bağırdı. Sevde onun varlığını fark etmemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesindeki ton onu utançla İslam öncesi geçmişinden bugününe geri getirdi. Hala Süheyl'in İslam'a ihtimali vardı. Allah'ın kanunlarına uygun yönetimin güçlendiği bir ortamda bulunmaları da onda ve diğer esirlerde belirli izler bırakacaktı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara kafalarını putperest fikirlerle değil, İslami düşüncelerle donatmalarını emrediyordu. Tekrar pişman olan Sevde'ye dönerek, onu Allah'a ve Resulüne karşı mı kışkırtıyorsun dedi. Ebu Sufyan gibi Süheyl'in önemi de diğer liderlerin ölümüyle artmıştı. Onun etkisiyle birçok kararsız İslam'a girebilirdi. Fakat Süheyl Medine'de çok kısa bir süre kaldı. Çünkü Beni Amir hemen fidye üzerinde görüşmek üzere bir adam göndermişti. Süheyl hemen Mekke'ye dönmüş, gelen adam ise fidye üzerinde anlaşmak için Medine'de kalmıştı. Her esir üç veya daha fazla Müslüman tarafından paylaşılıyordu. Abbas'a sahip olan bir grup ensar, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve "Ey Allah'ın Resulü, izin ver de kız kardeşimizin fidyesini biz ödeyelim ve serbest bırakalım." Kız kardeş derken esirin büyük annesi Selma'yı kastediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Siz bir dirhem bile vermeyeceksiniz." dedi. Daha sonra amcasına döndü ve "Ey Abbas, kendinin ve iki yeğenin Akil ile Nevfel'in ve müttefikin Utbe'nin fidyelerini sen öde. Çünkü sen zengin bir adamsın." dedi. Abbas buna karşı çıktı ve "Ben zaten Müslüman olmuştum. Fakat bu adamlar beni zorla getirdiler." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şu cevabı verdi. "Senin İslam'ı kabul edip etmediğini ancak Allah bilir. Eğer söylediğin doğru ise o senin mükafatını verecektir. Fakat dış görünüşte sen bize karşı olanlarlaydın. O halde bize fidyeni öde." Abbas parası olmadığını söyleyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. "O zaman Ümmül Fazla bıraktığın para nereye gitti? İkiniz yalnızken ona eğer öldürülürsem şu kadarını Abdullah'a, şu kadarını Fazla, Kisama ve Ubeydullah'a ver demiştin." İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince iman gerçekten Abbas'ın kalbine girdi. "Seni hakla gönderene yemin olsun ki bunu benden ve Ümmül Fazıl'dan başkası bilmiyordu. İşte şimdi senin Allah'ın Resulü olduğunu anladım." dedi ve kendisiyle birlikte iki yeğeni ve müttefikinin fidyesini ödemeyi kabul etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki esirlerden biri de damadı Ebul As idi. Zeynep, Ebul As'ın kardeşi Amr'ı fidye ödeyip Ebul As'ı kurtarması için Medine'ye göndermişti.

Gönderdiği paraların yanında annesinin kendisine evlendiği gün hediye ettiği akik bir kolye de vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolyeyi görür görmez onun Hatice'nin kolyesi olduğunu fark ederek sarardı. Çok duygulanan Peygamber aleyhissalatü vesselam esirde hissesi olanlara şöyle dedi. Eğer isterseniz esiri fidyesini almadan karısına gönderin. Bu size kalmış bir şey. Hepsi de bunu kabul ettiler ve Ebu'l-As Mekke'ye hem paraları hem de kolyeyi alarak döndü. Onun Medine'deyken Müslüman olması ümit ediliyordu fakat olmadı. Mekke'ye dönerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep'i Medine'ye göndermesi gerektiğini söyledi. Ebu'l-As da buna üzülerek söz verdi. Vahiy Müslüman bir kadının müşrik bir erkekle evli kalamayacağını açıkça söylüyordu. Şimdi hayatta olmayan Mahzum kabilesini Şefi Velid'in en küçük oğlu olan Velid de Abdullah İbni Cahş'ın da hissesi vardı. Abdullah 4000 dirhem fidyeden daha azına razı olmuyor ve Velid'in üvey kardeşi Halid de bu kadar fazla para ödemek istemiyordu. Fakat Velid'in öz kardeşi Hişam ona "Tabii ödemek istemezsin, o senin annenin oğlu değil" deyince ödemeyi kabul etti. Bununla birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu değiş tokuşa razı olmadı ve Abdullah'a onlardan babalarının meşhur silahlarını ve zırhını istemelerini söyledi. Halid bir kez daha karşı çıktı. Fakat Hişam ondan baskın çıktı. Silahları ve parayı Medine'ye getirdiklerinde kardeşleriyle birlikte Mekke'ye doğru yola çıktılar. Fakat ilk konaklardan birinde Velid onlardan kaçarak Medine'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip Müslüman olduğunu açıkladı ve biat etti. Kardeşleri onu takip ettiler. Olanları fark edince çok sinirlenen Halid, "Neden bunu fidyeyi ödemeden ve babamızın hazineleri elimizden çıkmadan önce yapmadın? Eğer istediğin bu idiyse neden o zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadın?" dedi. Velid, Kureyşlilerin kendisi hakkında fidyeyi ödememek için Müslüman oldu demelerini istemediğini söyledi. Daha sonra bazı mallarını almak üzere kardeşleriyle birlikte Mekke'ye gitti. Onların kendisine bir şey yapacaklarını ümit etmiyordu. Fakat Mekke'ye varır varmaz onu da Ayyaş ve Seleme'nin yanına hapsettiler. Ebu Cehil'in üvey kardeşleri olan bu iki adamı Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e babası öldüğü halde hapiste tutmaya devam ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık bu üç kişi ve Mekke'de zorla tutulan Hişam ve Sehm'in oradan kurtulmaları için dua ederdi. Mut'im'in oğlu Cübeyr kuzenini ve müttefiklerinden ikisini kurtarmak için Medine'ye geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu çok iyi karşıladı. Ona eğer Mut'im hayatta olsa ve esirleri fidye ödeyip kurtarmak üzere gelseydi onları fidye almadan Mut'im'e teslim edeceğini söyledi. Cübeyr Medine'de gördüğü her şeyden etkilenmişti. Bir akşam güneş batarken mescidin dışında durmuş ve namaz kılarken Müslümanları dinlemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetten, cehennemden ve hesap gününden bahseden Et-Tur suresini okuyordu. Sure şu sözlerle bitiyordu. Artık sen Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü gerçekten sen bizim gözlerimizin önündesin. Ve her kalkışında da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve yıldızların batışının ardında da onu tesbih et. Cübeyr, işte bunları duyduğum zaman iman kalbimde yer etti. Fakat o daha fazla dinleyip etkilenmekten kendini alıkoydu. Çünkü çok sevdiği amcasının Bedir'de öldüğü aklından çıkmıyordu. Mut'im'in kardeşi Tuayme de Hamza'nın öldürdüğü adamlardan biriydi ve Cübeyr amcasının öcünü almaya kendini zorunlu hissediyordu. Bu amacından dönmekten korktuğu için fidyeler konusunda anlaşmaya varır varmaz Mekke'ye döndü. Fidye vermek için gelenlerin çoğu en azından Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı saygılıydılar. Fakat savaştan sonra öldürülen Umeyye'nin kardeşi ve yine o zaman öldürülen Utbe'nin yakın arkadaşı Cumah kabilesinden Übey bunların dışındaydı. Fidyesini ödediği oğlunu alıp geri dönerken "Ey Muhammed, Avd adında bir

atı her gün her çeşit tahıl ile besliyorum. Onun üstündeyken seni öldüreceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Hayır, inşallah ben seni öldüreceğim. O sırada Mekke'de Übey'in iki yeğeni Safvan ve Umeyr büyük bir acı içinde Bedir'de kaybettikleri değerli ve büyük liderlerden bahsediyorlardı. Safvan, Ümeyye'nin oğluydu ve babası öldüğü için Cumah'ın lideri olacağı bekleniyordu. Kuzeni Umeyr, Bedir'de Müslüman ordu hakkında bilgi toplamak ve güçlerini tahmin etmek için gözcü olarak giden adamdı. Safvan, Tanrı'ya andolsun, onlar gidince dünyada hiçbir iyilik kalmadı dedi. Umeyr de bunu tasdikledi. Fakat o Safvan'dan daha samimiydi. Umeyr'in oğlu da Medine'deki esirler arasındaydı. Fakat o fidye ödeyemeyecek kadar borçluydu. Zaten hayatından bezmişti. Bu nedenle hayatını genel bir yarar uğruna feda etmeye karar verdi. Eğer ödeyemediğim borçlarım ve bakmak zorunda olduğum bir ailem olmasaydı gider Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürürdüm dedi. Safvan, borcun benim üzerime olsun. Senin ailen demek benim ailem demektir. Onlara ölünceye dek bakmaya söz veriyorum. Benim olan her şeyi istemelerine gerek kalmadan onlara veririm. Bunun üzerine Umeyr kararını uygulamak istediğini söyledi ve amaçları gerçekleşinceye kadar bu konuştuklarını gizli tutacaklarına birbirlerine söz verdiler. Umeyr kılıcını keskinleştirdi. Keskin tarafına zehir sürdü ve oğlunu kurtarma amacıyla gittiğini söyleyerek Medine'ye doğru yola çıktı. Aşağı Medine'ye vardığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. Umeyr'i kılıcını kuşanmış bir şekilde gören Ömer radıyallahu anh onun içeri girmesine engel oldu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Cumahlı adamın yaklaşmasına izin vermesini söyledi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh yanında bulunan ensardan birkaç kişiye şöyle dedi. Onu Allah'ın Resulüne götürün. Siz de beraber oturun ve gözünüzü bu adamdan ayırmayın. Çünkü pek güvenilir bir adam değil. Umeyr onlara iyi günler diledi. Cahiliye devrinde yaygın olan bir selamlama şekli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. Allah bize bundan daha güzel bir selamlama şekli öğretti ey Umeyr. O selamdır. Cennet ehlinin birbirini selamlama şeklidir. Daha sonra ona niçin geldiğini sordu. Umeyr, oğlunu kurtarmak için geldiğini söyleyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, peki bu kılıç ne oluyor dedi. Umeyr, Allah kılıçların belasını versin dedi. Onların bize hiç faydası dokundu mu? Peygamber aleyhissalatu vesselam, gelişinin asıl sebebi ne diye tekrar sordu. Umeyr yine sebep olarak oğlunu öne sürünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun Safvan'la Hicr'de konuştuklarını kelimesi kelimesine tekrarladı. En son olarak Safvan senin borçlarını ve aileni üzerine aldı ki sen beni öldürebilesin. Fakat seninle onun arasına Allah girdi dedi. Bunları duyan Umeyr bunu sana kim söyledi diye bağırdı. Bizim yanımızda bir üçüncü kişi yoktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bunları Cebrail haber verdi dedi. Umeyr sen bize gökten haberler getirdiğinde biz sana yalancı dedik. Fakat bana İslam'ı hidayet eden Allah'a hamdolsun. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunanlara dönerek şöyle dedi. Kardeşinize dinini öğretin ve ona Kur'an okuyun. Esir oğlunu da serbest bırakın. Umeyr radıyallahu anh diğerlerini de özellikle Safvan'ı İslam'a davet etmek için Mekke'ye dönmek istiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gitme izni verdi ve onun sayesinde birçok kişi Müslüman oldu. Fakat Safvan onun bir hain olduğunu düşünüyor ve bu yüzden onunla hiç konuşmuyordu. Birkaç ay sonra Umeyr muhacir olarak Medine'ye döndü. Ebu'l-As Mekke'ye döndüğünde karısı Zeynep'e onu Medine'ye göndereceğine dair babasına söz verdiğini söyledi. Küçük kızları Ümame'nin de annesiyle birlikte gitmesine

0: geri getirmeye karar verdiler. Fihir kabilesinden Habbar adındaki bir adam ilerledi ve mızrağını sallayarak tahtında Ümame ile birlikte oturan Zeynep'in önüne geçti. O sırada diğerleri de yaklaşıp onları çevrelediler. Kinane atından indi ve yayını çekip ok sadağını yere indirdi. "Hele biriniz gelin, hemen okumla öldürürüm," dedi. Yayını gerince adamlar geri çekildiler. Kısa bir sessizlikten sonra Abdüşşems'in lideri Ebu Sufyan ve bineklerinden inen birkaç kişi ona yaklaştılar. Ona silahlarını bırakıp meseleyi sakince konuşmayı teklif ettiler. Kinane razı oldu. Ebu Sufyan ona şöyle dedi: "Başımıza gelen felaketi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bize yaptığı kötülükleri bildiğin halde kadını insanların gözü önünde götürmen büyük bir hataydı. Bu bizim aşağılandığımızı gösterir bir işaret. Adamlar bizim hakkımızda beceriksiz diye konuşacaklar. Hayatım üzerine yemin ederim ki onu babasından ayrı tutmak istemiyoruz. Bunun bize bir faydası yok. Fakat kadını Mekke'ye geri götür. Hakkımızda konuşanların ağzı susuncaya ve bizim gidip onu getirdiğimiz halk arasında yayılıncaya kadar Mekke'de kalsın. Sonra onu gizlice al ve babasına götür." Kinane bu öneriyi kabul etti ve hep birlikte Mekke'ye döndüler. Döndükten kısa bir süre sonra Zeynep bir düşük yaptı. Büyük bir ihtimalle bunun nedeni Habbar'dan korkmasıydı. İyileşince ve yeteri kadar zaman geçince Kinane onları, yani Zeynep ile Ümame'yi, gece karanlığında yola çıkardı ve Mekke'ye 8 mil kadar uzaklıktaki Yeceç Ovası'na kadar onlara eşlik etti. Orada daha önceden planladıkları gibi Zeyd ile buluştular. Zeyd onları sağ salim Medine'ye getirdi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 25. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 25. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

Sen bir gülsün ama en güzel gül. İçimde kalan, içimde olan, tarif edemediğim en güzel gülsün. Sen bir gülsün ama sert, ama çetin, ama sarp, ama ulaşılmaz. Tarif edemediğim bir şey, yani gül, diken, hiçbir şey, belki de bende kalan her şey. Yine kalbim bir sevdanın çölüne düştü. Yine karlar yağıyor gönül dağıma. Yine sevda vuruyor yangınlarıma. Yine hasretin sarıyor sevdalı gönlümü. Yine hasretin sarıyor sevdalı gönlümü.

Bülbül güle nasıl aşıksa ben de öyleyim. Bülbül gülden nasıl aldıysa güzel nameleri, ben de senden aldım sitemli de olsa şiirleri. Sen bir gülsün, ben de sende kalan garip bir bülbül. Sen üç harfini söyleyebildiğim, yani can, bir şiir, bir özlem, bir tutku, bir aldanış, bir gidiş. Yani sadece gül veya diken. Yine kalbim bir sevdanın çölüne düştü. Yine karlar yağıyor gönül dağıma. Yine sevda vuruyor yangınlarıma. Yine hasretin sarıyor sevdalı gönlümü.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, bir ilim meclisine daha bizleri kavuşturduğu için Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Yolumuz hep hak ve hakikat olsun inşallah. Allah canımızı yolda alsın. İnşallah doğru yolda, doğru yürürken ruhumuzu Rahman'a teslim edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Biz hacdayken vefat etmiş Kenyalı meşhur bir alim var. Ali Mazrui. Bilmiyorum ismini hiç duydunuz mu? Ben bir vesileyle yeni öğrendim. İstedim ki hem ona bir rahmet olsun, hem analım, hem de onun bize bıraktığı bir mesajı bugün beraberce anlayıp öylece yolculuğumuza çıkalım inşallah. İslam dünyası üzerinde çok güzel ve isabetli tespitleri var Ali Mazrui'nin. 81 yaşlarında vefat etmiş, yaşı da epey ilerlemişti. Ama halen üretiyor, halen değer adına birçok şey bizlere miras bırakıyor. Tam bir alim olarak kapanmayan amel defterleri bırakarak gitti. Allah sonuna kadar da inşallah o defterleri kapatmasın. Onun da ruhunu bu meclisten haberdar etsin inşallah. Arap Baharı'nın o hararetli zamanlarında bir tespitte bulunmuştu. Arap Baharı gibi gözüküyor ama inşallah hazana dönüşmesin diye. Ve ne yazık ki haklı çıktı o tespitinde. Bir tespiti daha var. Bugün bizim konumuzla da bir şekliyle alakadar. Diyor ki Ali Mazrui Üstad, modernleşen dünya İslam dünyasını da modernleştiriyor. Ancak bizdeki modernleşme bir nitelik problemi yaşıyor. Bu problemleri de şu dört başlık altında sıralayabiliriz. Birincisi, sanayileşme olmadan kentleşme. Bugün İslam dünyası en büyük problemlerden birini bu başlık altında yaşıyor. Betonlara mahkum edilen şehirlerde yaşıyoruz ve bu beton şehirlerin bize verdiği zararların haddi ve hesabı yok. Bunlar üzerinde İslam dünyası olarak, toplum olarak, fert olarak durmamız gerekir ki Üstad Ali Mazrui buna dikkat çekiyor. İkincisi, üretime dönük insan gücü yetiştirememe ve ezberci eğitim. Bununla alakalı bir şey söylemeye gerek yok, dertlerimizi biliyorsunuz. Üçüncüsü, ilim zihniyetinin gelişmemesi ve dinin ruhen hayatımızdan çıkışı ve çöküşü.

Bunu da bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Kapitalist düzende ya nasıl yaşayacağımızı öğrenmeden böyle bir düzende yaşama ve bunun getirdiği tamah ve tüketim. Üzerlerinde siz biraz düşünün. Bugün 1 milyar 700 milyon İslam ailesi, bu aileyi bu çerçevede bir değerlendirin. Yaşadığımız şu memleketin şu anki halini değerlendirin ve oradan bazı çıkarımlarda bulunun. Ben buradan aslında sizi başka bir yere getirmek istiyorum. Kur'an Allah'ın kelamı olarak mucizevi bir biçimde o günden bahsettiği gibi bugünden de bahsediyor, bugünden bahsettiği gibi son günden de bahsetmeye devam edecek. Bakara suresinin 205. ayetinde Cenab-ı Hak mucizevi bir biçimde şöyle bir şeye dikkat çekiyor. Zalimler yeryüzünde idareyi ele geçirdikleri zaman ekinleri ve nesilleri ifsad ederek işe başlayacaklar. Ve İslam toplumunu değil, insanlığın tamamını ifsad etme noktasında önce ekinlerden sonra nesillerden yola çıkarak o ifsatlarını yapacaklar. Allah o fesatçıları sevmediğini söylüyor. Biz müminler olarak da sevmeyeceğiz. Sevmedik, sonuna kadar da sevmeyeceğiz. Hiçbir zaman zulmün yanında yer almayacağız. Zalimi alkışlamayacağız. Her daim zalimin karşısında olacağız inşallah. Burada da o hakikat önümüzde çok net bir biçimde duruyor ki ekinler ifsad edilecek, arkasından nesiller ifsad edilecek. Önce ekinler, önce yediklerimiz ifsad olacak, sonra nesillerimiz ifsad olacak. Şu an geldiğimiz noktada da aslında bunu çok rahat görebiliyoruz. Bakın çok basit bir örnek üzerinden bir şey söyleyeyim size. Yaşı 60'ın üzerinde olan insanların sağlık problemleri bugün yaşı 50'nin altında olan insanlardan daha azdır. Yaşı 60'ın üstünde olan insanlar biraz daha doğal tüketim sağladıkları için geçmişlerinde bünye itibariyle biraz daha sağlamlar. 60'ın üzerine kadar bizim babalarımız çok doktor yüzü görmediler. Ama biz bugün ayda bir en az doktora giden insanlarız. Mesele çocuklarımıza geldiği zaman haftada bir doktora götürüyoruz. Hastanelerin halini görüyorsunuz. Yaşanan sağlık problemleri yönünü görüyorsunuz. Bunlar hep yediklerimizden kaynaklanıyor. Bize genetiğiyle oynanmış besinler, genetiğiyle oynanmış gıdalar yedirdikleri için bozdular bizi. İçtiklerimiz sular bile su değil. Yediğimiz ekmek bile ekmek değil ve bunlar sadece yediklerimizle kalmıyor. Yediklerimiz bizim ruhi hayatımızı şekillendiriyor, nesillere intikal ediyor bu ve farklı bir arıza ortaya çıkıyor. Öyle olduğu için 30 yaşına gelmiş gençlerimiz evlenmek istemiyor. Evlenmek istedikleri zaman, evlenmeyi konuştukları zaman modern dünyanın telkin ettiği şeylerle ağırlaşan bir şart içerisinde altından kalkılmayacak bir yükle karşı karşıya kalıyor. Ve bunlar yapılırken bu zalimler kademeli bir biçimde aslında nikahı, evliliği, evi modern dünyanın telkinleriyle gündemden düşürmeye çalışıyorlar. Ve bugün bize yapılan bu şeylerle aslında evsizliğe yani evliliğe karşı bir halde nikahsızlığa karşı bir halde bizi o noktaya doğru sevk etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla tüm zalimler, şeytanlar, onların yandaşları, onların taraftarları bizi evliliğe düşman bir hale getirmeye çalışırlarken, eve düşman etmeye çalışırlarken, bizi nikah karşıtı olacak bir duruma taşımaya çalışırken Müslümanlar olarak bizim çağrımızın nikaha dolayısıyla evliliğe olması şarttır. Bu önemli bir şeydir ve bu mücadelenin aslında iki damarını teşekkül ettiriyor. Peki biz ekinler ifsad edilmiş, bu ifsad edilmiş ekinler içerisinde yediğimiz her üründen dolayı sıkıntı çekeceğiz. Nesillerimiz de ifsad olacak. Buna rağmen yine çağrımız nikah mı olmalı? Yine çağrımız nesil mi olmalı? Evet, aynen öyle olmalı.

0: Çünkü Kur'an bize bunu öğrettiği gibi bir şey daha öğretiyor. Hazreti Musa'nın üzerinden hatırlayın o tabloyu. Firavun bir rüya görecektir. Rüyasında Beni İsrail'den bir ateş topu gelip onun sarayını, tahtını yerle bir edecektir. O bu rüyayı tabir ettirecektir yanındaki adamlara. Adamlar şöyle bir tabir söyleyeceklerdir. Beni İsrail'den doğacak bir çocuk büyüyecek ve senin sarayını, senin tahtını, otoriteni yerle bir edecek. Bunun üzerine karar alacak Firavun ve o sene doğan Beni İsrail'in erkek çocuklarını ailelerinin gözlerinin önünde katledecek. Bu acı dayanılacak bir acı değil. Anne ve babanın gözleri önünde doğan yeni çocukları boğuluyor, öldürülüyor. Ama buna rağmen Beni İsrail'in o zamanki mümin insanları, mümin aileleri Firavun katletse de biz doğurmaya devam edeceğiz. Firavun yok etse de biz doğurmaya devam edeceğiz diyerek çocuk doğurmaya devam ettiler. Belki yüzlerce, belki binlerce bilemiyoruz kurban verildi. Ama Allah Hazreti Musa'nın anasına ilham etti. Hazreti Musa bir sandığa bırakıldı. Nil'in sularına salıverildi ve o sandık Asiye annemizin ayaklarının altına geldi. Oradan saraya evlat olarak, saraya bir bebek olarak taşındı. Asiye annemizin ısrarlarıyla Hazreti Musa Firavun'un sarayında yetişti ve o sarayı darmadağın eden Musa oldu. Onun için bütün firavunların korkusu bir Musa'dır. Bir ordu değil, bir Musa'dır. Onlar biliyor, bir Musa'lık işleri var. Ve o Musa bazen onların yanı başındadır. Bazen içlerindedir. Bazen arkalarındadır. Bazen önlerindedir. Allah nerede saklarsa ve Allah takdir ederse o bir Musa yıkılmaz gibi gözüken nice otoriteleri, zulüm sistemlerini yerle bir edecektir. Onlar bu korkuları çektikleri için ifsad etmeye devam edecekler. Yok etmeye devam edecekler. Nesillere de el uzatacaklar, ekinlere de. Ama biz de aynen o Beni İsrail'in mümin insanları gibi inşallah evliliğe çağıracağız. İnşallah nikaha çağıracağız. İnşallah nesillerimiz bereketlenecek. İnşallah bizim nesillerimizden Allah bir Musa çıkaracak ve inşallah o zulüm sistemlerini yıkacak bir Musa olacak. Allah bunu bize nasip etsin. Onlar ne kadar nikahsızlığa çağırsızsa çağırsınlar, bizim çağrımız bu. Onlar evsizliğe çağırsınlar, biz evliliğe çağıracağız. Onlar farklı şeyler söyleyecekler. Şartları ağırlaştıracaklar. Bunu yaparken mümin gibi gözüken insanlara da yapacaklar. Evliliği öyle bir hale getirecekler ki evlenmek mümkün olmayacak. Zorlaşacak şartlar. Adetler ağırlaşacak. Gelenekler, görenekler farklı bir baskı unsuru oluşturacak. Çevre, sokak farklı şeyler söyleyecek. Bunlar altından kalkılacak yük olmayınca insanlar bunları hayatlarından yavaş yavaş uzaklaştıracaklar. Ama her şeye rağmen mümin insanlar evliliği kolaylaştıracak, birbirine destek olacak, birbirine yardımcı olacak ve şeytanın bu oyununu inşallah bozacak. Ve inşallah bu konuda sünnet bize öyle şeyler söyleyecek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o rehberliği, o önderliği bu alanda da bizim önümüzü açacak güzel bir berekete dönüşecek. Rabbim bunu bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, Anadolu irfanının bir sözü, geçen derste bir tanesini aktardım. Allah'ın emri, peygamberin kavli çok güzel bir söz. Nikahta keramet vardır sözü en az onun kadar güzel bir söz. Ancak burada biraz yanlış bir algı var bizim zihinlerimizde. Sizi tenzih ederek, sokağı da bazen kıyaslayarak söylemek durumundayım. Evlilik ayrı bir şey sanki, nikah ayrı bir şey gibi değerlendiriliyor bizde. Nikah deyince bizim aklımıza o bir imamın önüne gelip şahitlerle yapılan, kıyılan nikah kastediliyor. Ancak evlilik dediğimiz şeyin ondan önce istemeyle başlayan süreç nişan, ondan sonra düğün, düğünden bir müddet önce kıyılan nikah, böyle bir formalitesi var. Bunlar sıralamada da aklımıza hep böyle gelir. Ama biz nikah deyince kastımız direkt evlilik. Nişanın hükmünü, istemenin hükmünü konuşacağız. Onlar da bu meselenin bir konusu olarak önümüze gelecek. Burada nikah der demez aklımıza evliliğin tamamı gelsin ki sözümüz tam anlamıyla yerine otursun. Yani nikah eşittir evlilik, onu kastediyoruz. Nikahta keramet vardır. Nedir keramet? Kereme fiilinin mastarı keramet. Çok anlamlı bir sözcük. Cömertlik anlamına geliyor, biliyorsunuz Türkçe'de de kullanıyoruz. Mertlik, hürmetli, saygılı, ihtiramlı, soylu, bu tarz anlamlara gelir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çeşitli beyanlarını da dikkate alınca ben bu nikah meselesinde de size bir 5 cümle vermek istiyorum. Bu 5 cümle üzerinden de bazı meseleleri sizin zihinlerinize emanet etmek istiyorum. Asıl anlatmak istediğim bunlar değil. Daha geleceğiz onlara ama bunlar da bize lazım. Nedir bunlar? 1. Nikah asalettir. İnsana onur ve şeref kazandırtır. 2. Nikah berekettir. Eve bolluk ve verimlilik kazandırtır. 3. Nikah sükunettir. Ruha dinginlik, huzur ve dinginlik kazandırır. Nikah sükunettir. Ruha huzur ve dinginlik kazandırtır. 4. Nikah muhabbettir. Kalbe sevgi ve aşk kazandırtır. 5. Nikah kuvvettir. Aileye güç ve dayanıklılık kazandırtır. Meğer ne güzel bir kelimeymiş bu keramet kelimesi. Keramet kelimesinde keramet varmış demek ki. Keramet kelimesi böyle zengin bir anlam ihtiva ediyormuş. Allah rahmet eylesin atalarımıza. Bizim atalarımız mümin ve Müslüman insanlar oldukları için hep kitabın ortasından konuşurlar. Genelde söyledikleri şeylere bakın. Elbette ki arızalar olabilir ama genel anlamda Kur'an'a ve sünnete dayanan güzel şeyler bize söylerler. Onun için o irfan bizim için önemlidir ve üzerinde durulması gerekir. Birincisi neydi? Nikah asalettir. İnsana onur ve şeref kazandırtır. Basit bir örnek vereyim. Evlenmiş bir genç ile bekar bir genç kendi ailesinde aynı ihtiramı mı görür? Evlenmiş adam daha farklı bir ihtiram görür. Eve girdiği zaman farklıdır. Akrabalarının yanında farklıdır. Tabirim bilmem doğru olur mu ama tırnak içinde kullanayım, adam olmuştur evlenince. Büyümüştür artık, o farklı bir asalet kazanmıştır. Ve o asalet ona farklı bir biçimde şeref ve onur kazandırtmıştır. Kendini de öyle görür, etrafında da bu manada bir şeyler görür. İkincisi nikah berekettir. Eve bolluk ve verimlilik kazandırtır. Bakın Nur suresinin 32. ayetinde Rabbimiz İslam toplumunun üzerine yüklüyor ya bekarların evlendirilmesini. O ayetin devamında şunu söylüyor Rabbimiz. Eğer bunlar fakir iseler, yani o evlendirdiğiniz gençler var ya, onlar eğer fakirseler Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Ayet bunu söylüyor. Kendi lütfuyla bunları zenginleştirir. Hazreti Ömer şunu söylüyor, biliyor musunuz? Şaşarım o adamın aklına ki Allah'ın kitabında bu ayet var ve bu ayeti görmesine rağmen halen evlenme konusunda fakirliğini bahane ediyor. Ben o adamın aklına şaşarım diyor Hazreti Ömer. Allah'ın kitabında bu ayet var ve bunu söylerken kalkıp da evlenme konusunda fakirliği bahane olarak ileri sürmek Allah'ın bu konudaki müjdesini tam anlamıyla anlayamamaktır. Bunun dışında Ayşe annemiz bakın ne diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü aktarırken kadınlarla evlenin. Çünkü onlar gelince mallarıyla beraber gelir. Şimdi anlamakta zorlanacağımız bir örnek de vereyim. götürdüm getirdim zihnimde. Şimdi bile söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Belki biraz hanımları kızdıracağım ama bu da hakikat. Bu meseleyi de ben ilerleyen derslerde açacağım sizin nazarlarınıza. Ahmet bin Hanbel'e birisi geliyor. Ey imam diyor, evlendim ama bir türlü fakirlikten yakamı kurtaramadım. Ahmet bin Hanbel diyor ki bir daha evlen. Demek ki tutturamamışsın sen, bir daha evlen diyor. Belki Allah ikincisiyle sana o zenginliği verdirir. Aslında bu sözler bir yönüyle bu Kur'an ayetlerine inanan insanların inançlarını da bize gösteren bir şey. Bizde biraz bazı şeyler gelgit yaşıyor halen bu çağın insanları olarak. Ama o insanlar Allah'ın kitabında bir şey varsa, Peygamber aleyhissalatü vesselam da o meselede bir şeyin sözünü vermişse, bir konuda beyanda bulunmuşsa, nasıl olsa o manada inançları tamdır ve gerçekleşeceğine inanırlar. Allah'ın izniyle o inançları da onları bir şekliyle selamete taşır. Hani geliyor ya sahabilerden bir tanesi karın ağrısı şikayetiyle Efendimiz'e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bal şerbetini tavsiye ediyor. Gidiyor o sahabe Efendimiz, geliyor bir müddet sonra, ya Resulallah iyileşmedi diyor. Efendimiz bir daha yap diyor, Allah şifa verecektir. Bir daha gidiyor, bir daha geliyor, iyileşmedi diyor. Efendimizin sözü şu: vallahi Allah doğru söylüyor ama senin karnın yalan söylüyor. Israrla tekrardan ona devam et, inşallah şifa bulacaksın diyor ve şifa buluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle, sahabe böyle, onların ellerinde yetişen diğer nesiller de böyle. Burada da bir şey söyleniyor bize. Nikahın bereket olduğunu, eve bolluk getirdiğini, geçim sıkıntısını azalttığını, yükleri hafiflettiğini söylüyor. Başka bir hadis daha söyleyeyim. Bunu da yine Tirmizi Fedailul Cihat'ta Nisai nikah bölümünde naklediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuştur ki üç kişi vardır ki onlara yardım etmek Allah üzerine haktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. Üç kişiye yardım etmenin Allah üzerine hak olduğunu. Kimdir onlar? Efendisiyle yazışma yapan köle, ödeme yapacak, ona yardım etmek. Namusunu korumak niyetiyle evlenen kişi. Bir de Allah yolunda cihada çıkan mücahit. Ona da Allah yardım etmeyi üzerine bir hak olarak yazmıştır. Peki şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz. Hocam evlendik ama 120 aydır halen iki yakamız bir araya gelmedi. Var mı bunun örnekleri? Çok. Evlenmiş, borçlanmış, krediye bulaşmış, faize bulaşmış. 3 sene geçmiş, 5 sene geçmiş, halen sıkıntılar içerisinde ve Allah korusun evliliği o sıkıntılardan dolayı bitme noktasına gelmiş.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
14: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
12: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
16: Ya Mecid.
17: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
15: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Neden peki? Nedeni belli. Allah sana evlen dedi. Sana demedi ki başından büyük işlere bulaş, gösteriş yap, riya yap, herkes nasıl yapıyorsa ben de aynısını yapayım de. Bu konuda israfa kapı aç, Allah'ı memnun etme adına gayretin olacağına, insanları memnun etme adına bir gayrete bulaş. Senin maaşın, kazancın belli, onun kat kat fazlasının altına, borcun altına gir. Bunları sana demedi Rabbin. Sana dedi ki evlen ve bunu yaparken iffetini korumak için yap. Bunu yaparken karşı tarafa da durumunu tam anlamıyla izah et. ayağını yorgana göre uzat, riyaya bulaşma, imkanlar nispetinde bir şeyler yap ve Allah'ı bu işe kefil tut.

Bak Allah sana yardım ediyor mu, etmiyor mu? Dolayısıyla bu manada nikah berekettir. Ve böyle bir bereket insana bolluk getirir. Böyle bir bereket insanı geçim sıkıntılardan kurtarır. Üçüncüsü, nikah sükunettir. Ruha huzur ve dinginlik kazandırtır. Delili Rum suresi 21. ayettir. Geçen ders söylediğim için girmiyorum oraya. Dördüncüsü, nikah muhabbettir. Kalbe sevgi ve aşk kazandırtır. Yine delili aynı ayettir. Meveddet ve rahmet bu manada bize çok önemli şeyler söyler. Onu da oraya havale ediyorum. Beşincisi, nikah kuvvettir. Aileye güç ve dayanıklılık kazandırtır. Burada aile konusunda geçen sene söylediğim bir tanım vardı. Bilmem aklınızda tuttunuz mu? Geçen sene nerede kalacak demiyorsunuz. İnşallah söylediğimde hatırlayacaksınız. Ailenin Arapçadaki karşılığı, manası birbirlerini tartan, dengeleyen terazinin iki kefesi. Bir başka tanım, biri olmazsa diğeri ayakta duramayan, birbirine destek olan yapı. Usre kelimesi de aile demektir, küçük aile anlamında. Usre ise dışarıdan gelecek saldırılara karşı giyilen zırh. Bu üç tanımdan biz bir tanım çıkarmıştık. Demiştik ki aile dengeyi sağlayan terazi, yapıyı koruyan destek, saldırılara karşı giyilen zırhtır. Bir daha söylüyorum. Dengeyi sağlayan terazi, yapıyı koruyan destek, saldırılara karşı da zırhtır. Aile budur. Onun için aile, nikah, evlilik kuvvettir. Aileye güç ve dayanıklılık kazandırtır. Rabbim bu beş tane saydığım hususiyeti evli olanların nikahlarına inşallah yansıtsın ve öyle olsun. İçimizdeki bekarlara da böyle nikahlar nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, konu nikah olunca, evlilik olunca mesele çok. Onun için ben biraz çerçeveleterek bu dersleri size sunmaya çalışıyorum. Nikah meselesini konuşur konuşmaz ilk konuşacağımız mesele denklik meselesidir. Denklik nikahın olmazsa olmaz hususiyetlerinden biri olarak karşımıza duruyor. Denklik meselesini konuştuğumuz zaman da üç şeyden bahsederiz. Dinde denklik, dindarlıkta denklik, durumlarda denklik. Ben fıkıh kitaplarında olan bazı meseleleri biraz daha formüle ediyorum ki zihinlerimizde daha iyi kalsın. Dinde denklik, dindarlıkta denklik, durumlarda denklik. Birincisi dinde denklik. Nedir dinde denklik? Müslüman adam, Müslüman adamla, Müslüman hanımla evlenecek. Dinde eşitlik olacak, denklik olacak. Ama burada bir ruhsat var. Nedir o ruhsat? Müslüman bir erkek ehli kitaptan, yani Yahudi ve Hristiyan olan kadınlardan biriyle evlenebilir. Ama asla Müslüman bir hanım ehli kitaptan olan erkeklerle evlenemez. Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın asla bir müşrikle evlenemez. Bu konuda bazı şeyler direkt Kur'an'ın ayetlerine, bazı hükümler de aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarına yaslanır. Ben size delillerini söyleyeyim, siz gidin bakın. Müslüman bir erkeğin ehli kitaptan bir hanım ile evlenebileceğini belirten ayet Maide suresi 5. ayet. Müşrik erkek ve kadınlarla evlenilmeyeceğini bize söyleyen ayetler Bakara 221, Mümtehine 10. Müslüman bir hanımın ehli kitap erkeklerle evlenilmeyeceğini söyleyen de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın beyanıdır. İmam Şafii'nin El-Ümmü'nde geçen, Beyhaki'nin Sünen'inde geçen, ravisi Cabir bin Abdullah radıyallahu anh olan şu hadis: biz ehli kitabın kadınlarıyla evlenebiliriz fakat onlar Müslüman kadınlarla evlenemezler. Demek ki dinde denklik meselesini böyle anlamak gerekir. Erkek için farklı bir pencere var, kadın için farklı bir pencere.

Pencere var. Elbette ki erkek için açılan o pencere de ruhsattır. Yani buna izin vardır. Yoksa teşvik edilmez. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kiminle evlenileceği konusundaki tavsiyeleri, hatta bazen emin niteliğindeki beyanları karşımızda duruyor ki bir miktarını şimdi söyleyeceğim. Dinde denkliği böyle anlayalım. İkincisi, dindarlıkta denklik. Müslüman, Müslüman. Mümin, mümine. Ama ikisi de dindarlıkta denk olacak. Birbirlerine bu manada yakın olacaklar. Eğer biri birinden biraz farklı olursa arızalar çıkabilir ortaya. O arızaların temeline Kur'an işarette bulunuyor. Nisa Nur suresi 3. ayette zina eden erkek ancak zina eden kadınla evlenir diyor. Aynı sürenin 26. ayetinde de kötü kadınlar kötü erkeklere, İyi erkekler iyi kadınlara diye de bir sınıflandırmada bulunur. Nasıl bir sıkıntı yaşanıyor burada? Şöyle bir problem yaşıyoruz. Diyelim ki adamın 20-25 yaşında bir oğlu var. Örnekleştirelim ki anlaşılsın. Ama oğlanda din iman adına bir şey yok. Ne düşünüyor baba ve anne? Şöyle bir söz var halk arasında biliyorsunuz. Bir tane dini bütün kız bulsak da bizim oğlanı da yola getirse. Bir tane dini bütün oğlan bulunuyor ama çoğu zaman o oğlan yola gelmiyor. Çünkü arıza var ortada. Biri burada, biri burada. Denk olmadığı için evet bazen olabilir. Bazen gerçekten Allah nasip eder. Kız beceriklidir. Her türlü şeyi yapar. Bir şekliyle o çocuğa bir seviye kazandırtır. Ama çoğu zaman da olmuyor. Olmadığı zaman da sıkıntılar ortaya çıkıyor. Tersi de geçerli. Kız asi, evde hiçbir iş yapmaz. Anaya babaya acayip derecede farklı bir uslubu var. İstemeye gelindiği zaman biliyorsunuz kız anneleri o işi iyi becerir. Öyle bir över ki zannedersin ki Hazreti Meryem evlenir, o adamın ocağını batırır. Aslında aile farklıdır, kız farklıdır ama arıza çıkmıştır ortaya. Denklik olmuyor, dindarlık adına o denklik oluşmadığı için problemler ortaya çıkıyor ve bu onarılmaz yaralara ne yazık ki sebebiyet veriyor. Onun için burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olarak karşımızda duran şey dindarlıkta da denkliği korumaktır. Bu da işin ikinci boyutu. Gelelim üçüncüsüne, durumlarda denklik. Nedir durumlarda denklik? Allah fukahamızdan, fakihlerimizden, alimlerimizden ebeden razı olsun. Öyle güzel ortaya koymuşlar ki hiçbir tane eksik yok. Diyorlar ki bu konuda soyda, boyda, malda, fizikte bir tane ben ekliyorum onların söylediğini biraz değiştirerek kültürel alanlarda denklik olmalı. Yani biz durumlarda denklik deyince bunu kastediyoruz. Neymiş? Soyda, boyda boy ölçüsü değil. Boy aynı soydan olabilir ama farklı kabileler. Kabilede, malda, fizikte ve kültürel alanlarda denklik olmalı. Bunlar olmazsa bunlarda da sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi bunu sıkıntıların yaşanması nikahın geçerli olmayacağı anlamına gelmez. Fukaha bunu sadece tavsiye ediyor evliliğin selameti açısından. Yoksa diyelim ki doğudan bir erkek batıdan bir kızla evlenebilir. Ama evlenirken kendilerini birbirlerine güzel anlatırlar. Kültürlerini ortaya koyarlar. Bazı şeylere hazırlıklı başlarlar. İnşallah arıza çıkmaz. Ama bunu söylemezlerse diyelim ki Batmanlı bir gencimiz Edirne'den bir kızımızla evlendi. Batmanlı bir oğlumuzun muhakkak 10 tane amcası vardır. Bir sürü de halası vardır. Aşirettir o biçim. Zavallı Edirneli kızın bir tane amcası vardır. Yarım da teyzesi vardır. Öyledir o muhit. Bunlar birbirleriyle eğer öncesinde belli şartlarda belli şeyler konuşulmadan ortaya çıkarsa arızalara sebebiyet verebilir. Her zaman olmayabilir ama çoğu zaman olabilir böyle şeyler. Fiziksel anlamda diyelim ki erkeğin boyu 1.60, kızımıza da Allah boy vermiş 1.70, 1.75. Çıkar mı arıza? Çıkar.
toplum yadırgar.

eder, alay konusu eder bunu. Dillerine dolarlar, yapıyorlar biliyorsunuz. Çünkü ne yazık ki böyle bir toplumda yaşıyoruz. Zenginlik meselesine bakın. Eğer erkek zengin, kız fakirse, kız bu meseleyi aşsa bile aileler arasında problem olabilir. Ama tersi geçerliyse, yani kız zengin, oğlan fakirse çoğu zaman bu arızaya sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bu konuda fukahamızın ısrarla durumlarda denklik meselesini nazarlarımıza vermesi, bu konuda tedbir alınması açısından önemli bir husustur. Burada önemli bir husus var aziz kardeşlerim, sizin nazarınıza vermek istiyorum. Şimdi denklik nedir? Şöyle düşünelim. Terazinin iki kefesi. Şurada erkek tarafı, burada kız tarafı. Eşit olacak ya da az bir şey birbirlerini üstüne altına dengeyi sarsabilir ama az bir şey olmalı. Buradaki bu denklik meselesinin tam anlamıyla ortaya çıkabilmesi için kız tarafı da erkek tarafı da maske kullanmadan, sözüm belki biraz ağır olacak ama başka çarem yok, yalan söylemeden, olduğu gibi her şeyi ortaya koyarak konuşmak durumundadır. Bu işin hissiyata, duygusallığa, farklı şeylere mahkum edilecek bir durumu yoktur. Böyle olduğu için işte bazı şeyler şu anda arızalara uğruyor ve 3 aydır evlenmiş, bizim yanımıza, başkalarının yanına, sokağa, şu mahkemelere, şuraya buraya boşanma adına giden binlerce ailelerden bahsediyoruz şu anda. Sebebi bu. Mesela buna da biraz somut örnek vereyim. Oğlumuzun hayat standardı belli, aklında bir şey belirlemiş. O kendisine, evinde kendine hizmet edecek bir hanım arıyor. Denk gelmiş bir tane tıp fakültesinde okuyan kızı görmüş. 6 yıl bu kızımız kendisini tıp ilmine vermiş. TUS'a girmiş, büyük bir mücadeleyle onu da kazanmış, doktor olacak, hizmet edecek. Bizim oğlan başta konuşmamış bunları. Evlendikten sonra kızı eve mahkum etmeye çalışıyor. Durur mu o kız evde? Dursa bile yazık, günah değil mi? O kadar emekten sonra bu kadar emeğin zayi edilmesi doğru bir şey midir? Madem sen kendine evde olacak ve hizmet edecek bir kız arıyordun, senin ne işin vardı tıp fakültesinin kapılarında? Tersinden bakalım meseleye. Oğlumuz bir dava adamı. Öyle ki gecesi gündüzü belli değil. Böyle dava adamları var mı içimizde? Var var, Allah'ın izniyle ben olduğunu biliyorum. Evinin yolunu unutacak kadar davasına aşık. Evinin yolunu unutacak kadar, Kur'an hakim olmayana kadar bana rahat uyku yüzü yok diyen dava adamları var. Allah'ın izniyle var. Allah daha da sayılarını çoğaltacak inşallah. Bu mücahit. Bir tane de mücahide gelecek karşısına. Oğlumuzu böyle görmüş ya. O da ona talip olunmuş. Neyse olmuş. Böyle biliyor. Oğul tarafının, erkek tarafının böyle dava noktasında hassasiyetini biliyor ama evlendikten sonra ikide bir telefon açıyor. Gel, babamın dişi ağrıyor. Gel, annemin eline iğne battı. Gel, kardeşim hapşırdı. En basit meselelerde o dava adamı kimliğinde olan insanı o yoldan saptırma adına, o yoldan engelleme adına bir şeyler yapıyor. Hani sen mücahide olacaktın ve onun öyle olduğunu bilerek sen kabul ettin. Ne oldu? Ne değişti de böyle oldu? İşte denklik dediğiniz şeylerde bunların hepsi konuşulması gerekir. Masaya yatırılması gerekir. Taraflar bu manada birbirlerini çok iyi tanıması gerekir. Beklentileri mutedil bir çizgide olması gerekir. Bunun üzerinden evlilik dediğimiz o müessese korunup bir şekliyle yürümesi gerekir. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Karşılaştığımız şeyleri söylüyorum. Ben hayal şeyleri söylemiyorum. Kızımız 10 senedir medresede okuyor. Geldi, talip oldu. Tamam, evlendi. Bizim kızımız Arapça biliyor. Hafız, Kur'an'ı biliyor.

o biçim ilim var, fıkıh biliyor. Böyle bir konumu olan kıza talip oldu. Ondan sonra dedi ki gelip evde oturacaksın, başka çaresi yok. Ve eve hapsetti o kızı. Madem sen bu kızın İslami alanlarda hizmet etmesini istemeyecektin, madem sadece kendine çamaşır yıkayacak birini arıyordun, daha niye Arapça bilen kadının gittin yakasını tuttun? Arapça bilen kadın daha mı güzel çamaşır yıkıyor? Daha mı becerikli? Böyle bir konumu olan bir insanı getirip eve mahkum etmek zulümdür, başka bir şey değil. Madem sen kendi kafanda böyle biri var, bunu ara ve bunu bul. Onun dışındaki şeylere de kapı açma ki ne mağdur olasın, ne mağdur edesin, ne kendin üzülesin, ne de başkasını üzesin. Evet, ben de aynen sizin gibi söylüyorum. Defaatle de söyledim, söylemeye de devam edeceğim. Bir Müslüman hanımın asli vazifesidir analık. 10 tane üniversite bitirse, 10 tane medresede bitirse analıktır onun asli vazifesi. Ama analık asli vazifesi olması demek, İslami alanlarda, ilim noktasında, irfan sahalarında evde mahkum olacak anlamına gelmez ki. Bu belli bir disiplinle olur. Hayat disipline edilir. Her şeyin hakkı verilir ve bu şekilde yürünür. Bunlar tam anlamıyla korunmadan, konuşulmadan eğer belli şeyler yapılırsa, üzülerek söyleyelim ki sıkıntılara uğruyoruz. İşte durumlarda denklik dediğimiz mesele böyle önemli bir meseledir. Ne konuşulacaksa şeffaf, maskesiz, saf bir biçimde konuşulmalı. Aşk gözü kör etmiş, tamam görmüşsün, bilmem ne olmuş, şu bu falan filan, ama uzun vadeli hesaplarla bazı şeyler ortaya konmalı ve bu şekliyle bu mesele belli bir noktaya çekilmeli. Denklik meselesini konuştuk. Ondan sonraki meseleleri inşallah bir dahaki ders konuşacağız. Kız istemeye gideceğiz, onu konuşacağız. Sünnetteki yerini, nişanı konuşacağız, nikahı konuşacağız, düğünü konuşacağız. Konuşacağımız çok mesele var. Şimdi kıymetli kardeşlerim, sizin adınıza 5 tane soru soracağım. Bu 5 tane soruya da cevap vermeye çalışacağım. Önemli 5 tane soru. Bunlardan bir tanesi geçen ders kalmıştı. Nedir o sorular? 1- Evlilik Allah'ın emri, peygamberin sünneti olmasına rağmen neden bazı alimlerimiz bekarlığı seçmiştir? 2- Evliliğin erkek ve kadın için ideal bir yaş ortalaması ve sınırı var mıdır? 3- Evlenecek duruma gelen gençler için aracılık yapmak doğru mudur? Yapılacaksa nasıl yapılmalıdır? 4- Belki biraz garibinize gidecek ama kız isteme olduğu gibi oğlan isteme de mümkün müdür? 5- Oğlan ya da kızın rızası olmadan evlilik yaptırılabilir mi? Bu 5 tane soruya cevap vereceğim bugünkü dersimizde. Geri kalan konularımızı bir dahaki dersimize havale edeceğiz. Birincisi neydi? Evlilik Allah'ın emri, peygamberin sünneti olmasına rağmen neden bazı alimlerimiz bekarlığı seçmişlerdir? İslam tarihinde, bizim ilim dünyamızda, semamızın yıldızları olabilecek dev isimler var. Geçen ders bazılarını söyledim. Bu isimlerin bekar olarak yaşayıp bekar olarak da vefat ettiklerini biliyoruz biz. Abdülfettah Ebu Gudde, Allah kendisinden ebeden razı olsun ve Allah rahmet eylesin, çok büyük bir alimimizdir ve başımızın tacıdır. Onun bir kitabı var. Kitabının ismi Ulema'ul Uzzab, Bekar Alimler. Türkçe'ye de tercüme edildi bu kitap. 21 tane bekar alimi anlatıyor. Ta ilk günden kendi dönemine kadar. Ama onun eklemediği iki isim de eklenmiş o kitaba. Bediüzzaman Said Nursi ile Muhammed Hamidullah, sayı 23 olmuş. 23 tane bildiğimiz İmam Zemahşeri gibi, İbni Teymiye gibi, İmam Nevevi gibi, Bişri Hafi gibi dev isimlerin bekar olduklarını biliyoruz ve bekar olarak da vefat ettiklerini biliyoruz. Neden peki? Onlar bizden daha iyi bilmezler miydi Allah'ın emrinin evlilik olduğunu ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu manadaki beyanlarını? Elbette ki bilirlerdi.

Burada önemli bir şey var, o hususun altını çizelim. Sonra bir başka kıyas üzerinden meseleyi anlamaya çalışalım. Kıymetli kardeşlerim, evlilik farzdır ama bazen muhataba göre hüküm değişebilir. Farz, vacip, sünnet, mekruh, haram da olabilir evlilik. Farzdır, şartlar müsait, böyle bir durum var, gençtir, malı da var, evlenme adına isteği de var. Affınıza sığınarak onu söylemek durumundayım. Şehvet de üst düzeyde, bu meşru bir biçimde karşılanma adına o anda evlilik farz olur. Ve bunun şiddetine göre de hüküm aşağıya doğru gelir. Vacip olur, sünnet olur. Eğer bir insan kendisini ve ailesini geçindiremeyecek durumdaysa, evlendiği zaman mağdur edecek ve mağdur olacaksa o anda evlilik mekruh sayılır. Peki evliliğin bereketinden bahsettik. İşte tamam, sen o anda tevekkül edersin, evlenirsin inşallah. Müslümanlar da sana yardımcı olur o konuda. O kerahat sünnet sınıfına inşallah taşınabilir. En alt kategoride duran şey ise evliliğin haram olmasıdır. Nasıl evlilik haram olur? Karşılıklı, ister kadın tarafında ister erkek tarafında. Eğer şehvet duyguları ölmüşse, karı koca arasında münasebet yaşanmayacaksa, böyle bir durumu olan insana evlenmek haramdır. Ve bunu yapıp evlenirse de boşanma sebebidir bu. Çünkü bizim dinimiz fıtri bir dindir, fıtrat üzerine konuşur. Dolayısıyla bazen bazı etrafımızdaki insanları değerlendirirken, tarihteki bazı insanları değerlendirirken böyle özel durumları olabileceğini unutmayalım. Kimsenin hakkına niye girelim biz? Adam evlenmiyor. Sana ilan mı etmesi lazım niçin evlenmeyeceğini? Belki özel bir sebebi vardır, özel bir durumu vardır. Söyleyemiyordur. Karışma adama. Sen kendi haline bak. O konuda kimseyi bu konu meselede rencide etmek, zorlamak, hele hele damgalamak, sünneti terk etti, farza sırt döndü, şu bu falan filan deyip insanlara bu konuda bir şeyler söylemek bir Müslüman tavrı değildir. Çünkü bunu bilelim ki ona göre davranalım. Bu işin bir boyutu. Bir başka boyutu. İslam'da bazı farzlar ehemmiyet derecesine göre ortaya çıkan diğer farzlara göre hüküm değiştirebilir. Bir daha söylüyorum bunu. Bazı farzlar ehemmiyet derecesine göre ortaya çıkan hükümlerde dereceyi değiştirebilir. Ne gibi? Cemaatle namaz farz mıdır? Farzdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda çok önemli izahlarda bulunmuştur. Evet, hayatımızda yok, o başka, ama bu konuda Efendimizin beyanlarını şöyle alt alta dizin, okuyun, dehşete kapılırsınız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gün içerisinde sabah namazlarında, akşam yatsı namazlarında bazen cemaate gelmeyen isimlerin evlerine insanlar göndertmiş, onları çağırtmış. Bazen de şunu dedirtmiş, demiştir: vallahi elimden gelse evlerini başlarına yıkar, evlerini yıkarım, evlerini yakarım demiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaatle namazın önemini ortaya koyma adına. Ama bakın fıkıh kitaplarımıza, çeşitli sınıflar sayılır, ben dizdim alt alta. 11 sınıf insan cemaatle namaz konusunda muaf tutulabilir. Kim bunlar? Hastadır, felçlidir, kötürümdür, üzerinden kalkmıştır hüküm. Kar yağıyor çok şiddetli, doludur, çamurdur, yağmurdur, üzerinden kalkar. Her zaman değil ama böyle bir şey de var fıkhımızda. Sofra gelmiştir yere, sofra hazırdır, o anda da farziyet kalkar, sofraya öncelik verilebilir. Bunun gibi sınıflar sayılır. O sınıflardan bir tanesi de şudur: eğer bir alim ilimle uğraşıyorsa o ilmin hatırına cemaatle namaza iştirak etmeyebilir. İlimle uğraşan insanın üzerinden o yükümlülüğün kalktığı söyleniyor. Şimdi siz alın bu hükmü, kıyas edin buraya. Bu adını andığım ve anmadığım alimler öyle bir ilim noktasında, mücadele noktasında, dava

adına hayırlar ortaya koymuşlardır ki o insanların evlilik gibi bir farziyetin hükmünün dışında değerlendirilmeleri elbette önemlidir ve biz öyle değerlendiririz. Mesela o isimlerden sadece birini söyleyeyim size. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Başımızın tacıdır o. Bediüzzamandır o. Bedidir o. Kim ne derse desin. Zamanın en güzelidir, en hasıdır o. Ve iman adına çok büyük hizmetlerde bulunmuştur. Şu topraklarda iman adına bir mücadele başlatmıştır ve imanın kökünün kazılacağı bir zeminde imanın tohumlarını bu topraklara ekmiştir. Ve hiçbir şeye takılmamıştır. Karşısında duran o büyük yangını görmüştür ve bunun üzerine şu sözü söylemiştir. Yanıyor, imanım yanıyor. İçinde tutuşmuş evladım yanıyor. Ben o yangını söndürmeye gidiyorum. Biri beni engellemek için ayağıma çelme takacakmış. Beni engelleyecekmiş, ne yazar diyecek. O yangını söndürmeye koşacaktır. O büyük İsar kahramanı oradan oraya, zindandan zindana, sürgünden sürgüne evlenmeye zaman mı bulacaktır o büyük insan? Nasıl kalkarız da biz şimdi onu farklı bir şekilde değerlendiririz de farklı bir şekilde mahkum ederiz. Allah'tan korkar insan bazı şeyleri konuşurken. Dolayısıyla alimlerimizin peygamber mesleği olan İsar ruhunu anlayıp yaşamak için değil yaşatmak adına verdikleri mücadelenin bir tezahürü olarak evliliği terk etmeleri tenkidin konusu değil, bilakis takdirin konusu olur. Eğer bir şey yapılacaksa takdir edilir. Allah ondan ebeden razı olsun. Evi de terk etti, aşı da terk etti, evliliği de terk etti. Nesillere iman adına bir şeyler ulaştırma adına gayret içerisinde oldu denir ve arkalarından dua yapılır. Dolayısıyla bu meseleyi böyle anlamak durumundayız. İkinci sorumuz. Evliliğin erkek ve kadın için ideal bir yaş ortalaması ve sınırı var mıdır? Böyle bir şey yok. Yani şu yaş ideal bir sınırdır. Bu yaşı geçen onu geçmiş olur diyemeyiz. Ama şunu deriz. Evliliğin yaşı yok, zamanı var. Bir daha tekrar ediyorum, bu çok önemli bir şey. Evliliğin yaşı yok, zamanı var. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye? Ey Ali, üç şeyi geciktirme. Vakti geldiğinde namazı kılmayı, hazır olduğunda cenazeyi terk etmeyi, dengini bulduğunda evlenmeyi. Zaman geldi mi anında o fırsatı değerlendir. Değerlendirmek zorundasın ve durumundasın. Şimdi biz Asr-ı Saadet'i okurken Asr-ı Saadet'te çocuk denecek yaşta erkek olsun kız olsun evliliklere şahit oluyoruz. Mesela 15 yaşında hatta 14 yaşında Abdullah İbni Amr İbni As evliliğini biliyoruz mesela. Bunun gibi yine erkeklerden 15 yaşında, 16 yaşında, 17 yaşında evliliklere şahit oluyoruz. Kızların yaşları biraz ihtilaflı ama 11 yaşında, 10 yaşında, hatta 9 yaşında, 12 yaşında kızların evliliklerine şahit oluyoruz. Böyle bir asr-ı saadet dünyası var. Bir de bizim yaşadığımız zemin var, zaman var. Ne yapacağız? Acaba biz de asr-ı saadeti güncelleme adına bu evlilik yaşını asr-ı saadet yaşına doğru mu çekeceğiz? Yoksa burada anlamamız gereken bir mesele mi var? Aziz kardeşlerim, o 10 yaşında, 12 yaşında, 14 yaşında evlenen insanlar var ya, onlar cihat meydanlarına çıkmak için can atıyordular. Size ben defaatle anlattım. Bedir'e geldikleri zaman Bedir aslanlarından biri olma adına parmaklarının ucuna basarak boylarını uzun göstermeye çalıştılar o insanlar. Bu insanlar evlenmek için adım atıyorlar. Evlenme adına bir şeyde bulunuyorlar. Teşvikte bulunuyorlar ve bunlar evleniyorlar. Şimdi bize bakın. 20 yaşında, 30 yaşında ama akıl 10 yaşında. Böyle birini evlendirmek zulümdür. İki tarafa da zulümdür. Çünkü

bakın şunu söylüyoruz, okuyoruz fıkıhta. Akil ve baliğ olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Buluğ yaşı başka, rüşt yaşı başkadır. Şimdi bir insan, diyelim kız erkek, 9 yaşından itibaren kızlarda başlar. Coğrafyaya göre, iklim şartlarına göre değişebilir. 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında, uzayabilir biraz, 14 yaşında, 15 yaşında kız çocukları buluğa erebilir. Erkek başlangıcı 12'dir takriben. Biraz erken, biraz geç olabilir. O da biraz uzayabilir, 16-17'ye çıkabilir. Buluğa erdi. Peki her buluğa eren rüşte ermiş olur mu? Hayır. Rüşt başka bir şey. Rüşt akli olgunluk yaşıdır. Buluğ fiziksel olgunluktur. Rüşt akli olgunluktur. Adam vardır mesela 10 yaşındadır ama 50 yaşındadır kafa. Rüşt böyledir. Adam vardır 50 yaşındadır ama 10 yaşında gibidir. Mesela Ebu Cehil ile Hazreti Ali böyleydiler. Gerçekten böyleydiler. Hazreti Ali 10 yaşındayken 50 yaşındaki bir adam gibiydi. Aklı böyleydi. Olgunluğu böyleydi. 13 yaşında Ebu Kubeys Dağı'ndaki kaldırdığı elden biz onu anlayabiliyoruz. Ama 50 yaşındadır Ebu Cehil. Ali ile konuşurken kerremallahu veçe şunu diyebilmiştir. Ben amcanın oğlunun doğru söylediğini biliyorum. Ama ona karşı olacağım. Ali merak etmiştir. Hem doğru söylediğini söyleyeceksin hem de karşı olacaksın. Bu nasıl iş demiştir? Şunu diyecektir Ebu Cehil. Siz Haşim oğulları bizimle sürekli yarış halindeydiniz. Siz su verdiniz hacılara, biz verdik. Siz ikram ettiniz, biz ikram ettik. Şimdi kalkmış siz içinizden bir peygamber çıktığınızı söylüyorsunuz. Biz nereden bulalım peygamberi? Budur işte 50 yaşında bir adamın 10 yaşındaki bir çocukla konuşması. Dolayısıyla evliliğin yaşı yok ama bu manada zamanı var. Rüşt adına da dikkat edilmesi gereken temel bir hususiyet var. Ancak ben gençlere kendi bir çıkarımımı arz etmek istiyorum. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Bu fıkıh değil. Bu sadece bir abinizin, bir kardeşinizin siyer okumalarından elde ettiği bir çıkarım. Belki size bir konuda teşvik olur, bir konuda güzel bir örnek olur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kaç yaşında evlendi? Kaç yaşında? 25. 25 yaşsa eğer bir şey vardır. Bilmem ama ben öyle düşünüyorum. Yani sallallahu aleyhi ve sellem sanki işin erkek tarafında bir imza atmış gibi. Biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet öncesi hayatından sünnet adına deliller çıkarılmaz. Ama bu manada biz rehberiyet adına, örneklik adına bir şeyler konuşabiliriz. 25 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu adımı attıysa burada bizim için önemli bir şey var. Asr-ı Saadet'teki kadınların ortalama evlilik yaşı kaçtır biliyor musunuz? Onunla ilgili müstakil bir dersimiz var ilerleyen derslerde. 18 ila 20 arasıdır kızlarda. Bu da bir şey söyler mi kızlarımıza bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki bu yaştan sonraya kalınınca iş çıkmaza giriyor. Artık kimse beğenmiyor. Arızalar daha fazla çoğalıyor, daha farklı şeyler oluşuyor. Ortam kötü, etrafı biliyorsunuz, şeytan insanın ayağını kaydırabiliyor, Allah muhafaza. Bu manada da yanlışlara sebebiyet vermemek için gençlerimizin rüşte ermesi adına çalışmalar yapmamız lazım. Rüşte eren gençlerimizi de bu yaşlara göre evlendirmemiz lazım. Dolayısıyla evlilik yaşı konusunda da bunları söyleyebilirim. Üçüncüsü aziz kardeşlerim, evlenecek duruma gelen gençler için aracılık yapmak doğru mudur? Yapılacaksa nasıl yapılmalıdır? Bakın bu konuda Kur'an'da farklı meseleler için söylenen ama bu meseleyi de içine alan bir ayetimiz var. Nisa suresi 85. ayet. Rabbimiz ne diyor? Kim iyi bir işe aracılık ederse onun işten bir nasibi vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını tas tamam verir. Müfessirlerimiz diyor ki iyi şeye aracılık et.

bir tavır var. Aman karışmayayım, başımı ağrıtmayayım. Bana ne? İyi olur, kötü olur. Sonra faturası bana çıkar. Ben karışmayayım derler. Bu yanlış bir şey. İkisi de yanlış. İkisinin de mutedil bir çizgisi var. Nedir o? Eğer gerçekten evlenme yaşına varmış ve bu konuda iyi insanlar varsa, iyi insanları iyi insanlarla karşılaştırmak bu ayetin hükmü gereği bizim üzerimize bir sorumluluktur. Bazen insan oğlunu evlendirecek mesela, tam yanıt başında karşısında bir kız var, haberdar değil. Bir vesile olacak haberdar olması için, sen o vesileyi olmak durumundasın. Aracılık budur zaten. Sen sadece onların gündemine düşürür, geri çekilirsin. Ondan sonrakini taraflar yapar. Konuşurlar şartlarını, bu denklik meselesinde söylediklerimi de dikkate alarak her şeyi konuşurlar, ona göre yaparlar. Ancak burada iki tarafa da, kız tarafına da, erkek tarafına da çok büyük bir sorumluluk düşüyor. İyi olursa o aracı olan unutulur. Kötü olunca o aracı olana artık ne geldiyse ağza, bu yanlış bir şeydir. Bu doğru bir şey değil. Onun için yapılmıyor işte aracılık. Aracı olmuştur adam. Allah razı olsun. Sana bu konuda yardımcı olmuştur. İyi olsa kötü olsa sana düşen vefadır ve o vefayı devam ettirmektir. Dolayısıyla aracılık meselesinde yapılması gereken budur. Ancak burada altını çizerek bir şey söyleyelim. Aracılık yapan kardeşlerimiz, erkek olsun kadın olsun, işin hakikati neyse onu söylemeli. Asla mübalağa yapmamalı. Mübalağa bu konuda yanlıştır ve işin neticesinde kötü sonuçlara insanı sevk edebilir. Senin sadece görevin birbirleriyle karşı karşıya getirmek, ondan sonrası onların işidir. Artık Allah nasıl neticelendirecekse. Dördüncü meselemiz, kız isteme olduğu gibi oğlan isteme de mümkün müdür? Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey olmuş İslam tarihinde. Mesela ashabtan biliyoruz, Hazreti Ebu Bekir kızı Hazreti Hafsa'nın eşi vefat edince, Hazreti Ömer affedersiniz, Hazreti Ebu Bekir'e geldi. Kızını Hazreti Ebu Bekir'e teklif etti. Bu konuda yanlış bir bilgi var, onu da bu vesileyle düzeltelim. Bu konu konuşulunca genelde örnek Hazreti Hatice üzerinden verilir. Hazreti Hatice'nin Efendimiz'e teklif ettiği söylenir. Bu doğru değil. Evet, Hazreti Hatice anamız Efendimiz aleyhissalatü vesselamla evlenmek istedi. Böyle bir arzusu vardı. Ama Hatice anamız bize bu işin de yolunu öğretiyor. Bu fikrini yakın bir arkadaşı olan Nefise bintü Münye isimli hanıma açtı. Dedi ki benim böyle bir düşüncem var. Nefise anamız da beceriklidir bu konuda. Geldi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına. Ya Muhammed diyor o günler, siz yine de sallallahu aleyhi ve sellem deyin, o güzel ismi hep öyle anın. Dedi ki evlenmeyi düşünmüyor musun? Neyim var ki evleneceğim dedi. Evlen dedi, Allah belki bir hayır kapısı açar. Hadi dedi evlensem Efendimiz, kiminle evleneceğim? Hatice ile dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki beni alır mı? O zengin soylu, ben ise fakir bir insanım. Sen onu bana bırak dedi. Sen he de gerisine karışma. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu yetkiyi Nefise anamıza verdikten sonra, Nefise annemiz vardı Hatice annemizin yanına, tamamdır dedi bu iş, kapılar öyle açıldı. Bak ne gösterdi bize Hatice annemiz, bir yol gösterdi. Diyelim ki sen kız babasısın, kız annesisin. Yanında yörende iyi bir oğlan var. Güzel, hani biraz önce bir tabir kullandım, sevmiyorum ama güzel bir tabir. Dini bütün, salih birisi, namazında, niyazında, ahlakı o biçim. Sen de kız babası olarak, kız annesi olarak gözünü kestirdin. Gözünü kestirmen, göze kestirmen yanlış bir şey mi? Hayır. Çok doğru bir şey bu. Ama ne yap? O oğlanın üzerinde söz sahibi olan birine yaptır onu. Aynen Nefise annemiz gibi işlesin. Neden? Çünkü toplumumuz ne yazık ki cahil.
Oğlan dört dörtlük olabilir. Sen gittin oğlana teklif ettin kız babası olarak. Oğlan da gidecek anasına babasına diyecek. Annesi cahilse ne diyecek?

Oğlum onlarda bir şey vardır muhakkak. Baksana kızlarını bize vermeye çalışıyorlar. Başka şey diyorlar biliyorsunuz. Onu kabul etmeyecek. Yani onu, o teklifi, o iyi niyeti farklı yerlere sevk edecek. Niye ona meydan veresin? Ama iyi birini kestirdin gözüne. Evet, bu benim kızıma bakar, kızımla ilgilenir, kızımı sever, salih birisidir. Ona iyi anlamda güzel işler yaptırır, dini güzel yaşar, yaşatır. Bu konuda şeylerim var, kanaatlerim var. Aracı koy ortaya ve o aracılarla işi çözmeye çalış. Bu bizim toplumumuz içinde, bizim örfümüz içinde, işin selameti açısından da doğru bir şeydir. Ancak İslam tarihinde bunun çok farklı örnekleri var. Mesela bazı hocalar kendi kızlarını kendi talebelerine kendileri vermiştir. Böyle gözüne kestirdiği talebeye gel demiştir, kızını vermiştir. Bu konuda onlarca örnek var. Bir tanesini söyleyeyim sadece. Çok meşhur bir alimimizdir. Allah ona da rahmet eylesin. Alaaddin es-Semerkandi fıkıh alanında, Hanefi fıkıh alanında müthiş bir isimdir ve çok önemli bir isimdir. Bu zatın Fatıma isminde bir kızı var. Kendi yanında okutmuş. O gün Semerkant'taki müthiş alimler, önde olan alimlerin yanında okutmuş ve ileri düzeyde bir ilmin sahibi olmuş Fatma binti Alaaddin. 20'li yaşlara yaşı varınca da talipleri çoğalmış. Böyle bir kızı kim almak istemez? Valiler geliyor, hükümdarlar geliyor. O ilim erbabından gelenler var. Ama Alaaddin es-Semerkandi İmam Kasani'yi gözüne kestirmiş. İmam Kasani onun talebesi. Verecek ama bir şey yapacak. O zamanlarda bir kitap yazmış. Furu fıkhına ait Tuhfetül Fukaha. Onu talebesine veriyor İmam Kasani'ye. Diyor ki şerh yap bunu. Eğer güzel şerh yaparsan kızımı seninle evlendiririm diyor. İmam Kasani durur mu? Zaten iyi bir imamdır. İlim de o biçimdir. Büyük bir emek verir, şerhi bitirir, getirir hocaya teslim eder, hoca okur, o biçimdir ve kızı öylece verir. Onun için ondan sonra darb-ı mesel olur. Semerkandi'nin tuhfesini şerh etti, kızıyla da evlendi. Bu meşhur bir darb-ı mesele dönüşür. O aile daha sonra o bölgede fıkıh mektebi olur. Mesela Alaaddin es-Semerkandi, İmam Kasani ve kızı Fatıma, üçü aynı evde kalıyorlar. Fetvalar geliyor o eve, fetvalar 3 imzayla çıkıyor. Babasının imzası, damadının imzası, kızının imzası. 3 imzalı fetvalar çıkıyor. Böyle bir ev oluşuyor o evden sonra. Şimdi bunlar var. Dolayısıyla eğer sen karşı taraf suistimal etmeyeceğini bilirsen uygun bir lisanla bunu da yapabilirsin. Ama bu konuda arızalara sebebiyet vermemek için, çevreyi bu konuda konuşturtmamak için, insanların ağzına malzeme vermemek için usulüne uygun bir biçimde davranmak daha doğrudur. Geldik beşincisine. Oğlan ya da kızın rızası olmadan evlilik yaptırılabilir mi? Yaptırılabilir mi? Bizim fıkhımız, bizim şeriatimiz, kurban olalım o şeriate. Sistemi koyan Allah'tır. Öyle bir koymuş ki o sistemde bunun karşılığı yok. Asla erkek olsun, kız olsun, izin olmadan, tasdik olmadan erkek babası ya da kız babası bu konuda bir şey yapamaz. Bakın bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın başta Buhari olmak üzere onlarca hadis kitabında geçen açık beyanını sizlere okuyorum. Ebu Hureyre naklediyor. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da genç bakire kız ile nikah yapılmaz, evlenilmez. Bir daha okuyorum. Kendi onayı alınmadıkça dul kadınla, kendisinden izin alınmadıkça da genç bakire kız ile nikah yapılmaz, evlenilmez. Bunu söylediği zaman sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde, o zamanda, o zeminde kız çocukları babanın dudaklarıyla gidiyorlar kocaya. Baba gidiyor, veriyor.

0: hiç kızın haberi yok. Abi gidiyor, amca gidiyor, dul kadını veriyor, haberi yok. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zeminde söyledi. Sahabi merak ediyor, hadis devam ediyor. Diyor ki ya Resulallah, genç kızın izni nasıl olur? Bu ne demek? Bu şu demek. Demek ki asr-ı saadetin kızları utanıyorlarmış. Demek ki asr-ı saadetin kızları babalarının yanında rahat konuşamıyorlarmış. Bu onu söylüyor aslında. Sözün devamından onu anlıyoruz zaten. Genç kızın izni nasıl olur diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sessiz kalmasıyla. Ne demek bu? Sükût ikrardandır. Eğer sessiz kaldıysa onay anlamına gelir. Evet baba istiyorum demez çoğu kız. Dememesi lazım da diyor herhalde. Ben öyle anlıyorum, bilmiyorum yanlış mı anlıyorum. Utanmanın, hayanın genç kızlarda, erkeklerimizde de önemli bir husus olduğu aslında hadislerdeki çeşitli beyanlar içerisinden çıkıyor. Başka bir hadisi Ayşe anamız naklediyor. Nesai'de Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Bir genç kız bir gün Ayşe anamızın yanına geliyor. Annemize diyor ki ey müminlerin annesi, babam beni amcamın oğluyla, kardeşinin oğluyla evlendirmek istiyor. Malı dışarıya çıkmasın ve ihtiramı artsın diye, ama ben istemiyorum. Şimdi ben nasıl davranayım? Ayşe anamız diyor ki otur, biraz sonra Resulullah gelsin sallallahu aleyhi ve sellem. Ona anlat, o artık ne diyecekse ona göre amel edersin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz biraz sonra geliyor. Bu genç kız anlatıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın anında tavrı şudur: çabuk bu kızın babasını bana çağırın. Çabuk bu kızın babasını bana çağırın dendiği anda o kız diyor ki, o sahabi genç kız, aman ya Resulallah da çağırma diyor. Çağırma diyor, ben vazgeçtim istiyorum diyor. Niye değiştirdin fikrini diyor. Vallahi diyor istemiyordum ama şu anda istiyorum. Bir de öğrenmek istedim, Allah ve Resulü böyle bir iş için nasıl bir şey söyler. Allah ondan razı olsun, bize güzel bir şey söyletti. Güzel bir miras bıraktı. Öğrenmek istedim, bir genç kız istemezse babası onu evlendirebilir mi? Bunu öğrenmek için bunu söyledim diyor. İşte bu iki rivayet ve bunun dışında daha nice rivayetler bize sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki hükmünü de söylüyor. Evet canım kardeşlerim, yoruldunuz mu? Bir şey söylüyorum, toparlıyorum sözlerimi. Bir hadis söyleyeceğim. Bu hadisin şerhi açıklaması anlamında da bir alimin yorumunu aktaracağım size. Sözlerimi öyle bitireceğim. Bildiğiniz bir hadis ama bilip biraz yanlış anladığımız bir hadis. Nedir o hadis? Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: kadın dört sebepten biri için alınır: malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Söz nasıl devam ediyor? Sen dindar olanı seç, aksi halde sıkıntıya düşersin. Bukhari'de, Müslim'de, daha onlarca hadis kitabında geçen ve hepinizin bildiği bir hadis. Bir daha okuyorum. Kadın dört sebepten biri için alınır: malı, soyu, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanı seç, aksi halde sıkıntıya düşersin. Biz bu hadisi nasıl anlıyoruz? Üçü önemli değil, bir tanesi önemli. Ne soy önemli, ne mal önemli, ne güzellik önemli. Dindarlık önemli. Bu üçünün bir önemi yok ama dindarlık önemli. Böyle anlıyorsak eğer yanlış anlıyoruz. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz? Üçü de önemli, dördüncüsü üçünden daha önemli. Efendimiz bunu söyledi. Eğer böyle olmasa, şimdi ben bir dahaki ders size anlatacağım. Geliyor sahabi efendimiz, evlenmek istiyorum diyor. Efendimiz diyor ki gördün mü hanımı? Görmedim diyor. Git gör ve bak diyor. Bak, bakmanın ölçüsüne ait de çok önemli açılımlarda bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Bak, gör, beğen, ondan sonra bu adımı at. Burada çok önemli bir şey söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hani bugünün dünyasında söylenen bir söz var ya, onu biz de söyleyelim. Bak, eğer elektrik alırsan bu işe adım at. Ama elektrik seni çarpmasın. Orada da ölçüler var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ölçüsüz hiçbir şey söylemez. Ölçüsünü söyledi, ona biz geleceğiz. Demek ki burada söylenen şey nedir? Evet, güzellik de önemlidir. Mal da önemlidir. Soy da önemlidir. Ama kadının dindarlığı hepsinden daha önemlidir. Bakın bu hadisi nasıl açıklamış bir İslam alimimiz. Yusuf Hasip Hacip. Duydunuz mu bu ismi? Evet, duydunuz değil mi? Meşhur bir Türk alimidir ve Türkçe'de bu alanda yazılan ilk eserlerden birinin sahibidir. Kutadgu Bilig kitabının ismi böyle, anlamı şu: mutluluk veren bilgi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bazı hadisleri, bazı kelam-ı kibarları çok farklı bir dille bize aktarır bu şahs. Kaşgarlı Mahmud döneminde yaşamış. Hadisi şöyle açıklıyor bize. Biraz uzunca ama size okumak istiyorum burayı. Fazla uzun değil, hani öyle gözünüzde büyütmeyin. Diyor ki, evlenmek isteyen kimseler şu dört çeşit kadınla evlenirler: zengin, güzel, asil, takva sahibi. Aynen hadisi söyledi. Bunlardan hangisinin daha iyi olduğunu söyleyeyim. Zengin kadınla evlenirsen kendini onun esiri durumuna sokarsın. O malına güvenerek dilini uzatır. Senden birçok şeyler ister ve onun bütün arzularını yerine getirmek icap eder. Güzel kadınla evlenirsen güzellik geçicidir. Bir de duyulmuşsa o kadının güzelliği, milletin diline düşersin. Asalet ve büyüklüğe bakarak evlenirsen o büyük aile içinde küçük kalırsın. Ama evleneceğin kadın takva sahibi olursa dört şeyi birlikte elde etmiş olursun. Arzun zenginlik ise o tasarruf ederek seni zenginleştirir. Eğer takva sahibi ise o kadın, senin de arzun zenginlik ise o tasarruf ederek seni zenginleştirir. Ahlakı güzel olan zaten güzel görünür. Kadının güzelliği ve asaleti onun tavır ve hareketidir. Kadının güzelliği ve asaleti onun tavır ve hareketidir. Bunu bilen bilir. İşte bundan dolayı ister kadın ister erkek olsun, eş seçiminde yegane ölçün dindarlık olsun. Allah bize de böyle ölçülere riayet edecek evlilikler. Şimdi evlenmişler için dersem bunu yine hanımlar bana kızar. Onun için bekarlar için söyleyeyim. Bekarlar için böyle evlilikler nasip eylesin. Evlilikli, evlenmiş olanlar, evli olanlar için de benim gibi Allah evliliklerinin kalitesini arttırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar. Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın.

0: Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Burada bizim dinimize sahip söven Muhammed taraftarlarının başka bir ülkede sahiplenilmesi bizim için büyük bir itibar kaybı.
2: İleriye yönelik de bir tehlike. Bu onların güçlenmesi demek.
3: Bizi rahat bırakmayacaklar.
4: Dertleri nedir? Mekke'de huzur vermediler. Yurdumuzu, evimizi, barkımızı bırakıp buraya geldik. Ardımızda gözü yaşlı analar babalar bıraktık. Ne istiyorlar bizden?
5: Bizi teslim etmelerini isteyecekler Ümmü Seleme.
6: Efendim, onlar bizim ülkemizden kaçan isyancılar.
1: Arabistan'da isyan mı var? Neden haberim olmadı?
3: Peki biz haksız yere birinin kanını mı döktük ki kan bedeli olarak iade edilelim?
1: Hayır, böyle bir şey yapmadılar.
3: Ey hükümdar, senin yanında haksızlığa uğramayacağımızı umduk.
1: Korkmayın, haksızlığa uğramayacaksınız. Yüce Tanrı'nın kullarına adaletsiz davranmaktan ona sığınırım. Şimdi yaklaş ve bana peygamberinin söylediklerini anlat.
0: 16. Bölüm.
7: Habeşistan Kralı Necaşi, ülkesine hicret eden Müslümanların sözcüsü Hazreti Cafer'i dikkatle dinliyor ve bu yeni dinin kendi mensup olduğu dinin devamı olduğunu düşünüyordu. Hristiyanlıkta müjdelenen son peygamber bu zat olabilir miydi? Necaşi, Hazreti Cafer'den ilahi kelamı dinlemek istemişti. Bu sırada Mekke müşriklerinin sözcüsü Amr ise elindeki son kozu kullanmak istedi.
6: Bunlar sadece bizim dinimizi değil, sizinkini de dillerine dolamışlar. İsa Mesih'in Tanrı olmadığını, sıradan bir insan olduğunu söylerler. Sizin onu Tanrı edinmekle sapkınlığa düştüğünüzü de.
7: Necaşi'nin ve yanındaki rahiplerin bakışları Hazreti Cafer'e çevrildi.
1: Bu hususta ne diyeceksin Cafer?
7: Hazreti Cafer güzel sesiyle ağır ağır, tane tane Meryem suresini okumaya başladı.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kitapta Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve onlarla arasında bir perde gelmişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir, dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım, dedi. Bunun üzerine Cebrail, ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler, ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem, çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı. Ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur."
7: Necaşi ve rahipleri büyük bir dikkatle dinliyorlardı. Hazreti Cafer susmasa saatlerce dinleyebilirlerdi.
8: "Bu ne tatlı, ne güzel kelamdır Cafer. Bize bunlar çokça oku."
7: Hazreti Cafer Kehf suresinden de bir bölüm okudu. Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi:
8: "Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak."
9: "Ama efendim..."
8: "Ey Amr, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim, ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar, benim himayemdedirler. Sizler, ey Cafer'in arkadaşları, yanından geldiğiniz zat büyük bir insandır. Onun özellikleri İncil'de yazar. Onu Meryem oğlu İsa da müjdelemişti. Vallahi o ülkemde olsaydı onu başıma tac ederdim. Sizler ülkemde her türlü tecavüzden ve saldırıdan korunmuş olarak yaşayacaksınız. Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Size kötülük eden helak olur. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin." "Sana gelince Amr, beni hediyelerle kandıramayacağını bilmeliydin. Bu bir daha tekrarlanırsa aramızdaki dostluğu kaybedersin."
7: Kureyş elçileri Necaşi'nin yanından suçlu suçlu ayrılırken, Müslümanlar rahatlık içinde yaşayacakları bir beldeye kavuşmanın heyecanı içindeydiler. Mekke müşrikleri gönderdikleri elçilerin eli boş dönmesine çok öfkelendiler. Üstelik müminler orada istedikleri gibi yaşama özgürlüğüne kavuşmuşlardı. Kendi aralarında bu durumu konuşuyorlardı.
1: "Ey Amr, nasıl olur da bu işi başaramazsın? Necaşi seni severdi. Bir iki güzel sözle, şiirlerinden birkaçıyla ikna edemedin mi onu?"
9: "Cafer beni bastırdı. Okuduğu şeylerle büyüledi Necaşi'yi."
2: "Saçmalama. Ne büyüsü, ne sihri. Biz onu insanları Muhammed'den uzak tutmak için söylüyoruz. Elime yüzüme bulaştırdım. Beceriksizin tekiyim demiyorsun da."
9: "Ey Ebul Hakem, sana neden Ebu Cehil dediklerini anlıyorum. Her hareketinden cahillik akıyor."
2: "Sen beceriksiz şah."

0: hayır.
1: Bana dil uzatmadan önceki kere düşün. Yoksa kılıcımla öğretirim sana saygılı olmayı.
2: Kesin tartışmayı. Sizinle mi uğraşacağız? Kendinize gelin. Muhammed dert olarak yeter bize. Asıl problemimiz bu. Buna odaklanın.
3: Ona ilahlarımıza dil uzatmamasını söyleyelim son kez. O bizim ilahlarımıza sövmesin, biz onunkine sövmeyelim. Hatta kabul ederse o bizimkileri kabul etsin, biz onunkini. Bir sürü tanrı içinde bir fazlası düzeni bozmaz.
2: Buna ikna edebilir miyiz onu?
3: Keyfi bilir. Bu son uzlaşma teklifimiz. Kabul etmezse daha sert tedbirlere başvururuz.
2: Deneyelim ve ne olacağını görelim.
4: Ebu Süfyan peygamberimizi ikna etmek ümidiyle yanına gelmişti.
2: Ey Muhammed, sana son bir teklifle geldik. Bunu kabul edersen aramızdaki akrabalık bağını koparmamış ve bu husumete son vermiş olacaksın.
4: Peygamberimiz bu teklifin aralarındaki husumeti bitireceğini düşünerek heyecanlanmıştı. Ancak Ebu Süfyan'ın teklifi akıl alır gibi değildi.
2: Gel biz senin dinine uyalım, sen de bizim dinimize uy. Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin ilahına tapalım. Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz.
4: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu. Bu ayetlerde şöyle deniliyordu. De ki, ey kafirler, ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben de sizin ibadet ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. İlahi hitabın sertleşmesi inkarcıları daha da kızdırmıştı. İman etmeyenleri azapla uyaran ayetlerin ard arda gelişi onların kinini arttırıyordu. Bu duruma bir son vermeye karar verdiler. Mekke müşriklerinin baskılarından kurtulmak isteyenlerden biri de Hazreti Ebu Bekir'di. Peygamberimizden izin alarak Habeşistan'a gitmek üzere yola çıktı. 5 gün sonra konakladığı mekanda kendisini tanıyan Ehabiş kabilesinin lideri, onun bu hareketinin yanlış olduğuna Hazreti Ebu Bekir'i ikna etmeye çalışıyordu.
5: Sen Ebu Bekir'sin, kavminin en şerefli, en asil insanısın. Cömertliğinle tanınırsın, herkese yardım edersin. Bu özelliklere sahipken neden yerini yurdunu terk etmek zorunda kalasın ki?
6: Durum bildiğin gibi değil. Esirlere ve fakirlere etmedikleri eziyet kalmadı. Resulullah'ın çektiklerine gelince ona dilim varmıyor. Bize de hayatı zindan ediyorlar. Habeşistan'da adil bir kral var. Bir grup arkadaşımız oraya sığındı. Ben de oraya hicretten başka çare göremedim.
5: Olmaz öyle şey. Seni ben korumam altına alayım. Benim emanımı alırsan sana zarar veremezler. Memleketine dön.
6: Zaten memleketini terk edenler güvenliklerini sağlayan biri olmadıkça geri dönemezler. Ben artık birinin emanını almadan dönemem Mekke'ye.
5: Birlikte gidelim Mekke'ye. Ben seni koruyacağımı ilan ederim.
4: Kabile lideri İbni Dain'le yanında Hazreti Ebu Bekir olduğu halde Kabe'ye geldi. Kureyş liderleri ona hürmet ederdi. Onları selamladıktan sonra şöyle dedi.
5: Dün bizim diyarımıza eski bir dostum uğradı. Memleketini terk edip hicret etmekte olduğunu öğrendim. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü kabilesi içinde en zarif, en nazik, en cömert insan odur. Böyle bir insan nasıl olur da yurdunu terk etmek zorunda kalır?
2: Kimden bahsediyorsun?
5: Ebu Bekir'den. Nasıl olur da onu yurdunuzdan çıkmaya zorlarsınız?
2: Bizim kimseyi zorladığımız yok. Kendi kendine burayı terk etmiş.
5: Yaşama imkanı bırakmamışsınız ki. Siz yoksulu görüp gözeten, aciz ve düşkünlerin yükünü hafifleten,

0: Musibet zamanlarında halka yardımcı olan Ebu Bekir gibi bir adamı nasıl bu hale düşürürsünüz?
1: O bunu kendi seçti. Aramızdan zayıfları ayarttı, din değiştirdiler. Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile.
0: Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebu Bekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum. Ey Mekke halkı! Şu andan itibaren Ebu Bekir'e eman veriyorum. Ehabiş kabilesi onun arkasındadır. Onu rahatsız eden bizi rahatsız etmiş olur. Ona dil uzatan bize dil uzatmış olur. Duyanlar duymayanlara bildirsin.
2: Hazreti Ebu Bekir bu eman sayesinde evine döndü. O ibadet etmekten büyük bir zevk alır, Kur'an okuduğu zaman tilavetini dinlemeye doyum olmazdı. O ayetleri okurken ağlar, dinleyenler de bu güzel ve içli okuyuşun tesiriyle mest olurlardı. Hazreti Ebu Bekir'in kendi evinin bahçesinde namaz kılıp Kur'an okuduğu bir köşesi vardı. Müşriklerin kadınları ve çocukları onun okuyuşunu dinlemek üzere bahçenin dışında toplanır olmuşlardı. Bu, müşriklerin harekete geçmesi için yeterli bir sebepti.

0: Şu adamın icabına bakmak lazım. Köleler bitti. Şimdi de çoluk çocuğumuzu etkileyecek.
1: Ne oldu yine? Kimden bahsediyorsun?
0: Ebu Bekir'den tabii ki. Bahçesinde Muhammed'den öğrendiği kelimeleri fısıldarken senin benim çocuklarımız, eşlerimiz onu dinlemek için üst üste yığılıyor. Hayran hayran onu dinliyorlar.
1: O büyük bir problem değil. Emanını kaldırtırız, olur biter.
0: Nasıl yapacaksın bunu? İbni Dayın'la onu himayesine aldığını herkese duyurmadı mı?
1: Evet, şimdi ona haber göndereceksin. İyi dinle beni.
2: Hoş geldin. Safalar getirdin.
3: Hoş bulduk Ebu Bekir.
2: Hayırdır, hangi rüzgar attı seni buralara İbni Dayın'la?
3: Pek hayır değil Ebu Bekir. Ebu Süfyan bana haber gönderdi. Biliyorsun ben senin dinine girmedim. Ama sana olan sevgim ve saygımdan zarar görmeni de istemedim. Bahçende bir takım şeyler okuyormuşsun. Kadınlar ve çocuklar seni dinlemek için toplanıyorlarmış. Ebu Süfyan ve arkadaşları senin ailelerini etkilediğini düşünüyorlar. Buna bir son vermeni istiyorlar.
2: Sen de bana verdiğin emandan dolayı zahmet çekiyorsun değil mi?
3: Sana bir zarar vermelerini istemem.
2: Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dain'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnutum. Birazdan müşriklerin yanına gider, artık senin benim koruyucum olmadığını ilan ederim.
4: Hazreti Ebu Bekir gibi itibarlı ve varlıklı insanlar bile müşriklerin gazabından emin olamaz hale gelmişti. Zayıf Müslümanların yaşamları gittikçe zorlaşıyordu. Her tabakadan Müslümana hayatı dar etmek için yeni planlar yapılıyordu.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
6: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
10: Hazreti Ebubekir'in Şam'a ordu gönderirken komutanlarına insanları davet etmelerini emretmesi. Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, sen yürüyorsun. Bizse hayvanlar üzerindeyiz. Bu nasıl olur? Dediler. Hazreti Ebubekir, ben bu adımlarımı Allah yolunda atılmış adımlar olarak kabul ediyorum, dedi. Sonra onlara şu tavsiyelerde bulundu. Size önce Allah'ın takvasını, yani ondan sakınmayı, korkmayı tavsiye ediyorum. Allah yolunda savaşınız, dünya için değil. Allah'ı inkar edenlere savaş açınız. Allah kendi dinine yardım edecektir. Sakın ganimet malından çalmaya kalkışmayınız. Hile yapmayınız ve korkmayınız. Yeryüzünde fesat çıkarmayınız. Size emredileni yerine getirip isyan etmeyiniz. Müşriklerle karşı karşıya geldiğinizde onları şu üç şeye davet ediniz. Size icabet edecek olurlarsa serbest bırakınız ve onlarla savaşmayınız. Onları İslam'a davet ediniz. Eğer icabet ederlerse kabul ediniz. Sonra onlara kendi memleketlerinden muhacirlerin memleketine göç etmelerini söyleyiniz. Eğer bu göçe razı olurlarsa onlara söyleyiniz ki muhacirler için geçerli olan her şey onlar için de geçerli olacaktır. İslam'a girerler fakat muhacirlerin yurdu yerine kendi yurtlarında kalmayı seçerlerse onlar da Müslümanların göçebeleri gibidir. Onlar için de Allah'ın müminler üzerine farz kıldığı hükümler icra edilecektir. Ancak Müslümanlarla cihada çıkıncaya kadar kendilerine fey ve ganimetten hiçbir pay yoktur. İslam'a girmeyi reddederlerse, onları haraç vermeye çağırınız. Eğer bunu kabul edecek olurlarsa, onlarla yine savaşmayınız. Yok eğer buna da yanaşmazlarsa, Allah'tan yardım dileyerek onlarla savaşınız. Hurma ağaçlarını kesip yakmayınız. Hayvanları öldürmeyiniz. Meyveli ağaçlara dokunmayınız. Kiliseleri yıkmayınız. Çocukları, ihtiyarları ve kadınları öldürmeyiniz. Siz, kendilerini ibadethanelere adamış bazı kimselere rastlayacaksınız. Onları kendi halleriyle baş başa bırakınız. Onlara dokunmayınız. Başları ortasına şeytanın yuva yaptığı, yani başlarının ortasını tıraş edip, diğer taraflarını bırakan bazı kimselere rastlarsanız, böylelerinin boyunlarını vurunuz. Çünkü bu bir parolatır. Hazreti Ebubekir'in mürtetlerle savaşa gönderdiği Halid bin Velid'e emir vermesi. Hazreti Ebubekir, Arap mürtetleriyle savaşmak için gönderdiği Halid bin Velid'e şu emri verdi. Onları İslam davasına davet et. Leh ve aleyhlerinde olan şeyleri kendilerine açıkla. Onların hidayete ermeleri senin için her şeyden daha önemli olmalıdır. İster kırmızı, isterse de siyah renkli olsun, her kim sana icabet ederse bu ondan kabul edilecektir. Zira sen ancak Allah'ı inkar edenleri onun dinine döndürmek için savaşıyorsun. İslam'a davet edilen bir kimse icabet eder ve imanını açıklarsa artık hiç kimsenin ona dokunmaya hakkı yoktur. Onu ancak Allah Teala hesaba çekebilir. Bundan sonra Hazreti Ebubekir, Halid'e mürtet olup da davet edildiği halde Müslümanlığa dönmeyenlerin öldürülmesini emretti. Halid bin Velid'in Hirelileri savaştan önce davet etmesi. Halid bin Velid, Hire'ye vardığında oranın

ileri gelenleri Vali Kabise bin İyas bin Hayye et-Tâi ile birlikte onu karşılamaya çıktılar. Kabisa, Numan bin el-Münzir'in ölümü üzerine Kisra tarafından Hire'ye vali olarak atanmıştı. Halid bin Velid onlara şöyle dedi: "Sizi Allah'a ve İslam'a davet ediyorum. Eğer bu davete icabet ederseniz Müslümanlardan olursunuz. O zaman Müslümanlar için geçerli olan şeyler sizin için de geçerli olacaktır. Buna yanaşmazsanız haraç vereceksiniz. Haraç da vermeyecek olursanız ben bir orduyla geldim ki onlar sizin hayatı olan bağlılığınızdan çok daha fazla ölüme isteklidirler. Allah aramızda hüküm verinceye kadar sizinle cihat ederiz." Bunun üzerine Kabisa, "Seninle savaşmak istemiyoruz. Biz dinimizi terk etmeyeceğiz. Fakat sana haraç vereceğiz," dedi. Böylece 90 bin dirhem haraçla barış yapıldı. Yermük Savaşı'nda iki ordu karşı karşıya geldiğinde Ebu Ubeyde ile Yezid bin Ebi Süfyan yanlarına Dırar bin el-Ezver, el-Haris bin Hişam ve Ebu Cendel bin Süheyl'i de alarak düşmana doğru gittiler ve "Emirinizi görmek istiyoruz," diye bağırdılar. Bunun üzerine onları Heraklius'un kardeşi Tezaruk'un yanına götürdüler. Tezaruk, ipekten yapılmış bir çadır içerisinde oturuyordu. Sahabeler, "Biz bu çadıra girmeyi helal görmüyoruz," dediler. O zaman Tezaruk, onlar için dışarıya sergiler yayılmasını istedi. Çadırın dışarısına ipekten sergiler yaydılar. Sahabeler yine, "Biz ipek üzerinde oturmayız," dediler. Nihayet sahabelerin istediği bir yerde oturarak sulh hususunda aralarında anlaşmaya çalıştılar. Sahabeler onları Allah'a davet ettikten sonra ordularına geri döndüler. Fakat barış gerçekleşemedi. Hazreti Halid'in Yermük günü Rum emirlerinden Cerce'yi İslam'a davet etmesi ve onun da Müslüman olması. Yermük günü düşman kumandanlarından biri olan Cerce ileri çıkarak Halid bin Velid'le konuşmak istediğini söyledi. Halid de bunu kabul ederek ona doğru ilerledi. Birbirlerine o kadar yaklaştılar ki atlarının boyunları neredeyse birbirine değecekti. Cerce, "Ey Halid, senden bir şey isteyeceğim. Fakat bana doğruyu söyleyeceksin. Çünkü hür bir insan asla yalan söylemez. Beni kandırmayacaksın. Çünkü kerem sahibi, şerefli bir insan, kendisini Allah'la yemin verdiren hiç kimseyi kandırmaz. Acaba Allah sizin peygamberinize gökten bir kılıç indirdi de o da bu kılıcı sana verdiği için mi önüne her çıkanı hezimete uğratıyorsun?" dedi. Hazreti Halid, "Hayır," deyince Cerce, "Peki niçin sana Allah'ın kılıcı Seyfullah ismi verilmiştir?" diye sordu. Hazreti Halid, "Allah bize peygamberini gönderdi. O da bizi İslam'a davet etti. Biz hepimiz ondan ürktük ve kendisinden uzaklaştık. Sonra bir kısmımız onu tasdik etti ve kendisine tabi oldu. Bir kısmımızsa onu yalanladı. Ben de onu yalanlayan ve ondan uzaklaşanlar arasındaydım. Sonra Allah Teala bizi kalplerimizden ve perçemlerimizden yakaladı. Bize onun vasıtasıyla hidayet verdi. Sonunda ona biat ettik. Hazreti Peygamber, sen Allah'ın müşrikler üzerine çekilen kılıçlarından bir kılıçsın," dedi ve bana yardım etmesi için Allah'a dua etti. İşte o zamandan beri insanlar bana Allah'ın kılıcı demektedirler. Ben Müslümanların müşriklere karşı en sert olanlarındandım," deyince Cerce, "Ey Halid, insanları neye davet ediyorsunuz?" dedi. Halid, "Biz insanları Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna davet ediyoruz. Bir de Allah katından gelenleri Kur'an'ı ikrar etmeye çağırıyoruz," dedi. Cerce, "Peki sizin bu davetinize icabet etmeyen kimse ne yapacaktır?" dedi. Halid bin Velid, "Haraç verecektir. Biz de onu koruyacağız," dedi. Cerce, "Haracı vermediği takdirde ne olacaktır?" diye sorunca Halid şu cevabı verdi: "Önce kendisine savaş açtığımızı ona bildiririz. Daha sonra da onunla savaşırız.

0: Geçerli midir? Halit, evet, hatta o bizden daha üstündür, dedi. Cerce, siz İslam'ı ondan daha önce kabul ettiğiniz halde nasıl eşit olabiliyorsunuz, diye sordu. Halit bin Velid ise buna şöyle cevap verdi. Biz bu emri zorla kabul ettik. Biz peygamberimize o henüz hayattayken biat ettik. O sırada ona göklerden haberler geliyordu. O da bunları bize haber veriyor, mucizeler gösteriyordu. Bizim gördüğümüzü gören bir kimsenin bu dine girmesi, işittiklerimizi işiten bir kimsenin Müslüman olması, biat etmesi çok normaldir. Fakat size gelince, siz bizim gördüklerimizi göremediğiniz gibi bizim işittiğimiz şeyleri de işitmemişsinizdir. Bizim bildiğimiz olağanüstü delil ve hüccetleri de bilmiyorsunuz. İşte bu yüzdendir ki sizden biriniz hakkıyla ve halis niyetiyle bu dine girerse bizden daha üstün olur. Bunları dinleyen Cerce, sana Allah'la yemin verdiriyorum. Bana doğrusunu söyle. Beni kandırmaya çalışmıyorsun değil mi? Deyince Halid bin Velid, Allah'a yemin ederim ki sana doğruyu söyledim. Bu konuda Allah Teala vekilimiz olsun, dedi. Bunun üzerine Cerce başındaki miğferi attı ve Halid'le beraber İslam ordusuna katıldı ve Halid'e bana İslam'ı öğret, dedi. Halid onu çadırına götürdü. Yıkanması için ona bir testi su getirdi. Sonra birlikte iki rekat namaz kıldılar. Rum ordusu, Cerce'nin Halid bin Velid'e gidişini gördüklerinde bunu bir harp taktiği zannederek saldırıya geçtiler. Müslümanları bulundukları yerlerden geri çekilmeye zorladılar. Bunun sonucunda koruyucu birlikler dışındaki tüm Müslüman askerleri yerlerini terk ettiler. Koruyucu birliklerin kumandanı Ebu Cehil'in oğlu Hazreti İkrime ile Haris bin Hişam'dı. Halid ile Cerce atlarına bindiler. O sırada Rum askerleri de Müslümanların arasına dalmışlardı. Müslümanlar haykırarak saldırıya geçtiler. Bu saldırı karşısında Rumlar İslam mevzilerini terk ederek eski yerlerine çekilmek zorunda kaldılar. En nihayet Halid bin Velid Müslümanlara genel hücum emri verdi. İki ordu bir anda kılıç kılıca geldi. Halid ile Cerce gündüzün başlangıcından güneşin batışına yakın zamana kadar çarpıştılar. Müslümanlar öğle ve ikindi namazlarını ima ile kıldılar. Cerce ağır bir şekilde yaralandı ve şehit düştü. Allah'a ancak Halid'le beraber kıldığı iki rekat namazla gitti.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Hak sensin. Ya Hak. Hak senin takdirinle haktır. Sen hak olduğun için haklıların hakkı vardır.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: yani mazimi, önümü yani geleceğimi, üzerimi yani nimetlerimi, altımı yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Kureyş suresi, sure Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Allah Azze ve Celle nimeti veren de, muhafaza eden de kendisi olduğunu ifade buyuruyor. Fail-i hakiki o. O halde insanlar eşyaya ait neler varsa onlardan kendilerini uzaklaştırıp yalnız Allah Azze ve Celle'ye ibadet edecekler, etmeleri gerekir. Sure Tin suresinden sonra nazil oluyor. Tin suresinde Allah Azze ve Celle ve tini ve zeytuni ve turi sinine ve hadel beledil emin. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı yerlere işaret vardı. Şimdi burada da Kureyş suresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu o şehrin, Mekke'nin Allah Teala'nın ihsanıyla, lütfuyla nasıl bir ticaret merkezi haline geldiğini Rabbimiz bize haber veriyor. Her şey onun elinde, her şey onun tasarrufunda. O halde insanlar sadece onun önünde eğilecekler, onu tazim edecekler, ona kul olacaklar olmaları gerekir. Kur'an-ı Kerim'in tertibi ulemanın cumhuruna göre ya da muhakkik alimlere göre tevkifidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tertip etmiştir, işaret buyurmuştur. O işaret çerçevesinde sureler ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimiz tarafından tertip edildiler. O bağlamda baktığımızda Fil suresinden sonra geliyor Kureyş suresi. Zaten alimlerimizden bir kısmı Fil suresiyle Kureyş suresinin tek bir sure kabul ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz namaz kıldırırken akşam namazında birinci rekatta Tin suresini, ikinci rekatta da Fil suresiyle Kureyş suresini birlikte okuyor. Bu ikisini Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin tek bir sure kabul ettiğine işaret eder. Peki neden Fil suresinden sonra Kureyş suresi Kur'an-ı Kerim'in tertibinde gelmiştir? Neden getirilmiştir? Fil suresi

içinde Kabe'nin düşmanları vardı. Ebrehe vardı. Ebrehe Sana'yı bir ticaret merkezi haline getirecekti. Orada Kulleis adında büyük bir kilise yapmıştı. Peki bu adam Kabe'yi ortadan kaldırmak için büyük bir orduyla Yemen'den yola çıkmıştı. Mina ile Müzdelife arasındaki bir nokta var. Oraya kadar geldi. Orada karargahını kurdu. Allah Teala onu ebabille hak ile yeksan etmişti. Kabe'nin düşmanları, Kabe'nin hasımları Allah Teala tarafından helak edilmişti. Peki onlar helak edildiler. Kabe'nin etrafında olanlar, onlar da Kabe-i Muazzama vasıtasıyla, vesilesiyle o nimetten nasıl istifade ettiler, ediyorlar. Allah Teala o nimeti Ehl-i Mekke'ye hatırlatıyor. Hani bir yerde ışık olur, ışığa yakın olanlar ondan istifade ederler. Bunlar da Kabe-i Muazzama'ya yakınlar. Ehlullah diyorlar onlara. Yani özellikle fil hadisesinden sonra insanlar nazarında onların mehabeti arttı. Onlara saygı duymaya başladılar. Saygı duyuyorlarsa bu daha da fazla hale geldi. Çünkü olağanüstü bir hadise olmuştu. Orada bir mucize vardı. Ebrehe'nin ordusu 60 bin kişilik orduyu küçücük kuşlar ayaklarında ve gagalarında getirdiği taşlarla dağıtmıştı. Bunlar da o Kabe-i Muazzama'nın hizmetkarlarıydı. Kureyş bununla maruftu, bununla meşhurdu. Li'ilafi Kureyş'in, Allah Teala Kureyş suresinde onlara nasıl bir nimette bulunduğunu, nasıl ihsanda bulunduğunu anlatıyor, ifade buyuruyor. Yani düşmanlarını helak etti, onlara bunun mukabilinde nimet verdi. Ya onların planları vardı, tuzakları vardı. İnnehu lekavlun fasl ve ma huwa bil hazl. İnnehum yekidun keyda ve ekidu keyda. Yani onlar tuzak kuruyorlar. Peki Allah Teala nasıl tuzak kurar? Cenab-ı Hak onların planlarını, neleri planladıysa başlarına tahvil eder, tebdil eder. Ticaret merkezini Sana'ya taşıyacaktı. Yok oldu bu adamlar. Mekke'nin ticaret merkezi olma hali, hüviyeti daha da fazla kuvvetlenmiş oldu. İnsanlar Mekke'ye daha fazla itibar ettiler. Cahiliye döneminde bile Mekke'nin bir itibarı vardı. Neden? Çünkü Hazreti İbrahim'in duası vardı. Yani Bakara suresinde İbrahim aleyhisselam oranın temizlikçisi olarak Cenab-ı Hak bize Hazreti İbrahim'i ifade buyurmuştu. Ve ahidna ila İbrahim ve İsmail en tahira beytiye lit-taifine vel-akifine ve'r-rukai sucud. Sonrasında ise iz kale İbrahim Rabbi ceal hada beleden amina. Yani burayı emin bir belde kıl diye yalvarmıştı İbrahim aleyhisselam Allah azze ve celle'ye. Yine o duanın kabul olduğuna işaret olarak Allah azze ve celle evlem yarav enna cealna haramen aminen ve yutahattafun nasu min havlihim. Yani etraftaki insanlar istila yoluyla alıkonuyorlardı, istila ediyorlardı, onları derdest ediyorlardı ama orayı Cenab-ı Hak emin bir belde kılmıştı. Evlem yarav enna cealna haramen amina. Yani onlar görmediler mi orayı bir emin belde haline getirdik. Ve yutahattafun nasu min havlihim. Etraftakiler evlerinde, yerlerinde, yurtlarında duramıyorlar. Kervanlar bir yerden başka bir yere gidemiyor. Emanları yok, güvenleri yok. Allah Teala Hazreti İbrahim'in duasına bereket olarak Kabe-i Muazzama'ya eman verdi, bereket verdi, rızık verdi. Çünkü peygamber yalvarıyordu. Ateşin içine atılan ama teslim olmayan bir İbrahim vardı. Yalnız başına ümmet olarak Kur'an-ı Hakim bize anlattığı bir peygamber vardı. Allah Teala'nın emirlerini, buyruklarını yerine getirirken sağına soluna bakmayan birisi var. İbrahim aleyhisselam vardı. O yalvarıyor. Oraya İsmail'i bırakmıştı. Oğlu İsmail aleyhisselamı. Sonra da ellerini kaldırdı. Rabbena inni eskentu min zürriyeti biwadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Rabbena liyukimus salah. Yani ben buraya bıraktım. Burada ekin yok ya Rabbi.
Yani ekinin olmadığı bir yer. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Fakat o korunan, insanların saldırması onlara yasaklanan, haram kılınan o beytin olduğu yere zürriyetimden bir kısmını bıraktım. Rabbena inni eskentu. Onları orada yerleştirdim min zürriyeti, zürriyetimden. İsmail Aleyhisselam'ı, Hacer annemizi oraya bıraktı. Neden? Rabbena li yuqimus salah. Namaz kılsınlar. Orası mananın maddeye tecelli remzi olacak. Allahu Ekber diyenler oraya yönelecekler. Kabe'ye yönelecekler. Yani bir adam niçin arsa satın alır? Neden bir şehirde yerleşir? Orada çocuklarına İslami bir gelecek hazırlayabilmek için. Yani bir baba bir yerde ev yaparken, daire satın alırken, bir köye yerleşirken birinci amacı Rabbena li yuqimus salah. Yani namazı ikame eden, namazı ayakta tutan bir neslin geleceğini hazırlayabilmek. Rabbena li yuqimus salate fec'al ef'ideten minen nasi tehvi ileyhim varzukuhum minel semerati. Tabi bunlar sonra nasıl hayatta kalacaklar? Burada su yok, burada ekin yok, burada hayat yok. İbrahim Aleyhisselam birinci gayeyi ifade buyurduktan sonra ya da asıl amacını ifade buyurduktan sonra niçin İsmail'i orada bıraktı? Neden Hacer'i annemizi o ekinin, insanın, hayatın olmadığı yere Kabe-i Muazzama'nın yanına bırakıp da ayrıldı, beyan etti. Rabbena li yuqimus salah. Peki namaz kılacaklar, ikame edecekler, namazın kıblegahı olacak, merkezi olacak o şehir. Fec'al ef'ideten minen nas. İnsanların yüreklerini ya Rabbi tehvi ileyhim. Onlara çevir, koşarak oraya doğru gitsinler, oraya yönelsinler. Varzukhum mines semerati. Farklı meyvelerden onları rızıklandır ya Rabbi. Yani İnsanların yürekleri, kalpleri oraya tahvil edilmiştir. Alemin farklı noktalarından, köşelerinden Hazreti İbrahim'in Kabe-i Muazzama'ya davetine icabet edenler gitmeye devam ediyorlar. Umre vesilesiyle gidiyorlar, hac vesilesiyle gidiyorlar. Bu sure bize şunu söylüyor, şuna tembih ediyor. Eğer babaların amacı, gayesi, burada namaz kılan bir nesil olsun, ben de o ailenin sahibi olayım, o ailenin banisi mimarı olayım. Eğer böyle bir amaçları varsa Allah Teala o nesle eman verecektir. O nesli çölün içerisinde, dağların arasında, o vadide, kupkuru vadide rızıksız bırakmayacaktır. Sahipsiz bırakmayacaktır Allah Azze ve Celle. Onlara ihsanda bulunacak, farklı yerlerden İnsanlar gidecekler, alacaklar, satacaklar. Orada yaşayanlara rızık vasıtası olacak bunların ticareti. Meyveler gönderecek. İşte bir su çıkardı oradan. Şu kadar asırdır o su hala dünyanın farklı noktalarına taşınıyor. İnsanlar içiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi inne ma ezemzem lima şuribele. Niçin, hangi amaçla, hangi gayeyle içilirse Allah Teala'nın inayetiyle, lütfuyla zemzem o ihtiyacı gidermiş oluyor. Peki Hazreti İbrahim'in duası vardı. O dua fil ordusunun dağılmasına vesile olmuştu. Mekke'dekiler, Kabe-i Muazzama'nın etrafında yaşayanlar İbrahim Aleyhisselam'a layık insanlar mıydı? Öyle bir kabile miydi? İhanet etmişlerdi. Hazreti İbrahim'in yoluna ihanet etmişlerdi. Kabe-i Muazzama'nın etrafını putlarla doldurmuşlardı. Çırılçıplak Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Yani Allah Teala tesettürü semadan indirmişti. Ya beni Adem'e kad enzelna aleyküm libasen yuvari sevaatikum ve rişa. Fakat şeytan onlara geldi, dedi ki yani burada günahlarınızdan temizlenmek için varsınız. Onun için tavaf ediyorsunuz. O halde üzerlerinizdeki kıyafetleri çıkarın, onlarla günahlarınızı da temizlemiş olursunuz. Günahlardan kurtulmuş olursunuz. Onu telkin etti. Çırılçıplak tavaf edenler vardı. Ya şöyle yapacaklardı, dışarıdan gelenler
kendi elbiseleriyle tavaf ederse onları atmaları

gerekirdi. Yeni elbise bulamıyorlardı. Kureyş'ten alacaklardı. O da maliyetliydi. O halde şeytan onlara elbiselerinizi çıkarın, dışarıya koyun, çıplak tavaf edin. Sonra tekrar onları alır, giyersiniz demişti. Yani eğer kitap yoksa, ayet yoksa, peygamber yoksa insanlar hakikati böyle tahrif ederler, hakikati böyle bozarlar. Cahiliye dönemindeki Araplar bunun en önemli örneğidir. En muşahhas misalidir kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacca gidince vakfe için Arafat'a gitti. El haccu arafe buyurdular. Yani haccın iki rüknünden birisi Arafat'ta vakfedir, diğeri ise tavaftır. Orada Efendimiz aleyhisselamı görünce Kureyşliler dediler ki, henüz daha Müslüman olmayanlar, yeni olacaklar. Yani neden buradaki bu Kureyş'ten Müzdelife'de olması gerekir dediler. Onlar Müzdelife'de vakfe yapıyorlardı. Diğer insanlar Arafat'ta. Bir kas sistemi kendilerince oluşturmuşlardı. Farklıydılar. Farklı olmanın gereği olarak Müzdelife'de duruyorlardı. Sonra Kur'an-ı Hakim فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ Nereden akmaya başlayacaksınız Müzdelife'ye doğru? Arafat'tan. Min Arafat'in fezkurullah indel meşaril haram. Yani o Arafat'taki vakfeye bu ayetle işaret etmiş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taşları yerli yerine oturttular. Haç nedir? Herkes kıyafetini çıkaracak, ihramı giyecek erkekler. Padişah da giyecek, devlet başkanı da giyecek, hizmetkarı da giyecek, imam da, alim de, köydeki kardeşim de giyecek. Bu halleriyle onlar diyecekler ki, ya Rabbi aramızda bir fark yok. Nasıl camide aynı safta duruyorlar, amir de aynı safta, odasını temizleyen de onun yanında duruyor. Vali de orada, odayı temizleyen de onun yanında. Belki cami önce geldiyse daha önde duruyor odayı temizleyen. İslam, İbadet söz konusu olduğunda, kulluk söz konusu olduğunda hayattaki bütün protokol kurallarını dağıtır. Onları ihraç eder. Tanımadığını ilan eder. Haç da bu. Haç da bunu ilan ediyor insanlar. Artık makama, mevkiye, rütbeye değil, inne ekremekum indallahi etkakum, insanların yüreğine bakılır, imanına bakılır. Ona göre bir kıymet verilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'te Arafat'ta vakfe yapacak haliyle onu ilan etmiş oldu. Kendi vakfesiyle bunu haber verdi ve sistemi yeniden Hazreti İbrahim'in temelleri üzerine bina etti. Yani İbrahim aleyhisselamın duaları vardı. Hazreti İbrahim'in aleyhisselamın yolu vardı. O yola Mekke, Kureyş ihanet etmişti. İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan gelen Peygamberi Ekber sallallahu aleyhi ve sellem ehramı yeniden ayakları üzerine ikame ediyor. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a giden yolunu açıyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu sure Mekke'ye o nimeti hatırlatıyor. O nimet bağlamında bize de, siz de İbrahim aleyhisselam gibi babalar olursanız, amacınız Rabbena li yukimussalah, namazı kılmaları için, ikamet etmeleri için ya Rabbi. Namaz kulluğun en önemli nişanelerinden birisiydi. İslam'ın şiarlarından birisiydi namaz. Namaz adına Hazreti İbrahim diğer bütün emirleri murad etmişti. Onları kastetmişti. Namaz en önemlisi, diğerlerini de yapsınlar diye ya Rabbi. Onun için onları ben buraya getirdim. Eğer siz Hazreti İbrahim gibi babalar olursanız, evi satın alırken, oğlunuzu okula gönderirken, hayatı ona öğretirken hep merkezde kulluk varsa, namaz varsa, Allah Teala nasıl Mekke'ye eman verdiyse, nasıl o kupkuru vadide, dağların arasında, yeşilliğin olmadığı, ağaçların bitmediği, o suyun çıkmadığı o tarihi itibariyle henüz Zemzem yoktu. Orada bir milleti Allah Azze ve Celle inşa etti, ihya etti, etraftan onlara rızıklar gönderdiyse, çocuklarınıza da farklı vesileler, vasıtalarla rızıklar gönderecektir. Efendim şimdi bu bağlamda sureyi tefsir edelim.
İlafi Kureyş. Mastar aslında ilaf demek. Fakat öncesi kesre olduğundan dolayı oradaki hemzeyi ya tahvil ediyoruz, çeviriyoruz. İlaf oluyor. İfal babından mastar. İlafi Kureyş'in alıştırmak demek. Yürekte ülfet peyda etmek demek. Bunun mutallakı önceki sure olabilir. Yani bir bütün anlam verirsek ehlekellahu ashabel fili. Allah Teala fil ashabını helak etti. Neden? Li ilafi Kureyş'in. Kureyş'in kalbine, yüreğine o seyahat, ticaret yapmak için, o seferleri düzenleme muhabbetini aşılayabilmek için, bunun için. Eğer fil ordusu helak olmasaydı, Allah Teala onları yok etmeseydi, ebabille dağıtmasaydı, Kabe'yi yıkacaklardı. Kabe yıkılınca insanlar Mekke'yi değil Yemen'e gideceklerdi. Allah Teala neden fil ordusunu dağıttı? İlafi Kureyş'in. Kureyş'in yolunu açmak için. Yemen'e gitsinler, Şam'a gitsinler, farklı zamanlarda farklı bölgelere gitsinler ve ticaret yapsınlar. Bu vesileyle Allah Teala oraya Hazreti İbrahim'in duasının bereketi neticesi olarak rızıklar göndersin, meyveler göndersin. Onlar hem kulluklarına hem hayatlarına devam etsinler. Li ilafi Kureyş'in. Ülfet hasıl olacak. Ya da bunun mutallakı fel ya'budu rabbe hadel beyttir. Buradaki fa faul cevaptır, faul rabdır. Öncesinde bir mahzuf fiil-i şart ve edat-ı şart var. Yani illem ya'budullâhe lisâir ni'amihi fel ya'budu rabbe hadel beyti. Yani eğer onlar illem ya'budullâhe lisâir ni'amihi fel ya'budu li ilâfihim. Yani eğer onlar bu kadar sair nimetten dolayı Allah Teala'ya ibadet etmiyorlarsa فَلْيَعْبُدُوا لِيْلَافِهِمْ. Allah Teala onların kalbine bu zor coğrafyada seyahat yapma ülfetini ihsan ettiğinden dolayı ona ibadet etsinler, ona kulluk yapsınlar. Tabi ülfet büyük bir nimet. Yani insanlar ata binecekler, deveye binecekler ya da o çölde yürüyecekler, gidecekler, Yemen'e varacaklar, Şam'a gidecekler, yükleyecekler, alacaklar, gelecekler. Allah Teala bunu o kalbe, o yüreğe vermeseydi onlar bunu yapamazlardı. Ya da ortamı hazırlamasaydı yapamazlardı. Çünkü eman yoktu. Hani biraz önce ayet-i kerimeyi okumuştuk. اَوْلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا. Yani Allah Teala orayı emin bir belde kılmıştı. Onlara da evelem yarav görmediler mi? Yani bilmiyorlar mı? Öyle biliyorlar. Burası emin bir belde. Dışarıdakiler haram ayın dışında kabilelerinden ayrılamıyorlar. Gidemiyorlar. Ticaret filoları hazırlayamıyorlar. Hatta haram aylarda bile saldıranlar oluyordu. Ama onlar Kureyş. Kureyş oldukları bilinince ya da bunlar söylediğinde kimseler dokunmuyordu. Bunlar da müşrikti. Bunlar da puta tapıyordu. Dışarıdakiler de puta tapıyorlardı. Ama Allah Teala Hazreti İbrahim'in duasının bereketi olarak onlara eman ihsan etmişti. Ve kâne ebûhumâ sâliha. Babalar salih olursa Allah Teala bir noktaya kadar o salih babaların dualarını çocuklar üzerinde onların hayatında müessir kılar. Yani ülfet büyük bir nimettir. Ülfet yoksa anne baba yapması gerekeni yapamaz. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Ayet-i kerimeyi siyak sibakından alırsanız o zaman ilgili bütün alanlarda kullanabilirsiniz. Şimdi bu ayet فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı. Fakat فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan olan o rahmet vesilesiyle buyuruyor Cenab-ı Hak. لِنْتَ لَهُمْ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zarafet, letafet, musamaha kanatların sahibi üzerine gerdiler. لِنْتَ لَهُمْ
onlara müsamahakar oldular. Merhametiyle, şefkatiyle, zarafetiyle, hatalarına rağmen onlara yaklaştılar. Rahmet kimden? Allah Azze ve Celle'den. Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'nda kendisine yapılan bu kadar ihanete nasıl tahammül edebilirdi ki? Düşmandılar, düşmanlıkları vardı, sövdüler, hakaret ettiler. Febima rahmetin minallahi lintelhum. O Allah'tan gelen rahmet vesilesiyle sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Bilmiyorlar ya Rabbi. Onlara hidayetin, cennetin yollarını aç diye dua ettiler. Rahmet. Allah Teala rahmeti Efendimizin kalbine o ülfeti aşıladılar, yerleştirdiler. Anne çocuğu ağlar, kalkar. Ağlar yine kalkar, ağlar yine kalkar. Baba çocuğu sorar cevap verir, sorar cevap verir. Peki 80 yaşında bir baba var, 20 yaşında da bir evladı olsun. 80 yaşındaki ihtiyar baba ya da dede sorunca aynı zarafetle, letafetle oğul cevap vermez. Babanın hatalarını çocukken onun yaptığı hatalara baba nasıl merhamet göstermişti, şefkatle yaklaşmıştı. Aynı nazarla yaklaşmaz, yaklaşamaz. Yani çocuk orada olsa, suyu dökse, yani orada bir sürahi kırsa, çocuktu bir yaşında, iki yaşında, dövmez annesi, dövmez babası. Hatta bir baba dese bile, yani iki tane vazo kırsa, yine oğluna karşı böyle kaşlarını çatıp bakmaz. Baba kelimesi o bütün öfkeyi alır götürür. Peki 80 yaşında babası suyu bir dökse, iki dökse, ona aynı şefkatle bakamaz. Küçük çocuk altına pisler, anne merhametle temizler. Peki 80 yaşında bir babaya evlat bakarken aynı merhametle bakamaz. Onun için ülfet. Annenin kalbine ülfeti koyan Allah Azze ve Celle. Babanın kalbine ülfeti koyan da Allah Azze ve Celle. Fümmâ rahmetin minallâhi lintelehum. Bir tavuk yumurtaların üzerine oturur, şu kadar gün bekler, sonra yumurtaların içinden civcivler çıkar. Tavuk seni görünce kaçar. Ama yanında civcivler varsa, aslan gelse aslana meydan okur. Gücü yetmez. Ama aslanın üzerine yavrularını korumak için anne olmuştur ya, atlar o tavuk. Neden? Allah Teala o hayvanın içine merhameti koymuştur. Ülfeti koymuştur. Çocuklarını koruma duygusunu koymuştur. Yani hayat da böyle. Sevdiren Allah Azze ve Celle'dir. Sevdiren odur. Kışı sevdirir, karla sevdirir. Çocuklar kış gelsin diye beklerler. Dağlarda karlar var. Neden burada yok diye, yani Allah Teala'ya hallerini arz ederler. Yani neden yoktur belki çocuk anlamadığından der. Ama doğrusu şöyle demesi gerekirdi. Ya Rabbi bize de ihsan eylesen, bize de ikram eylesen. Onu bir ihsan görürler, ikram görür çocuklar karı. Baharı severler, özlerler baharı, çiçekler açar. Yazı severler, işte meyveler, sebzeler vardır. Fakat sürekli yaz olsa daralır insanlar. Sürekli kış olsa, hani karı istemişlerdi ya, ondan da daralırlar. Yani Allah Teala ülfetinize muhatap olacak şeyleri de zaman içerisinde değiştirendir. O halde hadiseye dönüp tekrar bakarsanız li'ilafi Kureyş. Yani Allah Teala'ya onlar ibadet etsinler. Neden? لِئِلَافِ قُرَيْشٍ. O çölleri aşıp gidecekler. Yemen'e gidecekler, Şam'a gidecekler. Ticaret, filoları hazırlayacaklar, kervanları hazırlayacaklar. Onları hazırlama muhabbetini, ülfetini kalplerine koyduğundan dolayı Allah Azze ve Celle ibadet etsinler. Anneler çocuklarına o merhameti gösterdiğinden, o merhameti kalplerine koyduğundan ibadet etsinler. Çocuklar kışı, karı, soğuğu sevme ülfetini onların kalbine koyduğundan dolayı ona ibadet etsinler.
Yani içimizde hayata dair ne kadar ülfet, şekli ve sureti varsa

onları hayır noktasında tabii koyan Allah Azze ve Celle'dir. O halde bütün insanlar bu ihsanın karşılığında Allah Azze ve Celle'ye ibadet etsinler. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. Yani o Kureyş'e verdiği ülfetten, muhabbetten bahsetmişti. Sevdirdi yani Allah Azze ve Celle. Şimdi onu izah ediyor. Neyi sevdirdi? İlâfihim rihlete şitâi ve sayf. Yani kışın seyahatini ve yazın seyahatini onlara sevdirdiğinden dolayı, o ülfeti kalplerine koyduğundan dolayı, kışın Yemen tarafına, yazın Şam tarafına gidiyorlardı. Şu kadar zaman yollarda kalıyorlardı. İnsanlar da hac için Kabe'ye gidiyorlardı. Almış oldukları malları onlara satıyorlar ve gelir kazanıyorlardı. Zengindiler. Hepsi zenginlemişti. Yemen'de daha çok Hindistan üzerinden gelen malları alırlardı. Şam'da, İstanbul, İran o taraftan gelen malları alırlar. Mekke'ye götürürler. Hem orada hem panayırlarda satarlardı. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. İşte bütün bunların karşılığı olarak فَلْيَعْبُدُوا, onlar ibadet etsinler. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, bu beytin sahibine, bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Ev, insanların içine girdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı yer, ev orası. Yani yazın sıcaktan korunur, kışın soğuktan korunur. Akşam işte orada girer, istirahat eder. Çocuklar, aile orada büyütür. Ev, insan hayatında en önemli kurum, en önemli müessese. Allah Teala Kabe-i Muazzama'yı da bize ev kelimesiyle ifade buyuruyor. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Bu beyt yani Kabe. Nasıl ev sizin maddenizi koruyorsa, bu beyt de sizin ruhunuzu koruyacak. Bu beyt sizin mananızı koruyacak. Kabe-i Muazzama. Onun için oraya bütün varlığınızla, bütün mevcudiyetinizle yöneleceksiniz. O halde secde edeceksiniz. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Allah Teala insanları ibadete davet ediyor. Peki nedir ibadet? Taatle ibadet arasında ne fark vardır? Yani ve atiyu Allah'a ve atiyu Rasul. Allah Teala hem zatına hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaate davet ediyor. Ya eyyühellezine amenu atiyu Allah'a ve atiyu Rasul'a ve ul emri minküm. Allah'a yani Kur'an-ı Kerim'e, Efendimiz'e, sünnet-i seniyeye, bir de ulul emre, sizden olan ulul emre itaat edin buyuruyor. İnsanlar itaat ederler 100 maddede. 2 tanesini yerine getirmezlerse işte 100 maddede itaat etmiş olurlar. 2 maddede asi olurlar. Ama 100 maddede muti olurlar, itaat etmiş olurlar. İbadetse içinde neler varsa tamamını kabul edeceksiniz. Yani namaz kılıyor birisi, rükû yapmasa, secde yapsa, kıyamı olsa, kıraati olsa, her şeyi yapsa, sadece rükûyu yapmasa, bir tanesini terk etse namaz olur mu? Olmaz. O halde ibadet tecezzi kabul etmez. İbadet parçalanmaz. İbadet bölünmez. Neyse Allah Teala nasıl emrettiyse o şekilde yapma mecburiyetimiz var. Peki insanlar Allah Teala'ya ibadet ederken neye dikkat etmeleri gerekir? Hani Mekkeliler ibadet ediyorlardı. Neden bozuldular? Atalarından gördüler. Onlar atalarından gördüler. Bir noktada su kirlenirse sonrasında hep kirli akacaktı. Bir noktada kirlendi. Tevhide şirki bulaştırdılar ve sonrasında hep öyle devam etti. Putların önünde eğildiler, onlara secde ettiler. Babalarından aldılar, babalarından gördüler. Hani iki tane Müslüman düşünün. Biri evde babası namaz kılıyordu, gördü babasından, o da namaz kılıyor. Babası oruç tutuyordu, o da babasından gördü, o da oruç tutuyor. Fakat bir tane daha çocuk var, o marifetullah'a muhatap oldu. Marifetullah'a muhatap olduğundan dolayı namaz kılıyor. Mutlaka bunların arasında fark var. Ya da münafık

Sıkılıyorlar. Kamu küsala yuraunen nas ve la yezkurunallaha illa qalila. Yani sadece surette Allah Teala'yı onlar zikretmiş oluyorlar. Hakikati yok onların ibadetleri. Neden? İnanmıyorlar. İnanmadıklarından namazdan nasipdar olamıyorlar. Namaza muhatap olamıyorlar. O halde ibadette önemli olan nokta marifetullah'a muhatap olmak. Marifetullah'a muhatap olduysa bunun ibadeti ibadettir. Yani Allah Teala'yı aziz olarak, halik olarak, hayrul razikin olarak tanıdıysa o zaman marifetullah'a ermiştir. Bunun ibadetinde diğer insanlara kıyas edilmeyecek bir derinlik var. Amiri tanımadan emirlerine insanlar muhatap olamazlar. Emirlerinin önemini anlayamazlar. Bunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de 13 yıl amiri anlattılar. Emreden ve nehyeden Allah Azze ve Celle'yi anlattılar. Mekkelilerin Allah tasavvuru bozulduğundan dolayı, putlara ilah dediklerinden dolayı hem putların önünde eğiliyorlardı hem de Allah Teala'yı kabul ediyorlardı. Sorulduğu zaman yer ve gökleri Allah Teala yarattı diyorlardı. Peki şimdi felyabudu rabbe hadel beyt. O beytin Rabbine ibadet etsinler. Bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Yani şirke dair, zulme dair ne kadar marazlar varsa, hastalıklar varsa onları çıkarsınlar. Önce bir marifetullah'a muhatap olsunlar. Marifetullah'a muhatap olunca Allah'ı hakkıyla bilmeleri gerektiği şekliyle bilince o zaman onların hayata da ibadete de bakışları değişmiş olacak. İbadet ya hep ya hiç. Eğer ibadetin içine insanın hevası, arzusu karıştıysa o ibadet olmaktan çıkmıştır. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Peki, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ. O beytin sahibi kimdir? Yani رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ. Bu beytin sahibi الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ. Onları doyuran. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Yani onları açlıktan doyuran ve amenuhum ve onlara eman veren min havfin korkudan. İnsan için önemli iki hususiyet. En önemli iki hususiyet. Bir açlık, diğeri eman. İşte işgal edilen yerler, beldeler. Bir açlık var, insanların en büyük derdi. İki korku var. Ne zaman ölecekler, kim saldıracak, kim işgal edecek, istila edecek. Allah Teala Arap Yarımadası'nda güçlü olanların zayıflara saldırdığı, sofrasından yağ için, suyu için, benzin için göstergesi olmasa gidiyorsunuz, bir an yağ bitmiştir, anlamadın, fark edemediniz, motoru yanar arabanın ya da yakıtı bitince sizi bir yerde bırakır, gidemezsiniz. Arabanın göstergeleri var. Yağ göstergesi, su göstergesi, yakıt göstergesi var. Sahibi oradan anlar ki bu arabanın yağ, suya, yakıta ihtiyacı var. Peki insanın açlık göstergesi nerede? Nasıl bir sistem dairesinde yaratmıştır? Eğer çocuklar, onlar acıktıklarını ağlayarak karşıya ifade etmemiş olsaydı, anneleri onların acıktığını ne zaman anlayacaklardı? Nasıl yedireceklerdi onları? Ya da insanlar kendi işleriyle meşgul oluyor, alakadar oluyorlar. O an dalarlar işe, unuturlar yemek yemeyi. İçimizde ne var ki dışarıya, beynimize bir çağrıda bulunuyor, acıktığını söylüyor. Yani elimizde bir gösterge yok. Suya bu bedenin ihtiyacı var diye, yemeğe ihtiyacı var diye bir göstergemiz yok. Fakat Allah Azze ve Celle öyle muazzam, muhteşem yarattı ki çocuk acıktığını ağlayarak ifade ediyor. Deli! Hiçbir şey bilmiyor, anlamıyor, çevresinden haberi yok. Ama acıktığı zaman o da yemek istiyor. O halde içinize böyle bir sistem koyan. اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Açlıklarınızı gideren, doyuran, eman veren,
dünyanızı şekillendiren, yaratan

0: Yöneten Allah'a onlar ibadet etsinler. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bu beytin Rabbine ibadet etsinler. Çünkü doyuran bu beytin Rabbidir. Eman veren bu beytin Rabbidir. O halde Kur'an-ı Hakim ehli imana şu çağrıda bulunuyor. Ey Müslümanlar! Allah Teala'nın annelik ülfeti verdiği, babalık ülfeti verdiği, kardeşlik ülfeti verdiği insanlar. Bir, sokakları temizleyen kardeşimizi düşünün. Sokakları temizliyor. Ama öyle temizliyor ki Allah Teala ona bir ülfet vermiş. Evime helalinden rızık getireyim diye derin bir hassasiyetle sokakların temizlediğini görürsünüz. Bir inşaat ustası işine karşı kalbinde bir ülfet vardır. Helalinden kazanayım, akşam çocuklarıma ekmek bu helalden getireyim diye onda da derin bir hassasiyet görürsünüz. Öyle çalışır. O halde en zor ya da en bayağı mesleklere karşı bile helal rızık kazanabilme noktasında size, bize ülfet veren Allah Azze ve Celle. İnsanlar ona ibadet etsinler. Eğer insanlar bütün varlıklarıyla ona, Allah Azze ve Celle'ye ibadet ederlerse, hani burada onun hususiyetini açlıkları giderme ve korkudan insanları kurtarma olarak ifade buyurmuştu. İnsanlar ne zaman korkudan eman bulacaklar? Mazlum coğrafyalardaki mustazaflar ne zaman karınlarını doyuracaklar? Felyabudu Rabbe hadel beyt. Bu beytin sahibine, Rabbine ibadet etsinler. Çağrısına insanlar kulak verince coğrafyalarında, şehirlerinde, beldelerinde, evlerinde eman olacak ve onların dünyasında açlık korkusu yaşanmayacak. Allah Teala sureyi bu çerçevede ve ulemamızın anladığı derinlikte idrak edip hayatımıza taşımayı ihsan buyursun. Estağfirullah ve etûbü ileyh velhamdülillahi.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP, finansal destek ve

0: Rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kalk Kudüs'e gidelim başlıyor. Hazırlayan ve sunan Handan Yıldız Bayrak.

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Başkentin Yüksesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi yerinizden kımıldamadan yeryüzünün bereket merkezine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Her program yeni bir dua, yeni bir temenni olsun da kalkın Kudüs'e gidelim. Ben programcınız Handan Yıldız Bayrak. Radyoları başında bizimle olan tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Efendim, hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, geçtiğimiz 31 Mayıs günü işgalci korsanların tamamen sivil bir hareket olan ve sadece insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırıp 10 vatandaşımızı şehit etmesinin 16. yıl dönümünü geride bıraktık. Gönül isterdi ki bu sivil insani harekete yapılan vahşice saldırıya dünya devletlerinden sert bir yaptırım gelsin de barbarlar bir daha buna cesaret edemesinler. Fakat bildiğiniz üzere böyle olmadı. Yıllardır bir açık hava cezaevine çevrilen abluka altındaki Gazze'de Aksa tufanı sonrasında daha şiddetli bir kıyım başladı. Ve yeryüzünde vicdan sahibi olan kimsenin kayıtsız kalamayacağı bu durum yine sivil bir hareketin ortaya çıkmasına neden oldu. Biz yıllardır anlatmaya çalıştığımız boykot kadar basit ve bir o kadar da insani bir konuya hala bazı akılsızları ikna etmeye çalışırken, yeryüzünde dini, milleti, ırkı fark etmeksizin bir grup yürekli insanın ablukayı kırmak için denizden Gazze'ye ilerlemeye başladığını gördük. Evet, hepinizin anladığı üzere küresel somut filosundan bahsediyorum. Siz de biliyorsunuz ki filo yine uluslararası sularda saldırıya uğramış ve aktivistler rehin alınmıştı. Daha önceki yayınlarımızda da hem filoya canlı bağlanmış hem de birçok aktivisti yayında konuk etmiştik. Bugün ikinci küresel somut filosuna katılan Dünya İslam Sağlık Birliği Başkan Yardımcısı ve Amfidap Şura Üyesi Doktor Abdülatif Faslı stüdyo konuğumuz. Siz yayına katılmak isterseniz 0531-843-5633 0531-843-5633 numaralı WhatsApp mesajı hattına veya Kalk Kudüs'e Gidelim Instagram hesabına yazabilirsiniz. Ben artık sözü daha fazla uzatmadan konuğuma dönmek istiyorum. Hocam, hoş safa geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Hocam, yayının başında da dediğimiz gibi biz bu stüdyoda hem Mavi Marmara gazilerini hem Sumut gazilerini ağırladık. Ben hepsini sordum çünkü hepsinin cevabı ayrı ayrı çok kıymetliydi. Size de sormak istiyorum aynı soruyu. Filoya katılmaya nasıl karar verdiniz?
1: Öncelikle Hedef Radyo'ya, size ve değerli dinleyicilere yayınlar diliyorum inşallah. Faydalı
0: çok
1: olur.
0: Teşekkür ederim.
1: Tabii bu işin içinde hani sonradan katılma şeyim olmamıştı. Ben Filistin meselesi yıllardır içerisindeyim. Bütün yapılan faaliyetler içerisindeyim. Geçen sene katılmaya çalıştım ama nasip olmadı. Bu sene tabii sürekli organizasyon içindeyim ama bu sefer katılayım dedim. Hocam, bir form doldurun da dedim, torpil falan var mı? Yok dediler. Form doldurdum. Aradılar, sağ olsunlar. Kendimle bahsettim, neler yaptım, şu an kadar ne oldu, ne bitti derken sizi organizatör olarak alalım dediler.
0: Maşallah.
1: İyi dedim, anlaştık. Peki ne zaman geleceğiz? Cuma günü. Cuma günü telefonda konuştuk. Bugün gelebilir misiniz dediler. Ya hanımefendi dedim, cuma günü ben doktorum, hastanede çalışıyorum, izin almam lazım, evi toparlamam lazım. O zaman pazartesi olsun dediler. Tamam dedim, pazartesi olsun, ne yapalım?
0: Bayağı zaman vermişler size.
1: Böyle derken izin, hastane, ev ayarlamak derken düşünmeden, açıkçası çok fazla şey yapmadan, dillendirmeden kaçtım yani. Kimseye çok fazla şey yapmadan bir kişiye söyledim sadece, hastane yönetici olarak. Bir de çoluk çocuk biliyorlar. O şekilde düşünmeden, açıkçası nasıl karar verdiğimi açıkçası şu anda sorsanız bile cevap veremem çünkü birden aklıma düştü. Bismillah dedim, yola çıktık yani.
0: Çok güzel olmuş. Zaten böyle durumlarda insan ilk önce yola çıkmaya niyetlendiğinde harekete geçmezse sonrasında şeytan birçok şey koyabiliyor araya.
1: Sadece şeytan değil. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii sonradan gelişen bir olay ama döndükten sonra bir tane hastanede bir arkadaşımız, dostumuz yana gittim bir şey sormak için. Hocam maşallah dedi. Ne kadar cesursunuz dedi. Ne yaptın ki dedim. Ya dedi, sen doktorsun, çoluk çocuğun var diyor, ev, araba bırakıp bile bile ölüme gittin dedin. Ben de içimden dedim ki keşke, daha doğrusu Allah'tan seninle dedim, gitmeden önce görüşmedim. Yoksa dedim burada kalırdım yani. Korkutacaksın beni, burada kalırdım, gitmezdim. İyi ki seni görmeden gittim dedim. Yoksa dedim gerçekten zaten ince iple bağlandık bir cesaretimiz varsa, onu da az kalsın sen koparacaksın. Bir de seni gibi üç tane ile görüşüp de vadeleşme kalksaydım geri vites atardım belki. İyi ki sizinle görüşmedim dedim. Öyle bir esprimiz oldu. Tabii nasip oldu. Yani herkese nasip olmuyor. Bir sürü kişi. Evet. Geçen sene uğraştım, olmadı. Bir sürü nedenlerden dolayı. İsviçre'ye gidecektim. O eylemede katılmak için de hazırlandım. Olmadı. Mısır'a da hazırlandık. Yine olmadı.
0: Tunus.
1: Tunus'ta. Yani dört tane şeye hazırlık yaptım ama nasip olmadı. Nasip olmayınca olmuyor demek ki.
0: Ben de Mavi Marmara'ya çok hazırlanmıştım. Kısmet olmadı.
1: İşin içinde olmak her zaman şey olmuyor. Evet. Bu her şey tabii Allah nasip ederse değil mi? Bir şekilde yolunuzu açar ve oraya gidersiniz. Ha, Gazze'ye hedefledik. Oldum, olmadı. Ama çok şey kazandık, çok şey öğrendik. Belki yani Gazze zaten destek için şeyimiz yoktu. Destek
0: amaçlı.
1: Amacımız orada bir farkındalık. Yoksa değil mi? Gazze bize ihtiyacı yok açıkçası. Biz Gazze'ye muhtaçız. Açıkçası evet. Gazze'den çok şey öğreneceğiz. Öğrenmeye devam edeceğiz. Çok şey öğrendik. Öğrenmeye devam edeceğiz. Gazze belki bir hani bu karınca misali için yaptı. Ben şahsen kendim adıma hep bir şey yapmak yerine bir karınca misali yani
0: safımızı belli
1: olsun. Yoksa en fazla şöyle düşünüyordum açıkçası. Yani yardımları zaten o bütün yardımları sayarsanız bile 10 bin kişi doyuramaz. Yetmez. 2 milyon kişiden bahsediyoruz. Ben dedim hiçbir şey olmazsa doktora gidip de oradaki bir tane doktorun yerine bir nöbet tutarım dedim. Adam dinlendiririm. Bir katkım olur diye düşünüyorum. Oradaki insanlara yani hastalara bir nebze de olsa belki dokunabilirsem. Zaten bir sürü eksikleri var orada. Yani ilaçtan tut bir sürü şey var. Ama oradaki mücahit, gece gündüz demeden mücadele veren bizim meslektaşımızın yerine bir mola versin diye belki iyi olurdu. En azından bir gece nöbet tutabilirsem ne mutlu bana. Böyle bir hayal ediyordum hani yoksa çok fazla şunu yapacağız şeyimiz yoktu aslında.
0: Başta da söylediğim gibi aslında vicdan sahibi insanların böyle ne yapabiliriz'i hep cebinde bekliyor. Sizin de söylediğiniz gibi gideyim bir doktor arkadaşımı dinlendireyim, ben yapabileceğimi yapabilirsem ne mutlu bana. Onun için aslında çok fazla hayal kurmuyor insan. Yani şunu yapayım, fiziksel olarak düşüneyim, işte şunlarımı hazırlayayım, evimi hazırlayayım, paramı hazırlayayım, ailemi bunlara ikna edeyim falan gibi bir süreçten geçmeden haydi bismillah deyip kolları sıvayıp yola çıkıyorlar.
1: Ya şimdi bu insan tabiatında bir şey var. Şimdi danışayım.

0: Yapayım, yapayım. Bu insanın hayatında olan bir şey. Gerçek yani bu. Ama bunları yapmaya kalkarsanız hiçbir adım atamazsınız.
1: Evet.
0: Bırakın Gazze'de. Normal değil mi? İşe girerken Mehmet, Ayşe danışayım derken o zaman kaybedersiniz. Bir daha gidemezsiniz. Herkesin bir fikri farklı. Tecrübesi farklı. Bakış açısı farklı olunca o yüzden Bismillah deyip de tevekkül Allah'la
1: Yavaş.
0: başlarsınız. Yani şunu dediğim gibi istihara namazı kılarsınız gidersiniz. Yani. Öbür türlü dediğim gibi çok zor geçten değil mi? Şeytan var, nefis var, bir sürü şey var. Hani nefsimiz zaten yatıyor. Hesap kitap yapmak, karşımız bir de gideceğimiz yer belli. Karşımızdaki yaratık mı artık ne ismi bile, yaratık kelimesi bile çok zor geliyor bana artık. Başka bir kavram bulmamız lazım onun için. Yaratık için belki hakaret olur. O insan dışı yaratıklarla karşı karşıya geleceğiz. Ne yapacaklarını da belli değil. Vurur, eder zaten yaptıkları.
1: Yaptıkları
0: Yani
1: şey.
0: Filistin'e yapıyorlar zaten. Bize de yapmadan çok rahat. Bunu bile bile gitmek kolay değil. O yüzden bunu düşünmek bile ben düşünmedim açıkçası. Ya.
1: Sonunu düşünen kahraman olamaz hocam.
0: Yok şöyle bir şey var. Zaten geçen bir arkadaş şey demişti. Giderken zaten diyor. Eğer ölüm çağırıyorsa zaten orada kalacağız. Çağırmıyorsa zaten geri döneceğiz. Bunun çok şey yapmaya gerek yok yani. Hesap kitabından olacak iş değil ki.
1: Bazen arkadaşlarla konuşuyoruz işte mesela Kudüs yolculuklarında Allah nasip ederse bu ayın sonunda bir Suriye yolculuğumuz olacak. Herkesin dediği şey şu ölüme mi gidiyorsunuz? İnsanı ölümden eceli korur derler öyle bir söz var. Biz zaten kadere iman etmiş insanlarız diyoruz ki ecel vakti bugün bu saatte olacaksa buna hiçbir şey engel olamaz. Gazze'ye gitsem de öleceğim, Suriye'ye gitsem de öleceğim, Kudüs'e gitsem de öleceksem öleceğim. Burada evimde otururken sağlam kalelerin arkasında olsam da öleceksin. Ecel aslında değişmiyor.
0: Yok şimdi insanın değil mi? Bizim yaşadığımız ortam bizi bu hale getirmişti aslında da bir nasıl konforun getirdiği bir şey bu.
1: Evet.
0: Yani artık maddiyattan dolayı insan artık şey olmuş. Hamur bozulmuş mu diyelim artık yani mayası bozulmuş. Fıtratından uzaklaşınca artık şeye bağlı. Hayattaki etkenlere bağlı hareket ediyor yani. İşte insanlar ne diyecek? İşte çoluğun çocuğun ne olacak? Bin olacak ne olacak? Ya ben zaten bunları yaratmadım ki. Ya ben hep şey derdim mi? Bana sorduklarında da dedim ben yaratanı bırakıyorum. O yarattı. Ben yaratmadım ki. Yaratan o düşünsün diyorum.
1: Hazreti İbrahim gibi ben size Allah'a emanet ediyorum deyip.
0: Ben şahsen değil mi? Bazen sigorta ile ilgili şey soruyorlar. Ben sigorta yapmayacağım diyorum. Özellikle bu hayat sigortası. Neden dedim? Ya ben dedim kusura bakmayın dedim. Ben dünya gelirken dedim babamın sigortası mı vardır? Annemin sigortası mı vardı? Yok dedim. Babam dedim emekli bir imam köyde. Annem okuması mı yazması yok dedim. Sigortası yoktu dedi. Ne sigortası dedim. Öyle yaşadık geldik bu aşamaya. Benim çoluğum çocuğum dedim yaratana dedim. Haşa belki bazen şey geliyor yani bu şirke mi giriyor? Allah'ın işine karışma gibi bir şey. Allah diyor ki ben bunu yarattım. Kur'an'da da şey ayeti geçiyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ لِلَّا يَعْبُدُونَ Onlar da bana ancak ibadet
1: İbadet
0: etsin. Ne diyor?
1: etsin.
0: Orada rızk var, rızk benden diyor. Sen ne karışıyorsun işime? Şimdi Allah'ın işine karışmak haşa bence bir numara artık din açısından tedirginlik bir şey yaratıyor. O yüzden ben Bismillah deyip buraya kadar geldim. Nasıl gideceğimi de Allah bilir. Sadece niyetimiz halis olsun. Bir de karınca misal dediğim gibi ne yapabiliyorsa faydası olur mu olmaz mı Allah bilir. Ama en azından duruşumuz belli olsun.
1: Evet, insan kendiyle ilgili bir şey olduğu zaman gözünü karartabiliyor. Hani ben giderim ne olacak ki falan diyorsunuz ama sevdikleri işin içine girince işler biraz karışıyor. Yani işgalci korsanların Filistin'i işgal ettikleri gibi Akdeniz'i de artık işgal ettiklerini görüyoruz. Bunu Marmara'da gördük, Sumut'ta gördük, Vicdan'da gördük. Birçok örneğini gördük. Sizin önünüzde de bu örnekler vardı. Siz gözü kararttınız, yola çıktınız ama ailenizi nasıl ikna ettiniz?
0: Valla herkese o soru sordu ama gerçekten hiç şeyim olmadı. Dedim kararı ben tek başıma verdikten sonra, her şeyi ayarladıktan sonra hanıma dedim ben gidiyorum dedim. O da duna kaldı yapacak bir şey yok dedi. Ne yapayım dedi sen karar verdikten sonra. Çoluk çocuk hiç şey yapmadan. Çünkü çocuklar değil mi? Bir 18 yaşında o zaten hiç olur dedi bir şey olmaz diyor. Sen mi kurtaracaksın dedi. Diğerleri 11, 12 ve 10 yaşındaki çocukların. İspanya'dayken oradan bir şey oldu yani farkında vardılar. Ortancayı demiş ki o zaman babam şimdi neredesin? İspanya. Yani gemiye bindiniz mi? Evet dedim. O diyor çok sevinmiş zıplamış yerinden. O ne oldu? Şimdi hava atacağım bir şey yaptın baba diyor. Ya oğlum dedim, ben şu an kadar bir sürü yöneticilik yaptım dedim. Başhekimliği yaptım dedim.

0: Hiç öyle bir şey yapmadın. Şimdi önüme gidince değil mi hava atacaksın?
1: Maşallah
0: haber dedi.
1: Var ya.
0: Somut öyle katıldı diyeceğim babama ya. Hava atacağım yani insan. İyi dedim. Hoşuma gitti. Sevindim. Onunla ilgili bir tabii bu anı paylaşırken yanındaki bir arkadaş da Adıyaman'dan bir arkadaşımız. Allah sağlık sıhhat versin. Hocam benimki daha şeydi farklı. Kaç 10 yaşında bir kızı var diyor. Bu arada değil mi bir abisi dün rahmetli oldu, hastaydı.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Şimdi yoğun bakıma yatırdı deyince bizdeki arkadaşlar bir araba şey yaptık yani İtalya'daydık. Oturduk ya bu arkadaş geri gönderelim şimdi cenaze haberi gelebilir. Denizdeyken de çıkması imkansız. İtalya'dan geri gitsin dedik. Arkadaşlar diyor ben size şöyle söyleyeyim dedi. Ben buraya gelmeden önce, hatta beni buraya gönderen o hasta olan abim, kanser son evresi. Hatta resmini gösterdi, bak havana kadar beni eşek etti, hasta olduğu halde. Ondan sonra diyor, ben yoğun bakıma inince, yatırınca çocukları aradım, yeğenlerimi aradım. Geleyim mi dedi, amca sen gelme, babam zaten oraya seni gönderen bizim babamız. Ve orada olmanı isteyen babamız. Bu arada diyor, kızım 10 yaşında telefon annesinin telefonundan onu aramış. Kısık sesle konuşuyor. O da kızım neden böyle konuşuyorsun? Babam dedi. Ben şu anda diyor kimse bizi duymasın. Sadece aramızda kalsın. Annemin telefonu aldım. Şu anda banyodayım. Kimse duymasın. Aramızda kalsın. Babam diyor sen amcam çok hasta olduğunu biliyorum. Seni her gün sevdiğimi, seni özlediğimi de biliyorum. Ama diyor sen o gazeli çocukla uğraşmanı istiyorum diye o kadar duygusal anlar yaşadı. Bizi de ağlattı. Tamam dedik. Siz artık ailece karar verdiniz. O zaman devam edelim dedik yani. Allah nasip etti. Gitti geldi bizimle birlikteydi. Tekrar abisine kavuştu. Abisiyle birlikte yani Allah şey yapana kadar yani bir ay yakın yanında durdu yani. Öyle bir hikaye var.
1: Bunda hocam sizin de söylediğiniz gibi sizin aileniz Metehan buradaydı. Metehan'ın ailesi. Hı. Dilek Tek Ocak onunla konuşmuştuk. Telefon bağlantısıyla biz hatta görüntülü konuşmuştuk yayındayken. Hakan Şimşek. Hı. Onların da mesela hikayeler hep böyle. Yani aile arkada ciddi anlamda bir destek. Sen bu kararı verdiysen ben senin arkandayım. İşte Hakan abinin oğlu kendisi Sumut'tayken evlendi. Nikaha oradan katıldı. Dilek ablanın torunu yine o gemideyken mesela.
0: Ben size daha zor olan bir hikaye anlatayım. Gerçek İtalya'dayken bizimle birlikte artık İtalyan büyük ihtimalle İtalyan bir İspanyol unuttum ben ama gemiye binerken çocuğun emzirmiş bırakmış gelmiş.
1: Estağfirullah.
0: Bu kadar yani. Emzirmiş bırakmış gelmiş. Ya bizimki ya biraz geride kalıyor hani. Geride bunu kalmış. Bir anne düşünün. Ya bebeği emzirip de bırakmak kime bırakıyorsun? Nereye gidiyorsun? Zaman da belli değil hani 5 günlük 10 günlük gidip de dönme şeyimiz yok. Gidip biliyorsunuz yani. Belki dönme şeyimiz de olmayabilir. Yani bir de denizdeki hayatı da belli olmaz.
1: Evet.
0: Böyle bir cesaret nereden nasıl yani kolay değil
1: yani. Subhanallah diyebiliyorsun.
0: Tabii yani oraya katılan insanların yani özellikle gayrimüslim heykeli çok anlata bitmez yani. Ama böyle bir cesaret, böyle bir insanlık şeyi ben açıkçası şöyle söyleyeyim. 25 günlük bir yolcunun hikayesini dersiniz yani özet olarak söylersiniz. Orada iki tane şey öğrendim ben. Ben insanlık ne olduğunu öğrendim ve cesaret ne olduğunu öğrendim. Yani bu 25 günlük tam bir sürü şey yaşandı değil mi?
1: Hepsini çok merak ediyorum hocam. O yaşadıklarınızın
0: yani,
1: hepsini.
0: Yani ansiklopedi yazılır ama yani gerçekten ben şu an kadar ben şey zannediyordum hani insanlık vazifemizi yapıyoruz zaten doktoruz şunu yapıyoruz ama İspanya'ya gidip de oradaki paranın arasında ben kelimeyi artık kullanmak da şeyden çekiniyorum. Hani gavur diyoruz, bilmiyorum diyoruz. Ateist diyoruz dediğim insanlarla karşılaşınca ben insanlık derecesi, onların insanlık derecesinden daha aşağıda olduğumu fark ettim yani. Yani ben normalde yani çünkü şöyle düşünün. Latin Amerika'dan kalkıp da erkek, kadın, genç, yaşlı demeden

0: Kendi imkanlarıyla, bunu da söyleyeyim. Sponsor
1: evet,
0: yok.
1: Evet.
0: İnsana şey zannediyor yani.
1: Para, bizi karşılıyor
0: biri
1: zannediyorlar.
0: Biri para verip de konaklama. Yani o gemi binene kadar cebinizden para çıkartıyorlar. Onu evet, da söyleyeyim. Artık yere mi yatarsın, ne yatarsın yatın, nerede yatarsın yatın, önemli değil. Peki bu insan değil mi bir dinle ilintisi var mı? Yani Müslüman değil. Yani Gazze'de Müslümanlar diyelim. Peki toprakla ilgisi var mı? Yok.
1: Yok.
0: Yani milletle ilgisi var mı? Yok. Kültür yok. Tarih yok, yok, yok, yok, sıfır yani. Peki bu insan kalkıp da yani ölümüne, yani şey değil, yani keyif için gidersiniz ama protesto edersiniz, gidersiniz ama değil mi, ölümüne, deniz zaten ayrı bir dert. Bir de değil mi, o işgalci sömürüsler ne yapacaklar belli değil. Dövecekler, zaten yaptılar, kıracaklar, gidecekler, hepsi bunlar bile bile gidiyorsunuz. Allah helal olsun diyor. Bunlar diyor, farklı bir insan, farklı bir şeyden, dünyadan gelmiş insanlar diyor. Hatta bazen şöyle diyorum, arkadaşlar biraz muhabbet ederken, daha doğrusu biraz şakalaşırken, dünyada iki insan var diyorum. Bir Gazze'dekiler diyorum, bir de bunlar diyorum. Biz de aradayız. Ya bu tarafa kayalım, ya bu tarafa kayalım diyeyim. Nerede kaldık? Çünkü bunlar gibi, tamam ateist diyorsunuz ama bunun kadar cesaretimiz yok. İnsanlığımız yok. Gazze'de zaten o aşama gelmemiz imkansız. Onlar ayrı bir dünyadan gelen insanlar. Peki neredeyiz biz? Bir tanesi diyor ki hocam şu ateistlerden uzak
1: duralım. Arafta.
0: Şu ateistlerden uzak duralım da biraz Gazze'ye yanaşalım da cennete yakın tarafta duralım dedi.
1: İman tarafına doğru.
0: Ama gerçekten değil mi? Bir, şöyle söyleyeyim. Benim gemide üç tane İspanya'dan şeye kadar, İtalya'ya kadar farklı ekiple, ondan sonra İtalya'dan da bu tarafa farklı ekiple geldik. Bizim kaptan İngiliz profesörü, matematik profesörü. Yani bazı insanlar diyor ki, bunlar boş adamlar, işleri güçleri yok. Gemiye bindirmişler, uyuşturucu vermişler, gitmişler.
1: Estağfurullah.
0: Yok, söylentiler var, duydum ben, kendi kulağımda duydum. İyi dedim. Peki dedim, bu profesör dedim, bir de saydığı üniversiteler çok önde gelen üniversitelerden bahsediyor yani, isimleri çok meşhur. Bu adam dedim, Müslüman da değil. Ha, din bilgileri az çok, tarih bilgileri de az çok şey. Ama bu adam kalkıp Gazze için yola çıktı. Yanında kaptan yardımcısı, İspanya milletvekilinin oğlu. Hatta en son kalan iki tane gemi yok mu yakalanmadan? Onlardan bir tanesini bunun başındaydı. İki gün önce beni aradı. Dedim, nasılsın? Kaburumu kırdılar, şunu yaptılar, şunu yaptılar. Bayağı çok şey. Dedim, yanında olsaydım onlar olmazdı diye biraz espri yaptık. Hatta babası, biz İspanya'dan ayrılınca ertesi gün babası konuşma yaptı şeyde, mecliste. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Hatta gemi, askeri gemi göndermemiz lazım, kurmanız lazım diye. Adı Alonso. Alonso dedim, kaç? 34-36 yaşlarında genç. Alonso dedim, sen bu Filistin meselesi nereden geldi sana dedim ya. Ben ateistim zaten diyor. İnanmıyorum. Hatta şöyle bir inancı var diyor, şey diyor. Biz en akıllı maymunuz diyor. İyi dedim, sen akıllı maymun kal da ben insanım dedim. Çok güzel yani, aslında iletişim de çok iyi. İnsanlık şeyi de uygular çok yüksek. Yardımsever, yani çok iyi bir insan. Allah hidayet versin. Tamam. Hatta bizim arkadaşımız diyor ki, hocam bu adamla uğraşacağım diyor, Müslüman olması lazım diyor. Çünkü gayet iyi. Her şey dört dört diyor, sadece bu inancından vazgeçirirsek çok süper olacak.
1: Sayının başındaki bir eksik sadece.
0: Aynen öyle. Anasu dedim, sen bu Filistin meselesi nereden geldi? Aslında diyor, ben 2008'de bu işin içine girdim diyor. Nasıl dedim? Ben mimarım aslında. Ben kaptan değilim diyor. Mimarım. Kaptanlık nereden geldi dedim. Babamın şeyi var. Babası eski diplomat aynı zamanda. İşte gemi, o tekne şeyler varmış. Onu kullanıyordum. Oradan öğrendim diyor. Aslında benim aslında mimar. 2008'de gittim Filistin'de diyor. Gazze değil de Batı Şeria tarafında. İki tane ev yaptırdım diyor iki aileye ve verdim onlara. Hayda dedim. Kendime baktım, sen ne yaptın? Sıfır. Sen ne yaptın şu kadar dedim, gidip de Filistin'de ne yaptın? Sıfır. Gitmedim bile bırak. Orada kalıp da uğraşmak da ayrı bir şey.
1: Evet.
0: Yani dediğim gibi hem zaman hem maddi hem manevi bir sürü şey var yani. Bu ateist diyor, maymundan geldiğini söylüyor. İyi. Bir tane kaptan yardımcısı da var. 70 yaşında bu İtalyan. Ya arkadaş dedim, senin yaşındaki insanlar bizim evde oturuyorlar, çıkamıyorlar dışarıya. Ben evde sağlık hizmetin sorumlusuyum ben. Onlara evine gidip bakıyorum. Bizimkiler dedim, 65 dedim, emekli oluyor, yatıyor dedim. İş yok, geç yok. Kahve belki gider gelmez, yemek ayağına kadar gidiyor. Bu adam Geçen sene de gitti, bu sene de gideceğim. Ya dedim sen nereye gidiyorsun yaşlı adam dedim. Bir şey olmaz diyor. Ya en fazla diyor üstümüzü çıkartırlar diyor. Olsun diyor. Döverler yine. Gerçekten dövdüler yani. Ben geçen sordum. Bu anasıya dedim ki ne oldu bizim şey kaptanın şey. Onu iyice dövdüler. Yaşlı ama iyice dövdüler diyor. Ama yine vazgeçmedi. Geçen sefer dövdüler. Bu sene dövdüler. Bir tane yaşlı kadın belki izlediniz. Bu protezli hani İsrail asıllı var ya. İsrail vatandaş. O bayan çok aktifti yani. Pire gibi ortada geziyordu öyle diyeyim yani. Yaş büyük ama hiç durmadı. Üstünde Filistin, ben özellikle İspanya'da çok muhabbetimiz oldu. İşte nereden geliyorsunuz, ne yapıyorsunuz derken kendine bahsetti. Ben işte 2008'den beri bu işin içindeyim diyor. Hayda. Filistin'de doğdum diyor ama bu Siyonizme hiç şeyim olmadı diyor yani. Tamam İsrail'im ama hiç İsrail şeyim tutmadı. İçimden gelmedi. Sonra şu anda işte Mavi Marmara'dan önceki 2008'in başlangıcından tuttun 2020'ye kadar bu İsrail olarak yani Yahudi olarak katıldı. 2021'de Müslüman oldu. Ondan sonra devam etti yani. Düşünün bu yani Yahudilik döneminde de hem hani cahiliye mi diyelim artık hem cahiliye hem İslam dönemini de ikisi de maşallah. Hazreti Ömer'in yanlış benzetme olmazsa yani hem
1: Ömerken de Hazreti Ömerken de.
0: Evet ikisi de yani hem cahiliye döneminde yani, ve küfür döneminde hem de Müslüman olduktan sonra da cihadına devam eden biriydi. Hiç pes etmedi. Geçen işte Almanya'ya gittiğinde ben şeyini karşılamasını izledim. Vallahi kadın hiç maşallah sanki hiç oraya gitmemiş, işkence uğramamış, gitmemiş. Yine gideceğim diyor. Gideceğim ya. Protezle giden bir insandan bahsediyoruz ya. Yani sağlam insan dese anladım da. Bir tanesi de o da Bahreyni, o da 70 yaşlarında, o da ayrı bir şey, Selva ablamız. Şimdi Yunanistan'dan buraya gelirken bana dedi ki, doktorum diyorum, benim telefon yok. İstanbul'a gidince diyor, o İstanbul şeyi, havaalanı çok büyük diyor, kaybolacağım diyor. Sen diyor, Türklerden bana bir tane telefon bulursan, kız kardeşimden belirti isteyeceğim. Bana göndersin, ondan sonra memlekete gideceğim. İyi, havaalanından indik. Ondan sonra o basın açıklamasından sonra bizi adli tıpa götürürken telefon buldum arkadaşlarımın bir tanesi. Dedim al dedim şey ara. Aradıktan sonra dedim ne yaptın? Aramızda kalsın diyor. Ben vazgeçtim gitmeyeceğim diyor. Nasıl yani? Ben Marmaris'e gideceğim dedi. Oradan tekrar Gazze'ye. Gerçekten gitti. Hayda. Yine Yunanistan'da iki tane yaşlı, ikisi de İngiliz vatandaş ama biri Keşmirli aslında. Ama hepsi orada büyüdü. Biri de Pakistanlı. Doktorum diyor, Büyükelçiliğiyle görüşebilir misin? Türkiye Büyükelçiliğiyle görüşür müsün? Hayır dedim. Bizi İstanbul'a kadar götürsünler. Uçak zaten sizinle birlikteyiz. Ondan sonra biz oradan Marif'e gideriz. 70 yaşında arkadaşlarını bahsediyorum. Ve sakallı. Gittim Büyükelçiliğe sağ olsun. Gelsinler dedi. Bir baktım 30 kişi gelmiş. Sadece 2 kişi değil. Herkes geri dönmek istedi. Geçten yarısından fazla geri gitti şeyden Marmaris'ten.
1: Marmaris'ten tekrar düştüler.
0: Torpil isteyen benden. Ya ne torpil dedim. Herkes kendi torpil yapsın. Ben çok şey değilim ki. Türkiye'de şey değilim ki. Söz sahibi değilim ki. Yani çünkü herkesin şeyi var. Yeri belli. Evet. Bizim gemide zaten battı değil ki. Denizde kaldı. Hakkımız tükettik yani. Şimdi buradakiler zaten önceden ayarlanmış. Herkes rezervasyon yaptırmış. Valla dedim zor yani. Şu anda herkes saray bekliyordu. 1500 kişi mi?
1: Evet.
0: Bekliyor. Yani bir sürü kişi gördüm yani. Ondan sonrası değil mi? Bir de şöyle bir şey var. Dikkatimi çeken özellikle bir ilk gün şey gittiğimizde, İspanya'ya gittiğimizde hani insanlar tipine bakınca şey dersiniz. Bu Karafe sokaktaki insanlar var ya boş.
1: Evet.
0: Yani bu gereksiz, kendin hayrı yok dediğiniz insanlar. Şey tipine bakınca değil mi? Bu horoz ibine benzeten var. Baştan sona kadar şey var. Düğmeli insanlar. Ya bak yani iyi artık şeyler var ya bu dilenci desen dilenci diyor. Allah de bu nasıl bir insanla bu ne yapacak bu dedim ya. Kendine hayır yok diyorum. Ama gerçekten herkesin bir hikayesi var. Kime de konursunuz Filistin içinde şey kaynıyor. Ölüm falan yok. Bir Allah'ın kulu da şey demedi. Biz gidince böyle yapacaklar ya nasıl kendimizi koruyacağız? Yok. Kadın erkek sıfır. Halledeceğiz bir şey olmaz diyor. Bir de gemideyken de çok yani illallah dedirttiler ya. O askerler var ya. Evet. İnan bir tanesi ben gördüm. 25 yaşında Avustralya'da bir 25 yaşında bir bayan.

0: Şimdi bize konteyner koydular. Konteyner kapısı açık.
1: Konteyner kısmına girmeden önce şu saldırıdan bahsedelim mi hocam? Hani böyle bir
0: Yok
1: sırayla.
0: ben sadece yok ona da gireceğim de
1: Tamam.
0: bu insanların şeyini de yani
1: Peki.
0: algılayabilmemiz için söylüyorum yani bu insanın nasıl bir bunlar da ne İsrail ne Amerika başı demez ki o kadar onu söylemek istediğim
1: Nasıl bir
0: şeyim.
1: kafaları vardı?
0: Yok ya bunlar normal değil ki. Ya Gazze'dekiler bir de bunlar dedim. Başka yok yani. Arada kalan biziz. Allah Allah dedim. Şimdi 25 yaşında şey değil ya. Hatta belki videosunu izlediniz. Yahudiler paylaştılar. Hapishane içinde şey spor yapıyordu. Birime geçti bir baktım. Bunlar değil mi? Yahudiler çıkmış bir baktım. Bunu hepsi tanıyorum dedim. Baktım hepsi bizimle birlikte olan. Başka bir şey video değil. Gerçekten buna dedim. Ya buna dedim bizimle birlikte. Ne zaman dedim bunlar yaptı? Geceye karanlıkta spor yapıyorlar. Ya içeridesin o kadar spor, keyif, her şey yapıyorlar bunlar dedim. Ya asker diye bir şey yok. İşte bizim konteyner sıkıştırdılar. Bir de 4-5 kişi dışarı çıkarttılar. Bu psikolojik işkencesi yapıyorlar. İşte timzlettirme bir şeyler yapıyorlar. Dağıtıyorlar bir daha yaptırıyorlar. Köpek mepekle birlikte. Şimdi o 25 yaşındaki bayan şey yapıyor. Arada bakıyor şeyden. Kapıda ne yapıyorlar? Bakma diyor bir tanesi. Bakma diyor bir tanesi. Şöyle yapıyor. Giriyor. Bir saniye sürmüyor. Tekrar bakıyor. 3-4 sefer en son adam geldi. Şöyle silah dayattı. Bak vuracağım seni diyor. Anlamıyor musun dedi. Bir de konuşmuyor ha. Şöyle yapıyor. Bir daha bakıyor. Ya kadın anlamıyor musun diyor. Sana vuracağım dedi. Allah Allah. Neyse en son şey dedi. Sen köşeye git yoksa seni vuracağım dedi. Bir de öyle ağırlıktan kalkıyor ki sanki 70 yaşındaki teyzeler var ya kalkamıyor yani. Öyle kalktı, itti, gitti. Bir baktım ne zaman, ne oldu, ne bitti. Kadın tekrar cin gibi karşıya geldi. En son adam şey yapmış. Bir tane şey süngerimsi bir kapı almış gelmiş. Yüzüne kaldı. Yeter artık ya. O kadar yani. Böyle bir cesareti gördüm yani.
1: Çok gerçekten çok böyle enteresan. Bizim anlamakta çok güçlük çektiğimiz kafalar. Yani biz diyoruz ki yani iman insana cesaret verir işte
0: Ama
1: sahabe.
0: gerçek iman olunca.
1: Sahabeyi falan görüyoruz, Gazze'yi görüyoruz falan ama burada iman yok. Bir de üstüne farklı bir cesaret var. Yani ben en çok kızdığım, en çok konuştuğum meselelerden bir tanesi hani bizim şu sivil hayattayken yapabileceğimiz çok basit birkaç şeyimiz var. İşte boykot gibi. Hala insanlara Aksa Tufanı'ndan itibaren sayıyorum. 3 yıl olmuş hala biz boykotu anlatıyoruz. Boykotun gerekliliğini anlatıyoruz falan. Yani insanların çok hayata bakışları çok farklı, çok da güzel. Allah hepsine İslam nasip etsin. Onları İslam'la şereflendirsin.
0: Yani şöyle de bir tanesini de anlatayım. Bu da 70 yaşlarında bir tane doktorumuz var. Bir tane Türk arkadaşımız hastalandı. Grip olmuş. Bir hafta yattı gemide. Arkadaşım anlatıyor. Sabah akşam diyor annem gibi bana bakıyor diyor. Şahin iyi misin? Şahin. Bir de bu hanımefendi şey katılmıştı. Depreme katılmıştı Türkiye'de. Birkaç tane Türkçe kelime öğrenmiş. İlaça karşı. Ben dedim ilaç veren mi? Sen doktor değilsin. Ben uzak dur diyor. Karışma işime. Şahin diyor. Soban tık tık tık tık tık tık. Ye ye ye tamam mı? Sabah akşam. Doğal tedaviyle. Arkadaş diyor ki hanım görseydi çıldırır diyor bu kadın diyor. Nereden buldun diyecek. O kadar önemsiyor ki. O kadar gerçekten insanlık şey duyguları ön planda ki. Yani bir de şöyle bir şey var. Biz İtalya'ya inince arkadaş dedi ki biz gidelim. Bir baktım koşa koşa geliyor. Siz nereye gidiyorsunuz? Doktor hanım dedim. Götüremezsin ki diyor. Bunlar benim emanetim dedi. Tamam doktor hanım zaten dedim sizin emanetiniz. O da sahiplenmiş ki. Düşün koskoca adamlardan bahsediyoruz. Şey değil ki yani 50 yaşlarındaki insanlardan bahsediyoruz. Ama böyle sahiplenme yani görevi yani doktor ama ekstradan bunları nereye gittin, ne yaptıklarının hepsini şey yapan biriydi. Yani bir de şöyle bir şey de var hani boykot meselesi aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Yine yaşadığım bir şey. Hani bizim belki dikkat etmediğimiz bir sürü şey var. Bunlar gavur diyoruz, ateist diyoruz. Bir tane Brezilyalı, o da ateist, komünist adam. Önde gelenlerden öyleydi.

0: Elbette gördü. Yunanistan polisi yol ortasında bize sandviçler ve su ve içecek verdiler. O komünist dediğim şey, abi, doktor diyor, ekmek aç dedi. Sandviç. Sonra cidden düştü. Ha, halal diyor, yiyebilirsin bak.
1: Halal. Ona dikkat etmiş.
0: Ya ben dedim, ben kendi Müslümanım ama hiç şey yani açlıktan tabii iki gündür yemedi geçmedi. İçine baktı zaten peynir şey. Yok yok sen yiyebilirsin diyor. Kendisini zaten de şey baktı ama benziyor mu benzemiyor yine baktı. Gerçekten şey böyle bir hassasiyet olan insan. Ondan sonra arkadaşlar dikkat edin. Boykot boykot işlere dokunmayın diyor. Biriniz fotoğraf çeker ondan sonra bütün filiyor zarar verirsiniz. Böyle dikkat insanlar şeyi. Gece gündüz uyarıyorlar. Medyada konuşurken giydiğiniz, içtiğiniz her şeye dikkat ediliyor. Çünkü değil mi sizden gelecek en ufacık bir olumsuz bütün şeyi filoyu etkileyebilecek durumda.
1: Hocam çok güzel örnekler verdiniz. Açıkçası ben bunların hepsini sabaha kadar da dinlerim. Fakat şu kısmı da çok merak ediyorum. Zamanımız da daraldığı için müdahale etmek durumunda kaldım. Filoya saldırdıklarında, size Girit açıklarında saldırdılar. Neler oldu? İşte sizi almaları, tutukluluk süreci, sonra Türkiye dönüşünüz. Bunların hepsini çok önemsiyorum ama özellikle biraz önce de hanımefendiden bahsetmiştiniz tutukluluk sürecinde yapılanları. Bunu da çok önemsiyorum ben. Filonun önüne geçmesini istemiyorum. Sizinle yayından önce de konuştuk bunu. Hani evet Gazze'de insanlar parçalanırken, ateşkesten beri bile binlerce insan öldürülmüşken biz hani filoya katılanlar açıkçası bizim hani filoya katılmayanlar olarak bizim için siz de çok farklı bir yerdesiniz. Gazze'nin önüne geçsin istemiyorum ama bir yandan da bu canlı şahitliklerinizi de duymak istiyoruz ki muhatabımızı tanıyalım. Bu benim için çok önemli.
0: Şöyle bir şey var. Şimdi muhatabımızı ta baştan zaten biliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Evet. Biz ilk toplantıda bu Thiago, Brezilya aktivist ilk konuşmasında Filistin süreci anlattı. Tarihçesini anlattı. Yani son şeyine kadar anlattı yani. Sadece oradaki insanlar hepsi bilgili. Yani sadece kalkalım gidelim mesele diyor. Herkes neden gittiğini biliyor. Bu kadar net söylüyorum. Her seferinde bunu şey yapıyor. Baştan sona kadar anlatıyor. Bakın arkadaşlar şu mesele şu. Burada insanlık yani uluslararası haklarından tut bir sürü şey önümüze getirerek yani belgelerle tarihçesini anlatarak insanlar neden gittiğini de bilsinler yani. Öylesine neden gidiyorsun bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Şu anda kime sorarsın sorun orada. Yani belki değil mi Filistin'den çok uzak insanlar ama neden gittiğini bilen insanlar. Bilinçli. Herkes bilinçli. Neler karşımıza neler çıkaracağını da biliyoruz. Çünkü biz İspanya'dayken bize tatbikat yaptılar. Yani belki Yahudilerinden daha fazla işkence yaptılar bizimkiler. O kadar söyleyeyim.
1: Gerçekten.
0: Tabii. Aklınıza ne geliyorsa yaptılar. Dövdüler, sövdüler. Her şeyi tokat, her türlü.
1: Allah.
0: Tacizler de var. Yani o kadar söyleyeyim. Yani. Eğer şöyle diyor. Bunu katlanmayacaksın.
1: Gelme.
0: Çünkü diyeyim sen şimdi şöyle bir şey var. Bunlar yapınca bu çeteler bahane arıyor. Hele bizim sıcak insanlar var ya bu Ortadoğu insanlar. Dayanamayacak, vuracak. Vurursa evet. Asker tarayacak. Ha biz şehidiz, gideriz ama buradaki adam...
1: Gayrimüslimler.
0: Gayrimüslim ne olacak? Canımı göndereceğiz. Hocam Allah'ım ya şey gitti. O canım gitti bitti. Senin yüzünden. O yüzden özellikle bunu yapamayacak, yani dayanamayacak.
1: Çok büyük sorumluluk.
0: Sorumluluk o yüzden kime sorarsın sorun o işkence göre hepsini. Ben mesela şöyle söyleyeyim. İlk yani şey saldırı anında benim gemimde görüldü. İlk. Kaç 11'e doğru herhalde, 11.30'da gece, Türkiye saati 5'te yanılmazsam. Bir drone görüldü, biz drone eğitimi de aldık yani drone'a sürekli bakıyoruz yani. Kaptan yanında bir tanesi şey katılımcı sadece şeye bakıyor, döküllere bakıyor da oradan buradan. Drone geldi, kaptan çağırdık, diğeri çağırdık, benzettik, benzetmedik. Bu en son şey dedik, bu Yunan drone'u dedik. Kayboldu. Bir de bir tane bot geldi, kayboldu. Ondan sonra şey, medya başladı. Saldırı maldırı, Allah Allah biz haberler arıyoruz ama etrafa bakıyorum, saldırı yok, şey yok. Meğer bunlar ana gemiye
1: arıyorlar
0: yani. O yüzden yanımızdan geçtiler, gittiler. Canlı yayın başladı, sağdan soldan televizyona bağlandık. En son bize saldırmadan 10 dakika öncesinde bir kanala bağlandım.

0: kapattım. Tekrar mesaj attı. Bir daha canlı bağlanabilir misiniz? Dedim, ben zaten nöbetçiyim dedim. Size bağlanırım. Derken ondan sonra bir daha dönüş yapmadım zaten. Yukarı çıktım. Burada bir arkadaş aradı. Doktorum diyor, sana geliyorlar dedi. Bu Türkiye'den organizasyon. Yukarı çıktım. Ya dedim, burada sadece 9 tane gemi görüyorum. Uzak ama bizimkiler dedim. Yok yok, sana geliyorlar. Şu anda askeri gemi sana geliyor. Yapma ya dedim. Ne yapacağım? Sen al telefonu diyor. Video çek diyor.
1: Şey, Zeynel Abidin Bey'le
0: Evet yani.
1: görüştünüz değil mi?
0: O beni aradı. Şimdi A diyor, ben C diyorum. Ya doktorum, ben A diyorum, sen başka bir şey yazıyorsun. Çünkü aynı gruptayız. Bu Amfi'de grubusunda, Somut grubusunda. Ya doktorum, ben sana bir şey yazıyorum. Sen neden beni şey yapıyorsun? Dersini söylüyorsun. Ya ben yukarı çıkıyorum dedim. Ben canlı şahidim burada. Sana geliyor dedi. Gerçekten yukarı çıktım. Bir projektör gördüm. Gece karanlık olunca, bir de o lazer kırmızı olunca ben geliyor daha dedim. Tamam diyor. Video çekiyorum dedim. Arkadaşlar çağırdım. Arkadaşlar da geliyorlar dedim. Yukarı çıkın. Ve son 10 metre kadar şey yaptım, ben çektim. Ondan sonra telefonları denize attık. Durun diye uyarıda bulundular. Biz devam ettik. Hiç durmadık. Zaten hızla gidiyorduk. Durun ihtarı yok. Elim zaten yukarıdaydı. Adam durmasın vuracağım dedi. Geçen ateş sıktı. Yine durmadık. Zaten bunlar dedi, olacağımızı biliyorduk. Yani yaparlar ederler. En son şey geçene kadar bizim gemimize geçirene kadar biz durmadık. Ne, o kadar rahatız yani. Artık cesaret, nasıl bir cesaret olduğunu da ben de şimdi düşünüyorum. Nasıl bir cesaret? Korku yok, şey yok. Allah'ın vergisi miydi? Ondan sonra gemiye geçirdiler. Geçtiler. Durdurdular. Bir de şöyle söyleyeyim. Hani komando olarak geçiyor ya şeyde, televizyonda, ama geçti inan, affedersin, bu bir aylık acemi şey var ya, askerler bile onları yenerler, o kadar şeyi. Korkaklar, dönemde haberler yok. Ya ben dedim, sen gemiye geliyorsun da gemi bilen yok. Gemi nasıl durduracağını bilmiyorsun. Sadece talimat veriyorsun. Ya, yanımızdaki kaptan yardımcısı şey, Malezyalı, yelkenleri indir dedi. Sanki yelkenleri indirmek şey zannediyor, otomatik. Zaten onları da iplerle indirmen lazım. Onu da cahiller. Bilmiyorum dedi o arkadaş. İndir diyor, yoksa seni varacağım dedi. Cık, yok de, ben bilmiyorum dedi. Hatta şeyden sonra arkadaşla biraz dalga geçiyorum ya. Sen ne zaman dedim yelkenleri indirmeyi öğreneceksin, kaptansın dedim. Bilmiyorum dedi. Vuruyor. Bilmiyorum dedi. Madem bilmiyorsun, gitmiş bıçakla kesmiş.
1: Bıçakla
0: Evet.
1: kesmiş.
0: Hani ondan sonra işte kelepçeler ya, cahiller. Şöyle dedi ya, mesela bir tanesi. Kaptan kimdir? Biz de eğitim gereği kaptan kim olduğunu söylemiyoruz. İstediği kadar işkence yapsınlar, kimse söylemeyecek. Ben içimde dedi ki, ya aptal mısınız dedi. Bak, bir tanesi zaten yakaladın şey, gemi kullanırken. Bu ne olabilir? Ya kaptan, ya kaptan yardımcısı olur. Ne soruyorsun bana dedim ya. Bir de bana silah dayattı bir arkadan. Kaptan kimdir? Bir de konuşmuyoruz yani, bilmiyoruz demiyoruz. Konuşmuyoruz. Elimiz yukarıda. Kaptan kimdir? Kimse söylemiyor. Kaç kişisiniz? 8, 9. 8, 9. Zaten 9 kişiyiz ama 8 kişi yukarıda. Kaptan aşağıda uyuyor. Kaç kişisiniz? 8, 9. Adam kızıyor. Ya kaç kişi olduğunuzu bilmiyor musunuz? 8, 9, 9. En son 9 dedik. 1, 2, 3, 8 saydı. 9'un nerede? Ne bileyim dedik. Aşağıda olabilir. Çıksın yoksa vuracağım, tarayacağım dedi adam silahlı. Bu İngiliz kaptan. Peter dışarı çık dedi. Yok sana, seni vuracaklar dedi. Ses yok. Bu adam neden çıkmıyor? Bayılmış olabilir dedik biz. Ha, ondan sonra düştü, jeton düştü. Bayılmış olabilir. O zaman biriniz aşağıya gitsin, baksın dedi. Aşağıda bir arkadaş gitti, geçti, baktı. Adam uyuyor. Bir de adam yoga ile uyuyor bu adam, öyle diyeyim. 20 dakikalık yoga yapıp uyuyabilir bir
1: Nasıl
0: adam.
1: uyuyor?
0: Bir de uyuyunca uyuyor yani. Ondan sonra işte içeriye alınca bizi, ya dedim Peter dedim, sen gerçekten uyuyor musun? Evet dedi. Arkadaş dedim, silah melah duymadın mı? Yok dedi. Yoga yapınca diyor, kopuyorum diyor. Çok değişik bir şey var. Herkese kelepçe taktılar. En fazla ben İngilizce konuşuyordum orada. Yani şey nasıl diyeyim, iletişim
1: İletişimi.
0: falan. Beyefendi dedim, bak herkese kelepçe taktın da beni unuttunuz dedim. Bu kadar yani. Düşünebiliyor musun dedim. Sen ne biçim askersin, ne biçim profesyonelsin dedim. Ellerim açık dedi. Çok değişik şeyler var yani, anlatabildim ama çok gariban derim yani, bari Fransa'nın yani, çok şeydi, acemiler, cahiller.
1: O sizi barakalara aldıkları zamanlar, yani toparladılar ve başka bir gemide
0: Ana tabii, hep hapishane olan gemiye
1: evet,
0: aldılar.
1: hapishane olan gemiyi aldılar.

0: orada neler oldu hocam?
1: Şimdi bize değil mi gemilerden alırken çok şey yapmadılar. Yani son filosundaki arkadaşıyla yaptıkları işkence bize yapmadılar. Gemiye kadar efendi efendi davrandılar. Ana gemiye girdik mi oradan affedersin köpek gibi süründük. Yani bayağı şey yani karanlık bir de bayağı mesafe yürüttüler bizi. 500 metre miydi? O açık hapishaneye girene kadar. Ben bizim gemimizden alınan ilk kişi, ilk gemiye giren benim. Karanlıkta yürüdüm. Allah dedim ne olacak dedim. Karanlık.
0: Kendinizi bilmiyorsunuz.
1: Bir de tek başıma arkadakilerin sesini duymuyorum. Hayda dedim işkence yapacaklar. Bir de benim geçmişim çok şeydi Türkiye'de. İsrail Büyükelçiliğinde çok konuşma yaptım. İttim dedim videolar ellerinde şu anda. Hadi bakalım ne olacak dedim. Ondan sonra bir kamyonun, düşün bir kamyonun şeydi. Arkasına soktu beni. Ya bakayım kapalı. Nereye gidiyorum? Kapalı. Dedim nereye gidiyorum? Gir içeri diyor. Dedim herhalde vuracak orada artık yani nefesim orada vereceğim. Gittim. Geldim dedi. Ne yapacağım dedim. Bak orada bir tane beyaz kapı var diyor. Tamam gördüm dedi. İt dedi. Meğer o kapıya şey açılan. O açık hapishaneye açılan. Orada da çok güzel bir şey var. Onu da o Tiago'nunla ilgili bir belki bir anımız olur. Girer gelmez baktım bizden önce tuk tuk olanlar da orada 3-4 gemi. İçinde Tiago var zaten. Tiago zaten birinci şeydi. İlk tutuklananlardan. Doktor hoş geldin. Alkışlar ben de kendim şeyi zannettim. Hani Cumhurbaşkanı.
0: Absolut gibi.
1: Yok şöyle böyle ellerini sallayarak sanki seçime kampanyasına katıldık. Orada hoşuma giden şey var. Bu Tiago'nun bir şeyi var. Bu Tiago'sunun da hem insani duyguları çok yüksek. Lider vasfı olan konuşmacıdan tut. Çok şey var. Anlatabilmez. Her kapıdan gelene sarılıyor. Her kapıdan gelen. Önce alkışlıyorlar, sarılıyor. Alkışlıyorlar, sabaha kadar uyumadılar. O kadar yani. Bir daha değil mi? En fazla dikkatimizi çeken işte şimdi 3,5 saat sürdü. 22 tane gemi toplamak için. 5'te tahmin olarak biz ezan okundu. Biz namaz vakti geldi. Ezan okuduk, namaz kıldık. Pardon. Ezan okunurken o Tiago dediğimiz ateist, komünist adam ayağa kalktı ve ellerini bağladı. Yani hazır duruşuna geldi. Diğerleri ateist, LGBT'si hepsi ayağa kalktı. Ya sabah dedim zaten herkes yorgun. Yani gerçekten çok zor. Hepsi ayağa kalktı. Duvar oluşturdular. Bizi korudular namaz bitene kadar.
0: Allah Allah.
1: Namaz bitince alkışlıyorlar. Onu da anlamış değilim. Hala kimse soramadı. Neden alkışlıyorsunuz diye soramadım. Çok büyük bir başarı bir şey yaptık. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. İnsanlıktan bahsediyoruz yani. Yani LGBT'si, ateist bana ne diyebilirdi?
0: Son 3-4 dakikamız kaldı hocam. Toparlayacak olursak, yani ben dediğim gibi çok da merak ediyorum olanları ama siz böyle bize bir harmanlasanız, son neler yaşandı ve dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
1: Değil mi? Bir anlatacak çok şey var ama benim evet. Şahsi kanaatim yapılması gereken şey, bunlar yapıyorlar, onlar yapıyorlar. Allah kıyamet gününde değil mi? O Tiago'nun yaptığını bana sormayacak, sizin yaptığınız bana sormayacak. Gel Latifem der, sen ne yaptın? Neredeydin? O yüzden değil mi? O günü düşünerek bize düşenler. Ben hep şey derdim, şu anda hiçbir şey olmazsa, hepimiz yapabileceğim şey söyleyeyim. Bir boykot.
0: Evet.
1: Yani değil mi? İçemem, idemem. Arkadaş ölmeyeceksin ya. Gazetedeki insanlar dediğim zaten 3 senedir. Sadece son şeyden bahsediyorum. Aksa Tufanları'nın bu yana açlık, susuzluk içinde. Buna yaşıyor, yaşıyor mu? Allah değil mi? Öldürmediği kişi yaşar. Sen bunu içmezsen ne olacak? Bir şey olmayacak. Yani bilerek içip de değil mi bir o kardeşine değil mi koçun sıkıyorsa ben artık vicdanını da sorgulamak gerekir. Dindar isen yani namazında ben hep şey derim her namazında her rekatta kesinlikle bir gazaya oradaki mücahitlere Müslümanlara dua et. Bir de etrafına yapabildiği kadar anlat, paylaş. Öbür türlü ben bugün belki bir tane yaşadığımı anlatayım size. Çok etkilendim. 4 senede tanıdığım bir tane doktor hanım gıcık doktor dedim. Yani benim ekibimde hiç sevmediğim doktor. Hep, hocam siz konuşun diyeyim. Bugün aradım. Doktor hanım dedim ya şu günler dedim eve gitmeniz için hangisi tercih edersiniz? Ona göre ayarlayacağım. Başladı. Latif Bey tebrik ediyorum. Şey gittiniz ya. Dolgulandım. O kadar şey anlattı. Öve. Çok güzel bizim adımıza gittin. İnanamadım bu bayandan bunlar geleceğini tahmin etmedim. Demek ki hani ne işiniz var, ne işe yaradı. Biz belki görmediğimiz bir sürü şey var. Ben onunla karşılaştım. Bir şey yapmak lazım. Zaten insanlar değil mi? İnsanlık nasip.

0: Allah insan bir şekilde onu anlar, döner, yapar. Şu anda benim ekibim çoğu hiç şey yok yani muhafazakar değil ama bu Somut'tan sonra hepsi şey oldular, Gazze'de oldular. Somut'a sürekli şey yapıyorlar. Doğaydan var, hayatında belki Kur'an okumamış. Sırf benim için tutuklandım ya, geri döneyim diye Kur'an okuyan da var. Hayatında belki Kur'an okumamış. Demek ki Gazze, ya belki ulaşmadık ama Gazze bize çok şey kattı. İnsanlık ne olduğunu değil mi bir öğrendik. Öbür ucundaki insanlarla tanıştık, hala görüşüyoruz. Herkesin hikayesi farklı. Bir tanesi anlatacak şey var ya, Müslüman olan da var. Yani bu kısa süre içerisinde. Yani değil mi, bir anlatacak çok şey var ama bize düşen bir şey yapmak. Yani ben Gazze'ye ulaşma, Tiago'nun söylediği bir şey var. Biz zaten diye bir ambargo kırmak için gitmiyoruz. Biz Filistin'i özgürleştirmek için gidiyoruz diyor. Artık ambargo geç diyor. Özgürleştirene kadar diyor ben devam edeceğim diyor. Bu söyleyen
1: Hedefi
0: ateist
1: büyüttük.
0: komünistler. İnan, ondan sonrası ben de tamam dedim. Ben senin gibi olacağım dedi düşünce orada geçen hoşuma gitti. Artık boykot bile değil. Boykot kelimesi aslında da yanlış da. Bir tane kelime var da unuttum ben onu. Boykot yani kısa süreli bir şey değil. Tamamen ömür boyu
1: Ömür boyu,
0: bırakılması gereken bir
1: evet.
0: şey. Artık farz mı dersiniz, vacip mi dersiniz, onu yapmamız lazım. Yani. Çünkü bunların tek anladığı şey ekonomi.
1: Ekonomik
0: Evet,
1: güç.
0: yani, o ekonomisini kesersek düzelir. Düzelecek. Biz zaten inancımız geriye ama Allah bir şekilde bunları yani Gazze'ye zaferini şey yapacak, gösterecek ama biz
1: Biz neresinde olacağız o
0: sadece tek
1: zaferin?
0: soru bu. Yani yoksa değil mi? Allah haşa bana muhtaç değil ki. Gazze'liler Allah bir şekilde onlara yardımcı oluyor. İtte edecek. Sadece bize düşen ne yapabilir, ne yaptım? Yarın hesap sorarlarsa cevap verebilecek şeyimiz var mı yok mu? Onu düşünmemiz lazım yani.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Yani
0: Rica
1: dediğim
0: ederim.
1: gibi ben sabaha kadar da dinlerim fakat belirli bir süremiz var maalesef. Evet sevgili dinleyenler, bugün stüdyo konuğumuz Sumut Filosu aktivistlerinden Dünya İslam Sağlık Birliği Başkan Yardımcısı Doktor Abdüllatif Faslı'ydı. Sumut Filosu'nda yaşananları ve ne yapsa legal olmayacak olan korsan oluşum İsrail'in sivil aktivistlere yaptıklarını konuştuk. Daha önce birçok kez dile getirdiğimiz gibi bu davayı savunabilmek için hem davayı hem de hasmımızı çok iyi bilmemiz gerekiyordu. Bu bakımdan konuştuklarımız da son derece kıymetliydi. Efendim ben yayını sonlandırmadan önce şöyle bir bilgi de geçmek istiyorum. İsrail diyoruz ama işte İsrail Oluşum Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in verdiği bir yasa tasarısından bahsediyorum. Şu an Filistin'de ezanın yasaklanması üzerine bir yasa tasarısı var. Biz daha önce burada konuşmuştuk, demiştik ki Filistin ezansız minareler ülkesidir. Aynı zamanda El Halil'den falan bahsederken bundan bahsetmiştik. Ara ara yaptıkları yasaklardan veya bölgesel yasaklardan, ama şu an bunu kitlesel olarak ülkenin geneline yaymayı amaçlıyorlar. O bağlamda da gözümüzü Filistin'den ayırmayalım efendim. Sevgili dinleyenler, yayın davetimizi kırmayıp stüdyomuza gelen Sayın Doktor Abdülatif Faslı'ya, siz kıymetli dinleyenlerime ve sevgili yönetmenim Halil Bey'e teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında tekrar buluşana kadar Mekke'nin, Medine'nin ve Kudüs'ün Rabbine emanet olun. Özgür Kudüs'te buluşmak duasıyla.

0: Kalk Kudüs'e gidelim sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için.

0: bedeli sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
7: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Thank you.

تَذَرُ

Well, that's not an honor.

Gelin.

Oh,

وَالَّذِينَ

Eşkere!

وَلَوْ ضَرَبَ هَلِلَا

والحمد لله.

Thank you.

إِنَّ

Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

وإذا السماء كشطت

وما صاحبكم

صلاة

وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ

Bismillah.

Bismillah.

اليتيم فلا تقهر وأن السائل فلا تنهر

اهدنا الصراط المستقيم.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, bugün Ashab-ı Kiram'dan iki kişinin hayatına ait bir hatırayı beraber tazeleyeceğiz. Onların bir hikayesinden kendimize dersler çıkarmaya çalışacağız inşallah. Kardeşler, hepimiz Ashab-ı Kiram'ın Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den önceki halini biliyoruz. İnsanlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan batık bir hayat yaşıyorlardı. Kendi çocuklarını gömüyorlar, diri diri toprağa koyuyorlar. Kendi annelerini, babalarını inkar edebiliyorlar. Menhiyatın gayri ahlaki ne kadar türün varsa hepsini bünyelerinde barındırıyorlardı. Öldürmek, ölmek, yaralamak, vurmak, kırmak normal bir hayattı onlar için. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin insanlığa ne kadar rahmetle geldiğinin en önemli işaretlerinden birisi de Ashab-ı Kiram'ın bu batak hayattan, bu kötü hayattan nasıl melekleri imrendirecek bir hayata yükseldiklerini göstermesidir. Başkalarını çok rahatlıkla öldürebilen, kendi canına bile değer vermeyen insanlarken bir melek kadar seviyeli, melek kadar merhametli ve güzel duygulu insanlar haline geldiler. Filan sahabi şunu yaptı, bunu yaptı, şu kadar güzel yaptı, malından şöyle infak etti, Peygamber Aleyhisselam'a canını şöyle feda etti, filan yerde şehit oldu. Bunları saymanın bir yararı yok. Onlar malını nasıl infak ettiler, biz ne kadar infak ediyoruz? Bu ölçüyü yaparsak, bu ölçüyü yapıp da kendimize bir ders çıkarırsak istifade etmiş oluruz. Yoksa onlar yaptıklarını yaptılar, Allah'tan sevaplarını kazandılar, insanlığın en şereflileri olarak ahirete göçüp gittiler. Kazanan onlar oldu, kaybeden biz olduk olur. İnşallah bugünkü dersimizde kardeşler çok önemli bir ipucu bize çıkacak. Umuyorum, Allah'tan diliyorum ki bu dinleyeceğimiz sahabi hatırasından muazzam bir ders çıkarıp inşallah cemaat ilişkimizi, kardeşlik ruhumuzu daha perçinlemiş olarak hayatımızı daha iyi Müslüman, daha kaliteli bir Müslüman olarak sürdürmeyi Allah bize nasip eder. Kardeşler, istisnasız hepimiz biliriz ki Ashab-ı Kiram'ın en büyüğü Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tır. Sadece Ashab-ı Kiram'ın değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmeti Muhammed'in en büyüğü Ebu Bekir'dir. Hazreti Ebu Bekir'le ilgili bir sürü hadisi şerifler var. Bu hadisi şerifler onun Allah katındaki değerini ve büyüklüğünü gösterir. Bunda bir şüphemiz, itirazımız zaten olmaz. Diğer sahabiler de kendi yaptıkları bir takım başarılara, Efendimiz Aleyhisselam'a gösterdikleri sadakatlara göre Allah'tan ecirler kazandılar. Ama biz 10 tane sahabiyi hayatındayken cennetle müjdelenmiş kimseler olarak severiz. Hürmetle, saygıyla anarız. Bunların başında da Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh geliyor. Kardeşler, Hazreti Ebu Bekir istisnasız dedik. Hiçbir kuralsız, tartışmasız ümmeti Muhammed'in en büyüğüdür. Bugün dinleyeceğimiz ona ait hatıra, onun bu büyüklüğüne rağmen bizim bilmemiz gereken önemli bir hatıradır. Kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'a bir yer tahsis etmiş. Diyelim bir arsa vermiş. Bizim deyimlerimizi kullanalım. Başka bir sahabi, Rabia bin Ka'b isimli sahabi, ona da Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanı başındaki bir araziyi hediye etmiş. Ebu Bekir'inki bir parsel, Hazreti Rabia'nınki bir parsel. Rabia, inşallah broşürden okuyacaksınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bugünkü ifadelerle anlaşılsın diye söylüyorum, kapıcısı, kapı görevlisi. Genç bir sahabi, Efendimiz'e adamış kendisini. 24 saat kapısında hizmetle şereflenmiş bir sahabi. İki sahabiye, biri Efendimiz'in can dostu, can yoldaşı, öbürü de Efendimiz Aleyhisselam'ın kapıcısı. Onlara birer parsel yer Efendimiz Aleyhisselam hediye etmiş. Yerlerini görmeye geldiklerinde, ikisinin ortasında bir tane hurma ağacı var. Hurma ağacı, onun tarafında da kalabiliyor, bu tarafta da kalabiliyor. Ebu Bekir radıyallahu anh, hurmanın, yani ağacın, kendi tarafında kaldığını iddia etmiş. Hazreti Rabia da, yok canım bu benim tarafımda kalıyor demiş. Öyledir böyledir, tartışmışlar. Bu tartışma esnasında da Ebu Bekir radıyallahu anh sinirlenmiş ve ağzından kötü bir söz çıkmış Rabia'ya. Bu kötü sözü tabii arkadaşlar, yani bizim kötü söz olarak duyduğumuz şeylerle ölçersek yanlış olur. Onların düzeyinde kim bilir kötü söz dedikleri şey, ayvettin Rabia yakışmadı sana filan gibi bir söz herhalde yani, kim bilir. Çünkü Rabia yıllar sonra bile o sözü açıklamaya yanaşmamış. Ama bakın niye açıklamamış. Şimdi ona kaba bir söz söylemiş. Yani bu benim tarafımda bu ağaç. O da hayır benim tarafımda deyince artık ne dediyse kaba bir söz söylemiş ona. Aradan 5-10 dakika geçince Ebu Bekir radıyallahu anh kendisini toparlamış. Ya Rabia demiş, ben sana kaba bir söz söyledim. Yanlış oldu. Sen de aynısını bana söyle de helalleşelim demiş. O da demem demiş. Ya de helalleşelim demiş. Demem demiş. Ben Resulullah'ın dostuna bir söz söylemem demiş. Dersin demezsin, kavga büyümüş bu sefer. Ama niye tartışıyorlar? Ağzından çıkan o kaba sözün aynısını bana söyle, helalleşelim diyor. O da demem diyor, ona kavga ediyorlar. Kaba söze değil. Yani sen bana nasıl böyle dersin diye tartışmıyorlar. Nasıl aynısını bana söyleyip de nefsimi terbiye etmesin diye tartışıyorlar. Sonunda karar etmişler, Efendimiz Aleyhisselam'a mahkeme olmaya gidecekler. Tutmuşlar, Efendimiz Aleyhisselam'a mahkeme olmaya gitmişler. Mahkemeyi de teklif eden Ebu Bekir radıyallahu anh. Hadi gidelim, seni Resulullah'a şikayet edeceğim demiş. Almış kolundan Rabia'yı, yani arazi mafyasını yakalamış birisi gibi almış. Rabia'yı Efendimiz Aleyhisselam'a şikayete götürüyor. Köy meydanından geçerken Rabia'nın akrabaları, o bir sahabinin akrabaları olayı duymuşlar, görmüşler de böyle bir olay oldu. Rabia'yı çevirmişler. Ya demişler, bu kadarı da fazla. Adam hem sana hakaret etti, hem de bir de şikayete götürüyor seni. Gitme şunun peşinden demişler. Normalde Rabia zaten haklı.
0: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Ya mecbur muyum helal etmeye sana hakkımı? Etmiyorum. Deme hakkına sahip ama buna rağmen öbür taraf sıkıştırıyor. Aynı sözü söyleyeceksin, helalleşeceğiz diyor. Denklik olacak. Özrünü tam prosedürüne uygun yapmaya çalışıyor. O dönmüş akrabalarına demiş ki, bakın demiş, bu peşinden gittiğim adam, bu ümmetin en yaşlısı demiş. Ümmetin en büyüğü. Ve onu Resulullah seviyor demiş. Şimdi siz benimle konuşup beni kışkırtıyorsunuz. Döner geri bakar, sinirlenir buna demiş. Gider Resulullah'a bunu anlatır. Resulullah da kızar. Allah'ın da peygamberinin de kızdığı şeyden Rabia helak olur, çekin gidin evinize demiş. Onlar da bakmışlar, kendi hali ne işin varsa git demişler. Efendimiz Aleyhisselam'a gitmişler. Hazreti Ebubekir anlatmış. Ya Resulullah böyle böyle oldu. Aynı sözü söyle diyorum, söylemiyor. Şikayeti bu. Benden intikam almıyor diye şikayet ediyor. Efendimiz dönmüş, Rabia sen de bir anlat bakalım ne oldu demiş. Aynısı ya Resulullah, böyle oldu demiş. Efendimiz Aleyhisselam, iyi güzel demediğin güzel oldu ama Ebubekir Allah seni affetsin desen de iyi olurdu demiş. Ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da bu manzara üzerine mahzun olmuş, ağlayarak oradan çekilmiş. Olay bu arkadaşlar. Burada

Bu kadar basit bir olay hadis kitaplarında var. Yani tarihi bir bilgi değil. Hadis bu anlattığım şey. İleri derecede bizim Kur'an-ı Kerim'den sonra güvenilir kaynak olarak kullandığımız hadis kitaplarından alıntı. Şimdi kardeşler, burada bize ne ders çıkıyor? Önemli olan o. Birinci ders. Ama çok önemli bir ders arkadaşlar. Velev Ebu Bekir ol, insansın. Ağzın bozulur, miden bozulur. İnsansın. Ebu Bekir bile olmak, masum olmak için yeterli değildir. Hangimiz, hangi insan, hangi şeyh efendi, hangi alim Ebu Bekir'in tırnağı olabilir ki bu alemde? Şimdi bir takım günahsız, masum, hiç hata işlemez insanlar şimdi peyda oldu. Efendimiz Aleyhisselam, Ebu Bekir'in kendisinden sonra en değerli insan olduğuna şahit. Kur'an'da mağaradaki Efendimiz Aleyhisselam'la beraber geçen dakikalarını Kur'an-ı Kerim, peygamberin arkadaşı iki kişinin ikincisi diye tanıtıyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an şahit, Efendimiz Aleyhisselam şahit, bütün ashab-ı kiram şahit, büyük, büyük, kaliteli, iyi, takva, en iyi Müslüman, Peygamber Aleyhisselam'ın ilk vekili, kadıncağızın birisi Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş, ya Resulallah böyle böyle bir derdim var demiş. Efendimiz Aleyhisselam da sen bir hafta sonra gel bana demiş. Kadın da gelirim seni bulamazsam, beni bulamayan Ebu Bekir'i bulur demiş. Peygamber değil ama Peygamber Aleyhisselam'a vekalet edecek çapta birisi. Nitekim de ümmeti Muhammed onu oy birliğiyle ittifaken Resulullah Aleyhisselam'ın makamına oturttu arkadaşlar, nübüvveti hariç. Bu büyük, bu faziletli insan ağzı bozulabilir. Şimdi radıyallahu anh Ebu Bekir'in ağzı bozuldu diye Ebu Bekirliği lekelenmedi. Çünkü kimse onu zaten melek olarak bilmiyordu ki. Herkes onu Ebu Bekir olarak biliyordu. Annesinin karnında 9 ay kalmış birisiydi. O da tuvalete gitmeye mahkumdu. Onun da bağırsaklarında yediği şeylerin pislikleri, dışlıkları vardı. Yani o da insandı. Herkes insan olduğu sürece, melekleşemediği sürece, ki kimse melek olmaz, anasının karnından çıkandan melek olmaz. İnsansan eğer masum değilsin. Sıfır günahlı, hiç hatasız bir insan olmaz kardeşler. Olsaydı Ebu Bekir olurdu. Bunu bir ders olarak kendimize anladık. Bunu kendimiz için şöyle uygulayacağız. Ben zamanında şöyle potlar kırdım. Hiç önemli değil. Şimdi neredesin onu söyle. Şimdi ne yapıyorsun? Şeytan geçen sene yaptığımız şeylerle bizi şimdi oyalarsa iki kere kandırmış olur bizi. Bir, o gün kandırdı, o hatayı yaptırdı. İki, şimdi hala aynı şeyin üzerinde bizi manevra yaptırıyor. Patinaj yapıp duruyoruz aynı şeyin üzerinde. Gafurur Rahim olan bir Allah'ımız var bizim. Dün dündü, bitti. Bugün tekrar dönüyor muyum ona? Dönmüyorum. Bitti, yol kapandı. O kadardı. Şeytanın önüne umut paketi koymayacağız. Ebu Bekir arkadaşlar, işte Ebu Bekir. Bu olay da Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından bir sene önce olmuş. Yani hadi İslam'ın ilk yıllarında henüz eğitim görmemişler, öyle zaman da değil. Ebu Bekir'in olgunluk yıllarında, normal fetihlerden, Mekke fethedildikten sonraki bir olay bu. Ebu Bekir bile olsan, günün birinde bir pot kırabilirsin, o önemli değil. Ondan sonra nasıl devam ettiğin önemli. Eğer o kırdığın pottan, yaptığın yanlıştan, hatadan sonra Rabbine sığındıysan o iş kapandı demektir. Bu kadar basit. İkinci bunu uygulayacağımız yer, bu ilkeyi arkadaşlar, çocuklarımızdır. Hanımlarımızdır. Eşlerimizdir. Günün birinde yaptıkları bir hatadan dolayı onları gözümüzde bir puan eksik kabul etmeyeceğiz. Aynı şeye şimdi devam edip etmediği önemli. Yani sigara içerken yakaladık. Şimdi içiyor mu? Hayır. Bitti. O kapandı. Hayır. Şimdi içiyorsa hala eylem devam ediyor. Tepkimizi gösteririz. Kapanmış şeyleri açmak yok. Bir. İkincisi, zamanında olmuş bitmiş şeyler prim düşürmez. Bunu size bir örnekle anlatayım.
Yani meclis

İçimizden uzak bir olayı anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, içimizde 60 yaşında insanlar da var, 40 yaşında insanlar da var. Herhangi bir tanemiz 2 yaşındayken muhakkak çamaşırımıza kaçırmışızdır. Başka türlü insan olmaz. Yani içkiyle alakası olmadan bir insan doğup yaşamıyor arkadaşlar. Herkes içkiye mahkum bu dünyada. Şimdi herhangi bir tanemiz, sen büyük adam oldun ama 2 yaşındayken çamaşırını ıslatmıştın deniyor mu? Geldi geçti, o bitti. Hala böyle bir özür varsa doktora götürüyorlar adamı. Günahlar da böyle. Hatalar da böyle. Herhangi bir tanemizin filan yılda yapmış olduğu bir olay, bugün çok iyi, orijinal, kaliteli, en iyi Müslümanlardan birinin olmasına engel değil arkadaşlar. İşte bu olaydan Ebu Bekir'i etkilemedi. Bildiğiniz Ebu Bekir bu arkadaşlar. Ne kalitesi düştü, ne imanı düştü, ne de ayet indi ki tamam Ebu Bekir'i sildik defterden. Böyle bir şey de yok. Hepimiz bu prensibi kendimiz için uygulayacağız. Evet, hata yapmamaya, ağzımızı bozmamaya, elimizi yanlışa bulaştırmamaya gayret edeceğiz. Kazara böyle bir ayak kayması, dil kayması olursa bu işin sonu değil. Biiznillahü teala aynı kaliteyle, aynı azimle devam etmemiz halinde kulluğumuz yükselerek de devam eder. Ashab-ı kiramın arkadaşlar, pek çoğunda bu tip hatalar, benzeri hatalar oldu. Bu hatalar sayesinde Allah Teala onları daha fazla sevdi. Nasıl oldu? Hata ettiler. Günaha bezendiler. O öyle kalsaydı helak olup gideceklerdi. Sonra öyle bir açık kapatma hamlesi yaptılar ki eskisinden daha iyi Müslüman oldular bu sefer. Bunun onlarca örneği var ashab-ı kiramda. Allah hepsinden razı olsun. Birinci meselemiz bu. İnşallah bunu hem kendimiz için ders olarak çıkardık, eşlerimiz için ders olarak çıkardık, çocuklarımız için mühim bir ders olarak çıkardık. Hayat ölçümüz bizim bu. Bir hata insanı yok etmez, etse Ebu Bekir'i ederdi. İkinci mesele kardeşler, şu mal denen şey var ya, bu mal görüyorsunuz nihayetinde 10 ton meyve veren bir bahçe de değil, bir hurma fidanı üzerine Ebu Bekir'in de ağzını bozdu. Maldır bu. Binaenaleyh iki şeyde kimsenin garantisi yok arkadaşlar. Velev Ebu Bekir ol. Birisi şehvettir. Yani erkekler açısından, kadınlar açısından erkekler. İkincisi de maldır. Yeryüzündeki bütün kargaşalar oldu bittiler. Bunun etrafında dönüyor. Kimse kimsenin kara kaşına hayran değil. Herkes birilerinin cebine hayran. Ebu Bekir bile olsanız, Rabia olup Peygamber Aleyhisselam'ın kapısında senelerce nöbet beklemiş, Cebrail'in girdiği çıktığı bir kapıya girip çıkan birisi olmuş olsanız bile arkadaşlar, nihayetinde bir hurma fidanı için ağzın bozulabiliyor. Burada da çok önemli dersler çıkıyor. Birincisi, yani bir insanın kendisini mala karşı garantide görmemesi gerekiyor. İkincisi de Ebu Bekir'e kimse çıkıp demedi ki, vay be sen yakın zamanda bütün malını Allah için bağışlamış bir adamdın. Değil mi? Efendimiz bana yardım edin, gazve için yani mücahitlere malzeme getirin dendiğinde Ebu Bekir üstündeki gömlek hariç neyi varsa getirmişti. Hatırlıyoruz değil mi bu olayları? Bunun yüzlerce defa duyduğumuz olayı bu. Şimdi dün neyin varsa, malın, mülkün, üstündeki gömlek hariç hepsini getiriyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne koyuyorsun. Değil mi? Bu zirve bir fedakarlık. Bunu anlatmak mümkün değil. Yani bu böyle seyretse insan nasıl oluyor bu diye merak eder. Filmini bile seyredemeyiz biz bunun. İnanamayız film olduğuna bile. Yani Kur'an böyle yaptı Ebu Bekirler demese biz gene haber olarak buna inanacağımız yok. Ama arkadaşlar, malın küçüğü büyüğü yok. Bir fındık için abi kardeşi vurabilir. Buna herkes hazır olsun. Binaenaleyh biz bundan ne ders çıkarıyoruz? Ekonomik ilişkilerimizi ciddi yapacağız. Kağıda yazacağız. Şahitli yapacağız. Sonra görür, artanını sonra, küsuratı sonra görürüz. Olmaz küsuratı. Kuruşuna kadar yaz. Teslim al. Çok meraklıysan ondan sonra ver. Hediye et ondan sonra. O küsuratlar sonra kan döktürüyor. Bu malla şaka yok arkadaşlar. 1 lira için de şaka yok. 1 trilyon için de şaka yok. Velev ki yani hacı hoca bu hacı adam böyle şeyle ilgilenmez filan zannediyoruz ya. Ya Ebu Bekir'den daha büyük hacı mı olacaksın ya?

Ebu Bekir'den büyük hac olur mu? Arkadaşlar, ümmeti Muhammed'e hac farz olduktan sonra ilk hac yapan Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Efendimiz o sene hacca gidemedi. Ebu Bekir'i vekaleten gönderdi. Allah'ın hac emrini uygulayan ilk insandır. Ebu Bekir bile bir hurma için işte ağzını bozdu. Bizim hacı 1400 sene sonra Efendimiz'den hacca gitti. O da oyuncak almak için mi gitti? Ne için gitti belli değil. Ümmetin en büyüğü, güvenli. Öyle şey olmaz. Mal ve şehvet konusunda hiç kimse sigortalı değil arkadaşlar. Ve malın büyüğü yok, küçüğü yok. Bunu ders olarak unutmuyoruz. Bu birinci, yani bu mal konusunda birinci ders. İkinci derste kardeşler, yani bu mal bu şekilde biz üzerinde düşüyoruz. Bu bir günah değil. Bir Müslümanın malına sahip çıkması, ondan vermemesi, kendi çocuğuna bile israf etmeden işte yetecek kadar veriyor olması bir günah, bir ayıp değil. Ayıp olan, günah olan zekatı kaçırmak, infak etmemektir Allah için. Allah'tan gizlemiyor olduktan sonra bir Müslüman malını seviyor diye ayıplı değildir arkadaşlar. Bu mal bize verildi. Biz bu mal üzerinden imtihan oluyoruz. Doğru. Bunlar hepsi doğru. Fakat malımızı işte harcamıyor, saklıyor. Zekatını veriyor mu? Veriyor. İnfak gerektiğinde infak yapıyor mu? Yapıyor. Sadakasını veriyor mu? Veriyor. Herkes malını harcayacak diye bir kural yok. Kardeşler, bu hem imtihanımız hem de Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Malını savunmak için dövüşürken öldürülen ne diyor? Şehittir diyor. Yani dükkana geliyorlar. İşte kaçak mal almak için. Almayın, vermeyin diye boğuşurken bıçakladı seni, öldürdü. Şehitsin. Yani bakın, bu mal hem fitnedir hem şehitlik sebebidir. İmtihan da bu zaten. Dolayısıyla yani demek ki Ebu Bekir'i bile çileden çıkartan bir mala tutma gitsin dağıt. Öyle değil. Öyle değil. Zira Efendimiz'e mahkemeye geldiklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya bir hurma ağacı için değmezdi bunlar filan buyurmadı. Bir hurma ağacı için gerekiyorsa dövüşürsün. Gasp ediyorsa adam. Mesela çok basit bir hurma ağacı kadar işte ne kadarsa bir fidan kaç para şimdi? 3 milyon lira mıdır? 3 milyon lira için avukat tutup mahkemeye gitmeye değer mi? Değer. Ahirete bıraktım. Dünyada hallolacak işi ahirete bırakmak yanlış. E bu mahkeme masrafına değmez. O ayrı bir konu. Yani mal konusunda ciddi olmak gerekiyor arkadaşlar. Küsurat müsuratı yok bu işin. Mal maldır. Bu madem ki bizim imanımızı, her şeyimizi etkileyecek çapta bir imtihan konusudur. Malda ciddi olacağız. İnsan oğluna bile borç verirken bir kağıda bir kenara yazması lazım. E oğlundan da mı kefil isteyeceksin? İsteyeceksin tabii. Sen öldükten sonra ne kadar kavgalar çıkacak o aldığı borç yüzünden. Onu da şahitliği yapacaksın ki yarın öbür gün kardeşleri arasında damatlarla savaş çıkmasın. Mal konusunda da Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti Rabia, Allah onlardan razı olsun, muazzam bir ders verdiler bize arkadaşlar. İnşallah bu dersi biz içimize sindirmiş olacağız. Bir başka mesele kardeşler, bu olaydan bize çıkan ders. Şimdi müminler kardeştir. Ashab-ı kiram bu kardeşliği çok güzel örnekleyip gittiler. Hani Mekke'den muhacirler geldiler, Ensar onlara nasıl sahip çıktı? Bu örnekleri defalarca başka yerlerde cihat esnasında filan, bunu çok iyi örnekleriyle biz biliyoruz. Lakin dikkat edin, kardeşlik sadece kardeş olmayı kabul etmekten ibaret değil. Sorun çıkınca da o kardeşliği devreye koymak gerekiyor. Yani bir kağıt üzerinde afaki kardeşlik var, bir sanal kardeşlik var. Tamam, bütün müminler kardeşiz biz. Asıl kardeşliğin devreye girmesi gereken yer pürüzlü vakitlerdedir. Sıkıntılı anlardadır. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh kardeşlik problemi çıkardı. Ama o kırdığı pottan daha üstün meziyette özür diledi. Ve dilediği özür şöyle olabilirdi. Rabia, ağzımdan kaçtı ya, zaten biz bir kardeşiz, gel bir tokalaşalım hadi selamun aleyküm deseydi Rabia bin kere razıydı buna zaten. O hurmayı da araziydi ona bırakar giderdi. Ama kardeşliği ne kadar yüksekse özrünü de öyle yüksek tuttu. Aynı sözü bana söyleyeceksin dedi. Nefsine ders.

veriyor. Tamam, kapattık bu konuyu değil. En büyük mahkemeye taşıdı meseleyi. İnsan da zanneder ki bu arazinin yarısına sahip çıkıyor, onun için geldiler. Mahkemeye gidiş konusu kardeşliğin %100 tahakkuk etme arzusu. Bu çok hassas bir ayar arkadaşlar. Şimdi hacı efendi, hoca efendi yanlış yaptı, pot kırdılar, kabalık yaptılar. Özrü hoca efendiliğine uygun olmalı. Hacılığına uygun bir özür olmalı. Biz mümin kardeş olarak köyde yaşayan, din terbiyesi görmemiş biri bu kabalığı yapsaydı kusura bakmayın deyince kusura bakmazdık. Sen koca hocasın. Filan şeyim derneğin başkanısın, filan vakfın başkanısın, filan caminin imamısın, filan defa hacca gitmişsin, filan defa umreden dönmüşsün. Senin özrün senin çapında olmalı. Kardeşlik bunu gerektirir. Harem-i şerifte mümin kardeşini üzdüysen affedersiniz demek yetmez orada. Çıkarıp sadaka ver, infakta bulun, özrün pot kırdığın yerin azametine uygun olsun. Kardeşlik budur. Ashab-ı kiram bu kardeşliği felsefe olarak benimsediler. Kabul ettiler. Hata yapınca hatalarına uygun özür dilediler arkadaşlar. Böylece kardeşlikleri zedelenmedi. Hatırlar mısınız? Bilal Habeşi'ye Hazreti Huzeyfe siyahın yavrusu demişti. Yani anan zenciyi medeni bir şekilde söylemişti. Siyahın yavrusu. Doğru mu? Doğru. Ama siyahın yavrusu sözü bir insanın gönlünü kırıyor. Sonra özür dilemek için ne yaptı? Gitti yüzünü yere koydu. Şu siyah ayağıyla benim yüzüme bassın, intikam alsın benden dedi. Özür, yaptığı hatayı kapatacak çapta. Hatta hatasından daha büyük, yani hatanın çapından daha büyük özür diledi. Öbür taraf ne yaptı? Allah'a secde eden bir yüze ayak koymam ben dedi. Bu sefer büyüklüğe daha büyük bir cevap geldi. En büyüğü de ne geldi? Resulullah'ın memnuniyeti geldi. İkisinden de memnun oldu. Resulullah memnun oldu aleyhisselam. Allah onlardan memnun oldu. Yani kardeşlik pot kırmamayı, yanlış yapmamayı gerektiriyor. İnsan olarak günün birinde böyle bir hata olunca mümin pardon diyen adam değildir. Pardon gavurca. Gavurca. Pardon yetmez. Çok affedersiniz. Ayakkabınızı mı kirlettim? Çıkarırsın mendili. Bastığın ayakkabıyı silersin. Mümin kalitesi budur arkadaşlar. Kardeşlik böyle ayakta durur. Ben sana ne kadar zarar verdim bu yaptığım 3 gündür. Benim yüzümden senin işin iyi gitmiyor. Çok güzel. 3 günlük zararını telafi ediyorum dersin. Olabilir. Bu yani biz hata yapmadan yaşayacak bir standart iddia edemeyiz. Hata yaparız. Yaptığımız hatanın özrünü kimliğimiz ve hatamızla orantılı bir şekilde gösteririz. Kardeşler, bir başka meselemiz de ashab-ı kiramda bizde maalesef olmayan ama onlarda olan bir özellik bizim dikkatimizi çekiyor. Basit bir tartışmada bile peygambere gidelim diyorlar. Her şey peygamber. Evlenecek, gidip soruyor evleneyim mi? Kavga ediyor, bizi barıştır diyor. Borç isteyecek, ondan istiyor. Fazla parası var, ona veriyor. Peygamber, peygamber. Her şey. Sadece cenazeleriyle ilgilenen bir peygamber değil. Hayatları onun üzerinden sigortalanmış adeta. Ne yapsalar bir peygamberden transit geçiş oluyor muhakkak. Bu olayda da mesela biz düşünsek bunu arkadaşlar nasıl düşünürdük? Ulan bunu peygamber aleyhisselama duyurmadan kapatalım bu işi. Yani gel barışalım. Ulan vuracaksan vur. Bunu duymasın peygamber. Ya benim mantığıma şahsen o uyar. Ya ne duyuruyorsun bunu peygamberi? Nasıl olsa adam kapatıyor bu işi işte. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah ebediyen onlardan razı olsun. Ne korkunç ders bu arkadaşlar. Yani kapat lan duyun. Peygamber seni üstelik kendi babasından çok seviyor. Kendi çocukları gibi seviyor. Peygamber senin damadın. Ulan ne gidip duyuruyorsun? Ne açıyorsun bu dosyayı? Sanki çok iftihar edilecek bir iş gibi selamun aleyküm ya Resulallah, özrümü kabul etmiyor bu adam diyor. Dur da. Hayır. Onlar ahiretin mahcubiyetini düşününce peygamber aleyhisselam kafasını kesse razıydı ona. Yeter ki ahirete kalmasın bu iş. İman bu arkadaşlar. İşte Ebu Bekir bunu yaptı. Allah ondan razı olsun.

Ne büyük ders verdi bize. Bunu da hepimiz tefekkür edilecek bir malzeme olarak bir kenara koyalım. Bir başka mesele arkadaşlar, şimdi anket konusuna geldik. Bu olayda Ebu Bekir mi büyük, Rebiya mı büyük? Bilin bakalım.

Bir gün kim bu yabancı diye gitmiş bakmış Efendimiz Aleyhisselam. Kalbi ısınmış, sen niye geldin buralara demiş. Ben peygamberim demiş. Nasıl iman ediliyor sana böyle ediliyor. Hayat öyle başlamış. Ebu Bekir radıyallahu anh gibi mağarada Efendimiz'de kalmamış, çileli günleri görmemiş. Sonra gelmiş ya Resulallah ben sana doyamıyorum demiş. Şu kapında bekleyeyim seni. Bekle demiş Efendimiz Aleyhisselam. Kapıcı olmuş. Efendimiz uyumuş o sabaha kadar beklemiş. Niye bekliyorsun demişler. Gece bir ihtiyacı olur belki. Hayatını böyle geçirmiş. Şimdi arkadaşlar hangisi üstün bunların yaptığı hareketin? Toplum herkes tarafından aynı kalitede bir ahlak sahibi olduğu zaman kimin daha iyi olduğunu tespit edemiyorsun. Biri sağ biri sol el gibi. Ebu Bekir'e bakıyorsun ya bu potu kırmamalıydı. Rabia'ya bakıyorsun Ebu Bekir gibi bir adamla tartışılır mı ya? Madem pes edeceksin sonra ne bir hurmanın kavgasını yapıyorsun? Tamam abi sen nasıl diyorsun öyle olsun. Dedi sonunda zaten. Başta niye demedin bunu? Niye kapıcısı olduğunu bilmiyor. Yani o kapının peygamberden sonra ikinci adamı sen de kapıcısın orada. Bir hurma için tartışılır mı? Kelebur aldın bunu üstelik. Çoban herif senin hayatta koyundan başka bir şeyin yoktu. Bedava sana arazi verdi peygamber. 10 santimlik bir yer için kavga ediyorsun. Yani kırdıkları kavanozun ikisi de aynı aslında. O onu yapmamalıydı, o onu yapmamalıydı. Dönüyorlar, güzelliğe çeviriyorlar. Onun çevirişi bunun çevirişinden güzel. Bunun çevirişi onun çevirişinden güzel. Hangisi bunların daha faziletli iş yaptı kestirmek mümkün değil arkadaşlar. Sahabe buydu. Toplum eğer kaliteli olursa herkes fazilette yarışır. Ahlakta yarış yapılır bu sefer. Şimdi bu sahabiler bu hatayı yaptılar. Ne ahiretleri heder oldu ne de dünyaları heder oldu. Becerdiler. Yaptıkları hata sayesinde puan kazandılar arkadaşlar. Ama bunların hangisi daha faziletli emin olun kestirmek mümkün değil. Hangisi daha iyi iş yaptı? Yani Ebu Bekir'in büyüklüğü ayrı bir konu. Öbürü de basit bir sahabe değil arkadaşlar. Efendimizin gece hatıralarını anlatıyor. Gece namazda okuduğu sureler nelerdi onları hep ondan öğrenmişiz. Çünkü sabaha kadar kapıda bekliyor. Efendimizin abdestini duyuyor, okuduğu zamm-ı sureleri duyuyor. Gece bekçisi. Gündüz zaten bekçi. Nerede uyurdun diye sorulduğunda kapının kenarına yaslanınca kestiriyordum diyor. 10 sene Efendimiz öyle hizmet etmiş arkadaşlar. Kime nasip olur bu? Yani büyüklük olarak ikisi de büyük. Fena mevkileri yok. Kazanırken de arkadaşlar yarış etmişler birbirleriyle. Allah hepsinden razı olsun. Burada arkadaşlar önemli bir konu var. Biz ümmeti Muhammed'in geçmiş büyüklerini her halükarda bütün olup bitenlere rağmen saygı ve hürmetle anmak zorundayız. Bu olay ne Ebu Bekir'in radıyallahu anh ne de Rabia Hazretleri'nin kötü olmasını gerektirmedi. Bizi ilgilendirmiyor onların yaptıkları yanlışlar. Çünkü biz onların kara kaşlarına hayran değiliz. Nelerine hayran olduk? Resulullah'a olan teslimiyetlerine aleyhissalatü vesselam. Bize bu din gelirken ilk basamak olmalarına hayranız. Onları kaldırdın mı, birinci basamak koptu, neyle bağlantı kuracaksın? Bu yüzden onlara hürmetimiz var. Onların ayaklarına kapanmakta bir sakınca görmüyoruz. Bu olayda olduğu gibi nasıl Ebu Bekir radıyallahu anh'ın değeri düşmedi? Ashab-ı kiramla ilgili. Bütün olaylarda aynı kural geçerlidir arkadaşlar. Biz onların kara kaşına hayran değildik ki kaşları kopunca sevgimiz azalsın. Biz onların teslimiyetlerine hayrandık. Bize hizmetlerine, bize olan katkılarına hayranız. O devam ettiğine göre tartışılacak bir konu yok. Filanca sahabi filanca ile dövüşmüş. Bana ne? Beni hakem mi tayin etti Allah Teala? Filanca filanca sahabiye kılıç kaldırmış. Çekil aradan sen kesilirsin. Her halükarda biz ashab-ı kirama, ümmetin geçmişine saygımızda asla kusur etmeyiz arkadaşlar. Herhangi bir olayı abartıp, vay filanca şunu niye yaptı diye 14 asır sonra gelip hakemlik yapmak akıl kârı değil. Onların işi Allah'a kalmış, Allah vereceği kararını vermiş, bize de siz de yardım edin, jüri heyeti olun dedi mi? Hayır. Bu şekilde ashab-ı kirama bakacağız.
bu bakış tarzımızı da değiştirmeyelim.

0: Onları sevmekle Allah'ın rızasını kazanacağız inşallah. Kardeşler, bu büyük adamlardan bu büyük dersleri unutmuyoruz. İnşallah kendimize pay çıkarıyoruz. Kuru bir çocuk masalı gibi değil, hayatımız için gerekli bir ders gibi dinledik. İnşallah yarın günlük hayatımızda karşımıza çıktığında illa bir hurma bahçesinde yazlık arsamızda böyle bir tartışma çıkması gerekmiyor arkadaşlar. Her gün belki 10 defa böyle olaylarla karşılaşıyoruz müminlerle. Caminin imamıyla böyle bir tartışmamız olur. Caminin müezziniyle olur. Hısımlarımızla olur. Kendi çoluk çocuğumuzla olur. Akrabalarımızla olur. Lakin bu olay, vurguladım, dünyada hakkımızı aramadan sırtına binilir bir adam olmamızı gerektiren bir olay değil kardeşler. Nitekim görüyorsunuz kimse hakkından burada feraat etmedi. Yani biz hakkımızı arayacağız lakin zulmetmeyeceğiz. İşin özeti bu. İstifade etmeyi ve böyle yaşamayı Allah hepimize nasip etsin.
1: Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
0: Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet, Vakti Muhabbet başlıyor. Başlıyor. Başlıyor.

Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmut Esat Er Yılmaz.

Günlerdir tedirgin bir vaziyette gelecek iyi haberi bekliyorum. Salih'in zaten ağır olan yükünü daha da ağırlaştırmamak için elim telefona gitmiyor. Zaten beklemek ve dua etmekten başka yapacak bir şey olmadığını konuşmuştuk en son. Açıp tedirgin bir vaziyette interneti tarıyorum. Yeni bir haber var mı diye. Saat başı, belki de daha sık. Nispeten daha iyi olduğu haberini aldığımız akşamın sabahında acı haber geliyor. Mevlana İdris, can arkadaşım, kardeşim, masal aleminin gün görmüş prensi, bizatihi şair, kendi yolunu açan, kendi yolundan giden, güzel gönüllü dostum emaneti sahibine götürmüş. Dünya halisi olarak gafiliz ya biz. Bu haber bize acı haber gibi geliyor, içimizi yakıyor, gönlümüzü afallatıyor. Ne diyeceğimizi bilemez, ne yana bakacağımızı, sızlayan içimize ne söyleyeceğimizi bilemez hale geliyoruz işitince. Kaçtığımız yerden yakalanıyoruz. Ama hakikat böyle mi? İnsanın Rabbine kavuşması iyi haber değil mi? Mevlana'lar için terki dünyanın aslı hakikatte vuslat değil mi? Amenna ve saddakna. Şu zamanda çok sık tekrar ettiğimiz gibi, İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İnsanın kim olduğunu hatırında tutmasının zor olduğu zaman,

Zamanlarda aynı yolu yürüyen insanlardık biz, bir grup arkadaş. Aynı Gür Irmağı'nın yatağından birlikte aktık, birlikte boğuştuk hoyrat dalgalarla. Birlikte büyüdük, birlikte adam olduk. Mecazın kırlarında birlikte koştuk, kelimeler derledik. Yaşadıklarımızdan dizdik iplere, kara kışlarda lazım olur diye kuruttuk. Dergilerimiz, kitaplarımız, evimiz, çoluk çocuğumuz oldu. Farklı farklı yerlerde yaşasak da hep aynı paragraftaydık. Yolumuz nihayetinde hep bize, birbirimize, ortak şarkımıza çıktı. Tanımayanı anlatması zor Mevlana'yı. Hem bu dünyadaydı, hem başka bir alemdeydi. Şu kişiye benziyor diyemezdiniz. Sadece kendiydi, kendisi gibiydi. Kendi ritminde, kendi ülkesinde, kendi zamanında yaşıyordu. Onu çekip oradan çıkaramazdınız. O sizi çeker, dünyasının içine alırdı. Sesini yükselttiğini hiç duymadım. O kadar yükseltmezdi ki anlattıklarının bir kısmını hiç duyamazdım. Hep anlatacak bir fıkrası olurdu. Kulağıma eğip anlatır, sonra benimle birlikte gülerdi. Herkesi yaralayan dünya ona hiç dokunamıyor diye düşünürdüm. Meğer ki kalbi aynı fikirde değilmiş. Beklemediğimiz bir vakit kâfi bu kadarı deyiverdi. O kadar çok şeye aynı anda üzülmem gerekiyor ki, içinde Mevlana İdris olmayan bir İstanbul nasıl olacak bilmiyorum. Onu bir yerlerde aniden karşıma çıkarmayacak bir dünya neye benzeyecek bilmiyorum. Beni bizzat tanıştırdığı şunca mekan neye yarayacak bilmiyorum. Çocuklar onun gibisini nerede bulacak bilmiyorum. Bu eksikliğe nasıl alışılacak hiç bilmiyorum. Cahit Bey, Abdurrahim Bey, Mevlana, dünyanın güzel adamları lafı çok uzatmadan bir bir terk ediyor kuru gürültüye boğulan şu yalan dünyayı. Ebediyet yurdunda belli ki daha güzel, daha neşveli, daha müzeyyen bir meclis var. Bizi burası eğler mi onlarsız? Elbet takdir ilahinin üstüne söylenecek söz yok. Ama gönlümüzde o tarafa kaymıyor değil. Rahmet olsun bayım. Yolun açık, mekanın cennet, kabrin pür nur olsun. Ebedi hayatın hayırlı olsun. Meclisin mübarek olsun. Şahidiz. Güzeldin, inceydin, zariftin. Hep güzellikler değil, güzelliklerdeydin. Cümlemiz iyi biliriz, can biliriz seni. Allah da bilmez mi kullarının cümlesinin illaki iyileri iyi bildiğini? Allahu alem, o iyi bilmese biz bilebilir miydik?

Hak dostum, hak diye başlayalım söze. Görelim Mevla neyler, neylerse muhakkak ki güzel eyler. İsim isme, kisp kispe, semsemte benzer. Geçmiş vakit söylenir, yalan gerçek zaman geçer. Sürçülisan eylersek ki sürçülisan etmemek mümkün değil. Hani bolca konuşup, çokça konuşup hata etmemek mümkün değil. Şimdiden affola, cümleten cümleye, yürekten, gönülden ve en hasından bolca merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ikramı, ihsanı, inayeti, lütfu, keremi, selamı üzerinize ve üzerimize olsun kıymetli Hedef Radyo dinleyicileri, saygıdeğer dostlarımız. Evet, bir haftalık bir ara diyeceğim de iki haftalık bir aradan sonra bayram haftası programı yapamadık. Bir bayramı daha geride bıraktık. Ve bir bayramı daha geride bırakırken hayatın ne kadar hızlı aktığını bir kez daha anlamış oluyoruz, öyle değil mi? Bayramın bir başlaması vardı, bir de bitişi vardı. Hani 9 gün özellikle resmi kurumlarda çalışanlara idari tatiller verildi. 9 gün resmi ve idari tatiller öyle bir geçti ki daha dün tatile girmiştik, bir baktık ki işe başlamışız pazartesi. Böyle bir hıza sahibiz. Günümüz hızlı akıyor, günümüzde zaman hızlı akıyor, bizler hızlı yaşıyoruz. Bazen ruhlarımız da böyle ne yapıyor? Geride kalıyor ve o ruhları bedenlerine yetişebilmesi için böyle güzel zamanlar, zaman dilimlerini sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Yine bir Vakti Muhabbet'teyiz. Vakti Muhabbet'te bugün sizleri davet ederken üç güzel insanı paylaşarak sizleri programımıza çağırdık. Bunlardan bir tanesi Cahit Zarifoğlu, yedi güzel insandan bir tanesi Ahmet Cahit Zarifoğlu. Bir diğeri Abdurrahim Karakoç, halk şiirinin gerçekten özellikle taşlamaların unutulmaz ismi. Bir diğeri de çocukların kıymetlisi, çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar, şair Mevlana İdris Zengin. Üçünün de ortak özelliği 7 Haziran'da vefat etmiş olmaları, 7 Haziran'da vuslata ermiş olmaları. Değişik yıllarda aramızdan ayrıldılar ama hepsi dediğim gibi 7 Haziran'da vefat etmişlerdi. Biz de onları bugün yad etmek istedik. Bugün onların şiirlerinden, onların sözlerinden sizlerle paylaşmak istedik. Çünkü 7 Haziran tam iki programımızın arasına geliyor. Öncesinde bu güzelliği sizlere hatırlatmak istedik. Çünkü 7 Haziran önümüzdeki günlerde aklınıza gelirse kendilerine

inşallah birer Fatiha gönderirsiniz. Dediğim gibi yedi güzel insandan en zariflerinden bir tanesi Cahit Zarifoğlu, Ahmet Cahit Zarifoğlu. Her ne kadar yedi güzel insanın en zariflerinden olsa da gerçekten bir devrimci, gerçekten bir direnişçi. Diyor ki, dedi ki, sen şairsin, elindeki bu taş ne? Dedim ki, şair aşka boyun eğer, zulme değil. Böyle bir zarif insandan bahsediyoruz. Abdurrahim Karakoç ki yazdığı yazılarla, yazdığı şiirlerle hakkı hiç susmadan haykıran, hak bildiği yoldan dönmeyen ve hadsizlere haddini gerektiği şekilde bildiren güçlü bir kalemdi. Mevlana İdris Zengin gerçekten şiirleriyle, çocuk edebiyatına yapmış olduğu katkılarla çocukların gönlünde taht kuran kıymetli bir edebiyat adamıydı. Hepsini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Onların güzel şiirlerinden bugün paylaşacağız. İki tane Abdurrahim Karakoç üstadım var. Bir tane Cahit Zarifoğlu üstadım var ki belki o şiirde geçen bir sözü hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Soru işaretlerinden biri şiiri ki zaman zaman bu mikrofonlardan da paylaşıyoruz. Filistin bir sınav kağıdı, her mümin kulun önünde mısralarını belki defalarca duymuşsunuzdur bizlerden. Veya Filistin'den bahseden çeşitli programcılardan, çeşitli konuşmacılardan, misafirlerden defaatle duymuşsunuzdur ki akıllarımıza kazınmış bir sözdür. Akıllarımıza kazınmış mısralardır. Cahit Zarifoğlu Üstad'ın o güzel sözleri. Ve ne yazık ki görünen o ki o sınavdan hepimiz kalmak üzereyiz, kaybetmek üzereyiz. Ve Mevlana İdris Zengin'in Tarih Bitti şiirini inşallah ilerleyen dakikalarda sizlerle buluşturacağız. Tabii ki güzel eserlerimiz olacak bu şiirlerle beraber sizlere dinleteceğimiz, sizlerle paylaşacağımız. Ve dediğim gibi onların şiirlerinden, onların sözlerinden sizlere zaman zaman ne yapacağız? Paylaşımlarda bulunacağız. Ayrıca bir ölüm daha vardı. Çok bahsedilecek bir şey değil ama hatırlamakta yarar var. 28 Şubat'ın şahinlerinden, medya ayağından, aslında yargılanması gereken isimlerden, liseli çocukların okullarda namaz kılmasını bile terör eylemi gibi gösteren, okullar eğitim yeridir, okullar eğitim yeridir, okullar eğitim yeridir diye hani böyle programda böyle papağan gibi tekrarlayan Reha Muhtar da ölmüş. Bugün mü karşıma çıktı. Onu, o ölüm haberi gelince Üstad Abdurrahim Karakoç'un zaman zaman da paylaştığımız güzel bir güzel mısraları geliyor insanın aklına. Ya İslam'la yükselir ya inkarla çürürsün, bu yol mezarda bitmiyor, gittiğinde görürsün sözü geldi aklıma. Rabbim inşallah yaptıklarıyla muamele eylesin diyelim. Herkes yaptığının karşılığını mutlaka görecek. Yaptığınız en ufak iyiliğin karşılığını da, bu Rabbimizin vaadi, en ufak kötülüğün karşılığını da mutlaka göreceksiniz. Elhamdülillah yaptığımız hani ibadetlerin, yaptığımız iyiliklerin, yaptığımız güzelliklerin hiçbirine güvenmiyoruz. Amellerimizin hiçbirine güvenmiyoruz. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin o güzel sözüyle noktalayayım ben bu konuyu. Hiçbir amelime güvenmiyorum. Yalnız Allah'ın düşmanlarına düşmanlığım var diyor. Allah'ın dostlarına da dostluğumuz var. Allah'ın dostlarını seviyoruz. Allah'ı seviyoruz. Resulünü seviyoruz. Onları sevenleri seviyoruz. Onların dostlarını seviyoruz. Onlara düşmanlık edenlere de sonuna kadar düşmanız. Kıyamete kadar da düşman olmaya devam edeceğiz. Onlarla kesinlikle kutuplaşmaya devam edeceğiz. O yüzden bizim kriterimiz, bizim ölçümüz belli. Allah ve Resulünü sevenler baş tacıdır. Onlara düşmanlık edenlerle de her zaman karşı karşıyayız. Onlarla hiçbir ortak yanımız yoktur ve olamaz. Abdurrahim Karakoç Üstadımızın Sana Geliyorum şiiri var ki, hani bir vuslat şiiridir, vuslata çağrı şiiridir. O güzel şiiri, o münacat şiirini sizlerle paylaşalım. Arkasından da yine güzel bir eser gelsin. Mustafa Cihat Amenna desin. Sonrasında yine programımız kaldığı yerden devam edecek. Abdurrahim Karakoç, Sana Geliyorum.

Bebeklere has bir dille ağlayarak sana geliyorum sana çırılçıplak. Bir garip ağaç oldum aşk ülkesinde, köklerim sığmadı zamana. Siktim ham meyvelerimi utandım da, kutsal duygularımla donandım yaprak yaprak. Sana geliyorum sana, dal budak. Ne bir dürüm ekmek var heybemde, ne içecek suyum kana kana. Bir tutam umutla düştüm yollara, bazen yürüyerek, bazen koşarak, sana geliyorum sana.

Yollar uzadıkça yük ağırlaştı. Ateş düştü gönlümdeki harmana. Bıraktım ağrıyı sızıyı bir yana. Hasretinden ıpıl ıpıl yanarak sana geliyorum sana bir avuç toprak. Seyrettim uzaktan benliğimi ki et, kemik, kan değilmiş mana. Habibin hakkına, ismin hakkına af dilemek için ağlayarak sana geliyorum sana ya Hak.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet. Vakti Muhabbet. Vakti Muhabbet.
0: Rahmetine, mağfiretine, merhametine muhtacız. Öyle değil mi? Ne amel yaparsak yapalım, Allah'ın verdiği nimetlerin karşılığını ödemek mümkün değil. İsterseniz her gün oruç tutun, isterseniz başınızı secdeden kaldırmayın. Başınızı secdeden kaldırmazsanız, her gün oruç tutsanız, bütün ibadetlerinizi yapsanız, Allah'ın size verdiği göz nimetinin bir anlık görmesinin karşılığını bile ödeyemeyecek kadar aciziz. O yüzden hani bazı şeylere kavuşacaksak ebedi alemde, bu yaptığımız ibadetlerin karşılığı değil, Allah'ın bize göstermiş olduğu merhametin karşılığı, rahmetin karşılığı, mağfiretin karşılığı. Evet, üç güzel insan dedik ya, Ahmet mi dedim ben, Abdurrahman Cahit Zarifoğlu. 1987 yılında Abdurrahim Karakoç üstadım, 2012 yılında Mevlana İdris Zengin ise 2022 yılında vuslata erdiler. Hepsi 7 Haziran'da. Evet, hepimizin gideceği yer orası. Dün iki cenazeye katıldık. Bir tanesi yıllardır tanıdığımız çok kıymetli kardeşim Fadi Hıdırlıgil kardeşimin babası. Allah razı olsun, bizleri de öğrenciyken böyle evinde misafir eden Refik amcamız vefat etti. Onun cenazesine katıldık öğle vakti. Akşam vakti başka bir haber aldık. İkinden sonra yine Karşıyaka mezarlığında değerli kardeşim Serdal Kablan'ın amcası vefat etmişti. Rabbim hepsine gani gani rahmet eylesin. Bugün genç bir hanımefendi kardeşimizin ölüm haberini, daha doğrusu beyin ölümü gerçekleşti. Yani beyin ölümü gerçekleşen insanlar hukuken de ölü sayılıyormuş. Öyle bir haber aldık. İnsan üzülüyor tabii. Rabbim inşallah geride bırak, inşallah kendisine ulaşanlara rahmetiyle, mağfiretiyle muamele eylesin. Rahim ismi şerifiyle onları inşallah karşılasın, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bizlere de onların haliyle hallendiğimizde güzel, ağrısız bir ölüm, ayaktayken böyle kimseye muhtaç etmeden bir ölüm nasip eylesin. Ve inşallah bizi de rahmetiyle, Rahim ismi şerifiyle muamele görenlerden eylesin. Abdurrahman Cahit Zarifoğlu'nun güzel bir sözü var. Diyor ki, seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harfleri acıs tutuyor. Bağışlamanı diliyorum. Evet, Abdurrahman Cahit Zarifoğlu birleştirince baş harfleri ACZ aciz oluyor ki aciz bir kuldan bahsediyor. Evet, hepimiz aciz birer kuluz. Kimse seçkin değil. Hele imamın karşısında musallaya konulduğunuzda, dün de şahit olduk, her zaman şahit oluyoruz. Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine diye kılıyorlar. Falanca iş adamı niyetine demiyorlar. Falanca genel müdür, falanca bakan niyetine, başbakan, cumhurbaşkanı niyetine demiyorlar. Er kişinin niyetine diyorlar, hatun kişinin niyetine.

temin ediyorlar. Hepimiz aciz birer kuluz. Bunun farkında olmak lazım. Mevlana İdris Zengin'in güzel bir sözü var bunlarla alakalı. Diyor ki, en son ölüm gelir, yine de erken deriz. Öyle değil mi? En son ölüm geliyor, yine de erken diyoruz, erken oldu. Ölümün ne zaman geleceği belli değil, kimin ne zaman öleceği belli değil. Ölüm belli bir sıraya tabi değil, hani yaşa göre bir sıraya koyulmuş değil insanlar. Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane. O yüzden dikkat etmek lazım, hazırlıklı olmak lazım. Mevlana İdris Zengin dedik, onun güzel bir şiiri, Tarih Bitti diyeceğiz. Ardından da güzel bir eserle programımıza devam edeceğiz. Evet, Mevlana İdris Zengin, Tarih Bitti.

Sana bakmak, toprağa bakmak kadar güzeldi. Sert şarkılar vardı yanaklarında. Sabahın sisini dalgın atlara yükledim. Senin şehrine vardım, saçlarımı aradın boşuna. Sen yoktun, bir şey yoktu. Bütün dillerde yalan söyledim sana inanmak için. Sen gittin, tarih bitti. Milat neyi açıklayabilir? Sana bakmak, toprağa bakmak kadar güzeldi. Ne vardı? Bir de bahçeler vardı. Bahçeye resimler düşmeye devam ediyor. Kimi eski bir denize çizilmiş, kimi her yanı haziran bir trene, kimi bir kelimeye. Bir resimde İsa akşama bakıyor, bir resimde tarihçiler eli boş dönüyor kadınların verdiği sözlerden. Bir resimde yüzlerce anahtar var, hiç kapı yok. Bir resimde telefon açılıyor, açıyoruz ve yağmur, ıslanıyoruz zaman. Bir resimde 7 kişiyiz, aramızda en güzel ölüm gülümsüyor. Çiçektik çok, hatırlar mısın? Hatırlarsın. Geçtik dünyanın arasından, geçtik bu küçük omuzlarımızla, maviler giymiş ağlayan meleklere, tarifsiz kadınlara, düşmüş bayraklara gecikerek, geçtik dünyadan, bağışla bizi. Yaptıklarımız için, yapamadıklarımız için, elimizi, dilimizi, Tanrım bağışla bizi. Kimsenin olmayan bir yoldan geçerken, kimsenin olmayan bir resmini gördüm hayatın. Büyük dalgınlar vardı, cevapsızlar, hiç deniz görmeyenler, kimseye bir şey sormayanlar vardı. Kaybedenler, hayatın büyük ırmağında vardı ve akıyordu. Sonra kimse kalmadı, hiç kimse, bağırmak için, yalvarmak için. Çünkü herkes gitti, çünkü herkes gider. Geceler var bir de, iyi geceler. İyi geceler bayım, hiç gittiniz mi? En az bir defa gitmeli insan. Nasıl geçti yıllar telefon beklerken mi? Şarkılar bitti, şarkılar. Bir şey söylemedim kadınlar için, devrimler için bir şey söylemedim, yıldızlar için. İyi geceler bayım, yine biri sağlamış, bak yeryüzü ıslak. İçinde yalan olmayan bir cümle söyle bana, içinde Amerika olmayan bir cümle söyle, içinde zulüm olmayan bir cümle. İhtiyacım var buna. Çok hırpalandım zeytin ağacı, çok hırpalandım sevgilim. Bu vakitsiz değişen haritalardan, kederli göklerden, mübarek çocuklardan, kapanmış çiçeklerden geldi geçiyor dünya. Elimi tut, bir cümle söyle. İçinde yalan olmayan bir cümle, göklere bakma anında, dünyadan çıkma anında. Söyleyip kaybolayım, söyleyip var olayım. Bir cümle, bir cümle. La ilahe illallah.

0: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
1: Vakti Muhabbet.
0: Evet, Vakti Muhabbet devam ediyor. Ali Rıza Yılmaz kardeşim dinliyormuş. Metra'ya, Vaniza çalışanlarına, onun şahsında selamlarımızı gönderelim. Metra çalışanlarına, Vaniza çalışanlarına. Sağ olsun Ali Rıza fırsat buldukça kulaklarını bize sabitliyor. Radyo böyle denk gelince de mesajı gönderiveriyor. Biz de kendisini seviyoruz.

bir görüşemedik. Uzun zamandır hani böyle bir denk gelemedik. Bizim olduğumuz yerde olmuyor. Diğer dükkana geçmiş oluyor. Biz diğer tarafta olduğumuzda bakıyoruz. Başka bir tarafta kendisi. İş peşinde. Tabii bugün kıymetli bir kardeşimle beraberdik. Ramazan kardeşimin yanına uğradım. Böyle program öncesi bir çayını içtim. Kendisi böyle kırtasiye işleriyle, baskı işleriyle uğraşıyor. Lazer baskı işleriyle, lazer kesim işleriyle. Dedi ki abi dedi ya buradan çıkmak mümkün olmuyor. İş adamlarını böyle işle uğraşan insanları, iş yeri olan insanları anlıyorum ben. Çünkü işi bırakıp gidemiyorlar. İşi bırakıp başka hani ne diyelim belki sosyal aktivitelere, belki hani insanlarla ilişkilere zaman ayıramıyorlar. Çünkü o dükkanın başında durmazsanız sonra başınıza çok kötü işler gelebiliyor. İşin sahibi olmak lazım, işin başında durmak lazım. O yüzden ben hak veriyorum hani karşılaşamasak da gönüller bir. Onu biliyorum. Sağ olsun kardeşlerimiz bizi seviyor, biz de onları seviyoruz. Bu arada programımızı Mine Yıldız hanımefendi, değerli üstadım Murat Erdoğan, dün cenaze merasimi sebebiyle beraberdik. Tekrar selamlarımı göndereyim. Mehmet Mete kardeşim ki sizler de tanıyorsunuz kendisini, kıymetli kardeşlerimden. Ve değerli abim Önder Öz dinliyormuş. Onlara da buradan selamlarımızı gönderelim. Sağ olsunlar programımızın böyle takip ediyorlar. Programımızın paylaşımlarını paylaşarak katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Hepsine gönül dolusu selamlar gönderiyoruz. Şöyle bir bakalım nelerimiz var sizlerle paylaşacağımız. Az sonra Abdurrahim Karakoç Üstad'ın iki güzel şiiri var. Ben ve Sen. Ben bu iki şiiri birlikte okumayı seviyorum. Bu iki şiiri sizlerle paylaşacağım. Ayşe Hanım var bak mesela onu anmayı unuttuk. Hemen mesajıyla kendisini hatırlattı. Hayırlı yayınlar, güzel programı hep zevkle dinliyoruz. Emeğinize teşekkür ederiz demiş. Allah razı olsun. Sizler varsınız. Sizler var olduğunuz için bizler varız zaten. Hani program dinlenmese, yani herhangi bir şey o karşılığı olmasa bizim ne işimiz var burada, öyle değil mi? Gerçi benim bütün, evet bu arada şöyle sesi kapatmayı unutunca mesaj sesleri de geliyor. Ne yapıyorsa yapıyorsa yapsın diyenlerdir, kimdir? Yüreği soğuyanlardır demiş Abdurrahim Koray. Ne yapıyorsa yapsın diyenler kimdir? Yüreği soğuyanlardır, evet. Yüreği soğuyunca insanın zaten bir şey kalmıyor. Artık hiçbir şey oluyor. Hiç kimsesi oluyorsunuz karşıdakinin yüreği soğumuşsa. Ondan sonra ne yaparsa yapsın. Umrunuzda olmuyor. Şöyle ben sen şiirlerini beraber okumayı seviyorum. Bugün de o güzel kolajı sizlerle paylaşacağım. Fakat onlardan güzel sözlerinden paylaşalım. Abdurrahim Karakoç Üstad dedik ya onun güzel bir sözü var. Diyor ki kalmışım ara yerde, tozdayım, dumandayım, kirli bir mekandayım, iğrenç bir zamandayım. Ne yazık ki iğrenç bir zamandan geçiyoruz. Rabbim inşallah bu zamanın çarklar arasında kaybolanlardan eylemesin bizleri. Hani az önceki güzel eserde Ömer Karaoğlu bir avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuçtuk biz cennete susayan diyordu ya. Bir avuçken gerçekten çok güçlüydük. Ama ne yazık ki çoğunluğumuz arttı, keyfiyetimiz azaldı, özelliklerimiz, niteliklerimiz azaldı. O yüzden de zor durumlar geçiriyoruz. Rabbim inşallah yar ve yardımcımız olsun diyelim. Ve sözü Abdurrahim Karakoç'un o güzel şiirine bırakalım. İki güzel şiirine ben, sen. Ben karlı dağların deli rüzgarı, ben tozlu yolların demirbaşıyım. Ben suyu kurmuş sevgi pınarı, ben toprak bekçisi, mezar taşıyım. Sen çamlı dağlarda ağaran şafak, sen duru göllerin nilüferisin. Sen engin ovada sararan başak, sen umut kaynağı, alın terisin. Ben hep yıllar yılı kanayan çıban, ben fikir sürüsün yitiren çoban, ben hayal peşinde çarıksız taban, ben gurbet ağzında bulgur aşığım. Sen gökte yıldızsın uykularda düş, sen yeşil ekinsin sen beyaz gümüş, sen mavi denizsin sise bürünmüş, sen sevda sırrının düğümlerisin. Ben çürük bir gemi aşk denizinde, ben yağmur damlası aşkın izinde, ben yanıp kül oldum aşkın közünde, ben kara sevdanın dert yoldaşıyım.

Sen korsun, alevsin aşk ocağında, sen Kadir Allah'ın şaheserisin. Ben gönlü aklına uymayan deli, ben az düşünceden doymayan deli, ben beni ben diye saymayan deli, bırakın ben benden uzaklaşayım. Sen bensin, gel gör ki ben sen değilim. Sen benim düşüncem, ruhum ve dilim. Sen benim gözlerim, ayağım, elim. Emin ol, sen bana benden birisin.

0: zaman sen olmadığın zaman.
1: Vakti Muhabbet devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.
2: Vakti Muhabbet.
1: Evet, Vakti Muhabbet devam ediyor dedik ama artık sona doğru yaklaşıyoruz ve programın son dakikalarında Cahit Zarifoğlu, Abdurrahman Cahit Zarifoğlu Üstad'ın Soru İşaretlerinden Biri başlıklı şiirini paylaşacağız. Ve dediğim gibi o iki güzel mısra vardı ya, Filistin bir sınav kağıdı her mümin kulun önünde, onun yer aldığı güzel.

Ya şiiri sizlere inşallah yorumlamaya çalışacağız. Evet, bugün de programımızın sonuna geliyoruz ama programımızın sonunda yine Filistin'le alakalı güzel bir hatırlatma yapmış olacağız. Filistin'i unutmayacağız, Gazze'yi unutmayacağız. Kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hatırlatacağız. Sumut filosu biliyorsunuz İsrailli teröristlerin saldırısına uğradı. Oradaki kardeşlerimiz çok büyük eziyetler gördü. Bugün yine Kalk Gidelim Kudüs'e programında onlardan bazılarını dinlediniz. Ki oraya katılan insanların hepsi Müslüman da değiller. Önceliğimiz tabii ki bizim oradaki kardeşlerimiz, oradaki mümin kardeşlerimiz. İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı savunan müminler. Ama dünyanın neresinde bir zulüm varsa biz onun karşısındayız. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa biz onun yanındayız. Dini, dili, ırkı fark etmeden. Fakat buradaki kardeşlerimiz bizim özbeöz kardeşlerimiz. Daha düne kadar bizim tebaamız olan insanlar. O yüzden onların yalnız bırakmamak lazım. Fakat ne yazık ki yani uzak kaldık. Cahit Zarif onun o söylediği sınavı kaybetmek üzereyiz. Bir başka şiirinde daralan vakitlerde üstad diyor ki Beyrut'un gözyaşları şimdi Kudüs'ün yanı başında, Müslümanlarsa uzakta, sanki başka gelinmez bir dünyada ne yazık ki gidilmiyor, gidilemiyor nedense. Ve bundan dolayı hepimiz muzdaribiz, hepimiz üzüntülüyüz, hepimiz acı içerisindeyiz. Rabbim inşallah o kardeşlerimizin kurtuluşuna bizleri vesile eylesin, bizleri ona memur eylesin. Ve Mevlana İdris Zengin'in "Ömrümüz kısa biliyorsun, belki de geldi sıram" sözleriyle bitirelim biz bu konuyu ve hepimizin sırasının geleceğini unutmayalım. Sizlerle haftaya çarşamba saatler 21'i gösterdiğinde, 21'in hemen akabinde tekrar bir arada olmak isteriz. Eğer sizler de bizimle beraber olmak isterseniz sizleri gönül frekansınız FM 91.8 Hedef Radyo frekansına davet ediyoruz. Frekansımızın ulaştığı her yerde bizleri FM bandı 91.8 MHz'den dinleyebilirsiniz. Ulaşmayan yerlerde ise www.hedefradyo.com adresinden dinleme ve dinletme imkanına sahipsiniz. Haftaya tekrar sizleri radyo başında bulabilmek, bilgisayar başında bulabilmek ümidiyle yanında hiçbir emanetin kaybolmadığı Rabbimize emanet ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun efendim. Zulümdür dinlenen, başlar eğilmiş, gömleğin üzerine kadar çıkmış kalpteki kara leke. Dikilsen dağların ötesini tutar elin, bir iki tank çer çöp olmuş gözüne perde. Petrol ya da banker sellerinde boğuluyorsun, külçe külçe dolar ya da sefalet secden olacak yerde. O eski kadim iklim kim bilir nerede sürer, perişan birkaç evde kim bilir veliler dilinde. Oturup konuşalım şunu, bulsun kelimem kelimeni. Eğer uyku daha aziz, esirlik daha hüven değilse, bir deli akıl çırpınıyor aramızda. Rızık korkusu, can korkusu baş mesele. Çıplan dünyadan çıplan ve gövdenden. O büyülü çiçekleri yol, arın bir kere. Başına imiş zalimleri dinlersin. Dersin lokmam ellerinde. Filistin bir sınav kağıdı her mümin kulun önünde. De gerçeği yaz, hakikat şehitliğe koşmaktır. De isyan çağır, yolun açılır cennet köşelerine.

Vakti muhabbet. Programı hazırlayan ve sunan Mahmud Esat Er Yılmaz.

0: Vakti muhabbet, vakti muhabbet, vakti muhabbet sona erdi, sona erdi, sona erdi.
1: Şu anda 91.8

0: frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
9: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç.''

0: senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Allah ondan razı olsun. Fudail İbni Yaz Hazretleri şöyle buyurdular: beş şey vardır ki bahtiyarlık alametlerindendir. Bunlar: kalpte yakin, yani sarsılmaz iman. İkincisi, dinde takva, yani haramlardan uzak durmak ve Allah'ın mahlukatından hiçbirine asla kötülük yapmamak. Üçüncüsü, dünyevi işlerde zühd. Dört, gözlerde haya, utanma duygusu. Ve beşincisi, bedende haşyet, korku. Diyor ki, beş şey de vardır ki bedbahtlık alametlerindendir. Birincisi, kalpte kasvet, yani kalbin kararması. İkincisi dostum, gözlerde basiretin kapanması. Üçüncüsü, hayasızlık, utanmazlık. Dördüncüsü, dünyada fazla haris olmak, dünyaya tamah etmek. Ve beşincisi, tul-i emel, uzun emel. İşte bizi en büyük sıkıntılara sokan beş şey dostlar. Gözlerinin basirete kapanması çok normal. Kendi nefis koca olana söylüyorum. Sabahleyin kapıdan dışarı çıktıktan sonra akşama gelene eve kadar gördüğün her şey, şöyle kapının önünden geçenler, dolmuşa bindin, otobüse bindin, çevrendeki Müslüman kardeşlerin birbirleriyle edep yerlerini göstermek için yarışa giren insanlar, Allah muhafaza buyursun, onlar da benim Müslüman kardeşim. Ama ben ona tebliğ için uzandığım zaman beni tersliyor. Niçin mi? Akide onlara verilmemiş ki. Ana baba ona İslamiyet'i öğretmemiş ki. Eğer İslamiyet'i biraz öğretse, o kardeşim de edep yerini kapatır. Allah-u Teala'dan haya eder. Allah-u Teala'dan haya edince insanlardan da haya eder. Ve ondan sonra üstüne başına çeki düzen verir. Bilmiyor ki o kardeşim, birçok insanın ibresini oynatacak şekilde giyinip de sokakta gezdiği zaman o Müslüman bacım, Allah-u Teala'ya her ibresini oynattığı kişinin hesabını vereceğini bilmiyor ki. Bilse zaten giyinmez. Ama ona bildirebilmesi için diğer bacılarımızın, kardeşlerimizin, mümine kardeşlerimizin onlara ulaşması lazım. Ben erkek olarak onlara ulaşamam. Ulaşmak istediğim zaman beni tersler. Ve erkeğim, uygun düşmez. Ama Müslüman bir bacım ona ulaşabilir. Peki ulaşmamak için seni tutan ne? Allah için sen tebliğ

0: et de güzel kardeşim.
1: O yük üzerinden kalksın. O yük üzerinden kalksın da birçok Müslüman kardeşimizin ibresi oynamasın. Ay dostlar, hangi konuya gireceğimi o kadar çok şaşırıyorum ki. Birinden çıkıp birine giriyorum. Birinden çıkıp yine birine giriyorum. Hepsi uzun uzadıya anlatılması gereken yaşadığımız şeyler. Ama anlatmak için kelimelerin arkasına da saklanıyoruz dostlar. Her doğru her yerde söylenmiyor. Evet, hukemadan birisi dünyevi fazla varlığa sahip olduğu halde olup da o fazlalığı ona ihtiyaç duyacağı bir gün için önden göndermeyen kişiye şaşarım. İkincisi, nefsine uyarak hevaitten konuşup da bunun yerine Allah-u Teala'yı zikretmek ve Kur'an okumakla meşgul olmayan dile şaşarım diyor. Üçüncüsü, sıhhatli olduğu halde bütün günlerini yiyip içmekle geçiren, her ayda 3 gün olsun Allah için oruç tutmayan ve orucun ileride kendisine getireceği faydaları düşünmeyen kişiye şaşarım diyor. Dördüncüsü, yatağına yatıp bütün gece uyuyan, gecede kılınan 2 rekat namazın faziletini düşünerek kalkıp da 2 rekatçık olsun Allah için namaz kılmayan kişiye şaşarım. Ve beşincisi, bu dünyada işlemiş olduğu her kötülüğün kıyamet günü hesabını vereceğini bildiği halde kendisinin kötülük işlemekten vazgeçmesine vesile olacağı halde akıbetini düşünmeyen ve tam bir cüretle Allah'ın men etmiş olduğu şeyleri işleyen kişiye şaşarım diyor. Vallahi dostlar, bu 5 hasletin 5'i de belki var bizde. Kendi nefsime söylüyorum. Şu dünyanın içerisindeki çarka öyle bir girmişim ki gözüm bir yerde, beynim bir yerde, ellerim bir yerde, ayaklarım bir yerde. Akıbetimizin ne olacağını dünya gözüyle az çok anlayabiliyoruz dostlar. Diyoruz ki şu gidişatım çok büyük tehlikede. Allah-u Teala'dan ümidi kesmiyorum ama çok büyük bir girdabın içerisine girmişim. Süratle beni dibe doğru çekiyor. Eğer ben o büyük girdabın içerisinde çırpınarak mücadelesini vermez isem, o girdap beni çok farklı yerlere götürür. Ama ben mücadelesini verir isem, mahşer gününde o girdabın sahibine derim ki, ya Rabbi, vallahi elimden geleni yapmaya gayret gösterdim. Ama ya Rabbi, kapasitem bu kadar. Bu kadar yapabiliyorum diye. Hiç boş çıkmaktansa bir nebze küçük şeyle de çıkmak belki senin akıbetini değiştirebilir. Haf ve reca, korkuyla ümit arasındayım. Allah-u Teala'dan ümidimi kesmedim. Ama cennetle de müjdelenmedim. Davamı yaşamaya gayret gösteriyorum. Birkaç Müslüman kardeşimi daha kurtarayım. Kurtulmasına vesile olayım.Ben kurtulduğumdan değil haşa, öyle düşündüğümden değil. Belki bir can daha kurtarabilir isek, belki bir kardeşimi daha anını secdeye getirebilir isem, belki Yaradanım onun hatırına beni affeder diye onun derdine düşmeliyim. Bir Müslüman kardeşimi sevindirdiğim zaman, ondan bir Allah razı olsun aldığım zaman, ahirette Allah-u Teala'nın bana neler vereceğini bilmediğim için daha fazlasını yapmaya gayret göstermeliyim. Çünkü Allah-u Teala'nın bana ne ikram ettiğini bilemem. Zaten onu da düşünmeye vaktim yok. Müslüman günümüzde dostlar bilgili olacak, gayretli olacak ve can kurtarmaya çalışacak. Can, Ve günümüzde birçok genç kardeşimiz büyük eziyetlerin ve sıkıntıların altında, dünyalığın içerisine öyle bir girmişler ki hepimiz de onlarla beraber şehvet, para, eğlence, Allah-u Teala'nın haram kıldığı şeylerin içerisinde binlerce kardeşim var. Allah için buna çok üzülüyorum ama onlara ulaşmaya da gayret gösteriyorum. Sen düşün dostum, sevdiğin bir arkadaşın, zararını görmemişin, hoş temiz bir çocuk ama Allah-u Teala'dan gafil, onun elinden tutabilsen, ufacık bir şey de olsa, ona bir şeyler verirken, irdelerken, incitmeden, tevazuyla, severek, onun gözlerinin içine gülerek birkaç şey söylesen, Allah için namazın güzelliğinden anlatsan, Allah-u Teala'nın bak seni cennetine koyabilmesi için neler vesile ettiğinden birkaç sohbet yapsan, boş değilsin ki, birçok kitaplar okudun dostum, birçok programlar dinledin. Peki bu üzerindeki yükü eğer satmaz isen, o yük senden mahşer gününde davacı olur. Bütün hesabın üzerindeyken bir de bunun hesabı biner. Bildiğini neden satmadın diye. Belki yarın mübarek bir cuma gününde sevdiğin bir esnaf kardeşin, bir arkadaşın, bir dostuna hadi Allah için gel de bugün beraber cuma namazına gidelim desen, Allah-u Teala'nın belki onun yaptığın hayrın karşılığında sana neler vereceğini tahmin bile edemezsin. Dese ki arkadaşın, ya dostum ben namaz kılmasını bilmiyorum ki, olsun gel Allah için gel, sen de herkes gibi Allah'ta yat kalk, öğrenirsin inşallah, hadi bu cumayı beraber kılalım de, bir kardeşini daha götür, belki Allah-u Teala seni vesile ederek onun hidayete gelmesine sebep olur, vesile kılar seni. Ama günümüzde öyle bir derdin başına düşmüşüz ki herkes birbirinden bucak bucak kaçıyor. Boğulan insanlar var bu zahmet denizinde, rahmet değil zahmet. İçinde bulunduğun ortam sıkıntı. Birçok eller var suya dalıp dalıp çıkıyor. Beni kurtaran yok mu diye. Sen yüzme biliyorsun dostum. Eğer şu saatte zamanını ayırdın isen, Allah için bir şeyler dinliyor isen, rızasını kazanabilmek için, alnın secdeye geliyor ise, sen bu denizde yüzme biliyorsun dostum. O zaman en yakınından boğulmak üzere olan birkaç kardeşine uzan. Ulaş, rıza-i ilahi için bir şeyler yapmaya gayret göster. En ufacık da olsa ulaş kardeşine. Çünkü hiç ummadığın anda belki ulaştığın ve kurtardığın bir kardeşin, onun hatırına Allah-u Teala seni rahmet denizine daldırır çıkartır. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Evet, Allah adamlarının işine akıl ısır vermez dostlar. Buyruluyor ki Allah ondan razı olsun, her şeyin bir hududu vardır. İslam'ın hududu da takva, tevazu, şükür ve sabırdır. İleri derecedeki takva işlerin temelidir. Tevazu kibirden beraattir. Sabır cehennemden kurtuluştur. Şükür ise cennetle zafer bulmaktır diye buyruluyor. İleri derecedeki takvanın alametlerini 10 şeyle açıklamışlar dostlar. Takva sahibi olabilmeyi. Diyor ki, çünkü Müslüman takva sahibi olmak zorunda diye. Birincisinde diyor, dilini gıybetten korumaktır. Zira bu hususta kesin emir vardır. Allah-u Teala Hucurat Suresi 12. ayeti kerimede diyor ki, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Kesin emir var.
0: çekiştirmesin.

Çünkü gıybetin tehlikesini hepimiz çok iyi biliyoruz dostlar. Düşündüğün zaman belki bir hayat, bir günün içerisinde belki en az 50 defa gıybet ederiz. Farkına varmadan. Söylediğimiz şeyin nereye gittiğini bilmiyoruz çünkü. İkincisinde diyor, suizandan kaçınmak. Hiçbir kimse hakkında suizanda bulunmamaktır. Zira bu hususta kesin ilahi emirler vardır. Allahu Teala buyuruyor ki, zannın çoğundan kaçının. Zira bazı zan vardır ki sırf günahtır diyor. Hucurat suresi 12. ayet-i kerimede. Gıybet yasak, suizan da yasak. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, suizandan şiddetle kaçının. Zira o sözün en yalanıdır. Başkaları hakkında fikir yürütmek, suizanda bulunmak. Bunu da yapıyoruz değil mi dostlar? Onu da koyduk kenara. Üçüncüsü, insanları alaya almaktır. Zira bu hususta Allahu Teala şöyle buyuruyor. Sizden bir topluluk başka bir topluluğu hiçbir surette alaya almasın. Zira olabilir ki alaya alınanlar alay edenlerden daha hayırlıdır. Hucurat suresi 11. ayet-i kerimede. Bu da yasak. Dördüncüsü, gözlerini harama yummak, harama asla bakmamaktır. Zira Allahu Teala şöyle buyuruyor, müminlere söyle, gözlerini harama yumsunlar. Nur suresi 30. ayet-i kerime. Hadi bakalım, yumayım bildiğim kadar. Bir olay var dostlar, harama bakmak konusunda. Bakmakla görmek arasında fark vardır. Bir insan bir haramı gördüğü zaman, bir müstehcenliği gördüğü zaman, gördüğü anda kendini koruması, bu görmek anlamına gelir. Bakmak dediği zaman tamamen süzmek anlamına gelir. Onun için bakmakla görmek arasındaki şuuru kendimize öyle bir yerleştirelim ki o baktığın şeylerin hesabını vereceğini unutmaman gerekir. Görmenin belki hesabı yoktur. Estağfurullah, hemen çekersin kendini. Ama baktığın zaman aynen kara kaplına işlerler. Kul hemen farkına vardı, tövbe istiğfar etti. Ya Rabbi tövbeler olsun. Ya Rabbi ne olur beni affeyle. Yaradanım belki onu sana hemen sildirir. Tövbe kapısı çünkü sonuna kadar açık. Ama baktıktan sonra arkasını unuttun gittin. İşte dağlar kadar olan hesabına bir hesap daha işlendi. Akşama kadar dostum kaç defa görüyorsun, kaç defa bakıyorsun. Anla hesabının çokluğunu. Evet, beşincisi diyor, dilini yalandan korumak. Dinin cevaz verdiği zaruri haller hariç diyor, asla yalan söylememek. Allahu Teala Enam suresi 152. ayet-i kerimede konuştuğunuz zaman doğruyu söyleyin emrediyor. Bu saydığımız dostlar hasletlerin hepsi güncel yaşantımızın içerisinde var. Belki kaç sefer irdeliyoruz bunları. Onu da koyduk kenara. Benim koca olanda bu da var. Altıncısı diyor, Allah'ın kendisine olan nimetlerini kabul ve itiraf etmektir. Ta ki nimetleri kendi çalışmasının bir neticesi olarak görmesin ve böylece ücuptan kurtulsun. Allahu Teala buyuruyor ki, bilakis sizi imana muvaffak ettiği için siz Allah'a minnet borçlusunuz. Eğer sözünüzde doğru iseniz durum budur. Hucurat suresi 17. ayet-i kerime. Yedincisi, malını batıl yolda değil de hak yolda harcamaktır diyor. Allahu Teala buyuruyor ki, onlar ki harcadıklarında ne israf ederler ne de cimrilik yaparlar. Furkan suresi 67. ayet-i kerime. Bu da takva meselesi. Malını nerede harcadın? Cömert misin, değil misin? Evet, sekizincisi,

kendisi için üstünlük ve büyüklük talep etmemektir. Zira bu husustaki ilahi emirler de kesindir. Allahu Teala Kasas suresi 83. ayet-i kerimede buyuruyor ki: İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslama ve fesat çıkartma arzusuna düşmeyenlere veririz. Allahu Teala böyle demiş. İstiyorsan büyüklük tasla. Dokuzuncusu, beş vakit namazı, rükünleri, secdeleri ve erkanı ile vaktinde tamamını eda etmektir. Dinin gereği ve baş ibadet olan namaz hususunda ilahi emirler son derece katidir. Allah-u Teala ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: Namazlara devam edin. Namazlara ve orta namazlara devam edin. Allah'ın huzuruna tam bir huşu ve taatle durun. Bakara suresi 238. ayet-i kerime. Beş vakit namaz, rızahi ilahi için Allah için kılınan nafile namazlar, bütün namazlarla Allah-u Teala'ya ilahi emirde kulluğu yerine getirebilme. Bu kadar kesin bir hüküm, fakat nefis koca olan namazı kılmamak için 40 delik arar. Köstebek gibi. Hangi delikten kaçıp da kurtulabilirim diye. Hadi bir delik var. Yerin bir metre altında. Oradan da kurtulabilecek misin köstebek nefis? Oradan kurtulamaz. Çünkü onun duvarını taşla örmüşler. Oraya gireceğini bile bile gene kaçar. Niçin mi? Benim nefis koca olan cennetle müjdelenmiş haşa. Namaz kılmamak için elinden gelen gayreti gösterir. Sonra da Allah beni affetsin der. Allahu Teala zaten affetmek için vesileler arıyor. Sen de namaz kılmamak için vesileler arıyorsun dostum. Sen bu kadar ucuz değilsin ama kendini zorla ucuza satmak istersen ben neyleyim? Evet. Bir diğeri, onuncusu diyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslami ahlak üzere bulunmak ve o ahlakı yaşamaktır fiilen. Allahu Teala buyuruyor ki, hiç şüphe yok ki emrettiğim bu yol benim dost doğru yolumdur. O halde o yola girin, başka yollara gitmeyin. Sonra bu hareketiniz sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte Allah size bunları kötülükten sakınmanız için emretti. Enam suresi 153. ayet-i kerime. Diyor ki, bu sayılan 10 hasleti hayatına geçirir isen sen bir takva sahibisin. Yapabildiğin kadar takvada dereceye yükselirsin. Ama uzak durduğun sürece, kendini kaçırdığın sürece takvayı bırak da imanın elden gitmesin dostum. Çünkü bu devirde Müslüman alçak gönüllü, hizmetli, davasını bilen, şuurlu ve İslamiyet'i anlatmaya başladığı zaman da birçok çeneyi susturup dinletmesini bilen olmalı. Ama sen anlatmaya başladığında başka sözler senin sözünü bastırır ise biraz daha çalış. Bilen tekrar meydana düş. İşte dostlar, bir topluma girdiğiniz zaman insanlara Allahu Teala'yı anlatmaya başladığınızda, bir toplumun içerisinde yani arkadaşlarla otururken, dükkanlarda, evlerde, sohbet yerlerinde onlara Resulullah'ı anlatırken, onun gönül dostları, Allah'ın veli kullarını anlatırken kelimeler birbirinin arkasından o kadar güzel çıkmalı ki diyen insanlar, onları dinleyen ve sohbetine katılan insanlar konuşacak hiçbir şey bulamasınlar. Böyle olabilmen için anlattığın şeyleri hayatına geçirmelisin ve geçirdikten sonra da yaşamaya gayret göstermelisin ki ağzından çıkan kelimeler insanlara nasihat olarak gitsin ve anlasınlar. Eğer bir yerde sohbet yapıyorsun fakat insanlar seni dinlemiyor, senden kaçıyorlar ise o zaman dostum bir eksiklik var. Ne mi?
anlattıklarınla yaşamıyorsun da eksiklik orada. İşte Müslümanın nasıl olması gerektiğini sizler bizden daha iyi biliyorsunuz dostlar. Şu unutulmamalı ki Allahu Teala dört şeyi sevdiklerini nasip eder diyor kainatın efendisi. Birincisi az konuşmak. O ibadetlerin başıdır diye buyruluyor zaten. Az konuşmaktan ölçü dünyalık babından dostlar, sohbet babından değil. İkincisi Allahu Teala'ya güvenmek. Üçüncüsü alçak gönüllülük ve dördüncüsü dünyaya gönül bağlamamaktır diye buyruluyor. Koca olan yine sevmedi. Çünkü onun hala dünyada gözü var. Hiçbir şey bulamasa mezarı bile köşe başından olsun ki gelen gideni ziyaretçisi bol olsun diye onun derdine de düşer. Ama düşülecek o kadar çok dert varken hala onun peşinde. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Rabbim bana iki şey arasında Resul bir kul olmakla Nebi bir melek olmak arasında muayyerlik verdi. Ama hangisini tercih edeceğimi bilemedim. Melekler arasında samimi dostum Cebrail idi. Başımı kaldırıp ona baktım. Bana Rabbinin karşısında alçak gönüllü ol dedi. Bunun üzerine ben de kul peygamber olmak isterim dedim. İşte benim peygamberim buyuruyor ki ululuk takvadadır. Şeref alçak gönüllüktedir. Ve kesin inançta Müslümanın en büyük servetidir diye buyruluyor. İnancının ne kadar çokluğunu anlamak istiyorsan o kadar servet sahibisin dostum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette ashabından birkaç kişiyle birlikte bir evde yemek yiyordu. Kapıya bir dilenci geldi. Dilencinin vücudunda tiksindirici bir felç vardı. Adama izin verdi içeriye girmesi için. İçeri girince Peygamberimiz adamı diz üzere oturttu. Sonra da ona hadi ye dedi. Galiba Kureyşli biri adamdan iğrenir gibi oldu ve ondan tiksintisini belirtti. Ve o Kureyşli ölmeden diyor tiksinen insan o felce yakalandı, aynı hasret üzerine o da öyle olup öldü. İşte benim peygamberim hiçbir zaman tiksinmemiş. Evinden içeri almış, oturtturmuş, yemek ikram etmiş. Ben de onun ümmetiyim. Bırak dilenciyi evime sokmayı, kapımın önüne gelse o kelebek yerinden bakarım böyle. Dilenci ise bazen kapıyı bile açmam. Onun ümmetiyim ya. Yardım etmeyi sevmem gerektiği halde, Müslümanlara ulaşmam gerektiği halde öbek öbek kaçarım onlardan. Çünkü atalarımız öyle öğretmiş derler. Gemiyi kurtaran kaptandır. Sen de kendi gemini kurtar. Kaç kaçabildiğin kadar. Nereye kadar kaçabilirsin ki? Sen insanlardan kaçar isen sıkıştığında o insanlar da senden kaçarlar. Etme bulma dünyası. Evet, bu kadar şeyleri bildiğimiz halde hayata geçirmek neden bu kadar zor? Anlamak çok zor dostlar. Şükrümüz mü az acaba? Şükretmesini mi az biliyoruz acaba? Kıyamet günü derler ki şükredenler ayağa kalksın. Allahu Teala'ya şükredenlerden başkası o gün ayağa kalkamaz diye buyruluyor. Allahu Teala verdiği nimetlere insanoğlu daima şükredici olmalı. Fakat dil şükrü de unuttu.
Ne zaman yediğimiz içtiğimiz nimetlerin çoğunluğunda söylüyorum, arkasından karnımız doyduğu zaman elhamdülillah şükürler olsun ya Rabbi dedik. Ne zaman birçok işlerimiz olduğunda, birçok hasletlerimiz giderildiğinde şükredebildik, sayılı. Koca oğlunun sevdiği tek şey var. Ver yesin, ver yesin. Cebini doldur parayla, her şeyi unutsun gitsin. Karnı doydu, şehveti arttı, yesin içsin, zevkine baksın. Çünkü o hiç ölmeyecek ki. Şükretmek insanın aklına bile gelmez öyle zamanlarda. Ama ne zamanki sıkıntının içerisine girdi, ellerini Allah-u Teala'nın huzuruna kaldırdı ve bağırıp yalvarmaya başladı, şükür işte o zaman aklına gelir. O zaman şükretmeyi bilir. Onun haricinde şükretmek onun işine gelmez. Buyruluyor ki şükür din ve dünya nimetlerinin artmasına sebep olmaktadır. Nimet umumi olunca insan bunları görmez ve nimetin kıymetini bilmez. Bir nimetin kıymetini nimete kavuşana kadar ulaşmakla ve şükretmekle ulaşabilirsin diyor. Gençliğin kıymetini yaşlılar bilir. Sıhhatin kıymetini hastalar bilir. Rahatın kıymetini sıkıntı içinde olanlar bilir. Zenginliğin kıymetini fakirler, hayatın kıymetini de ölüler bilir buyruluyor. Allah-u Teala buyuruyor ki sizlere gizli açık nimetler verdim buyuruyor. Açık ve gizli nimetin ne olduğu hakkında Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte şöyle buyurmuş. Açık nimet her uvzu düzgün, güzel yaratılmış olmak, gizli nimet ise güzel ahlaktır diye buyruluyor. Çünkü şükür kalp, dil ve beden ile olur. Kalbin şükrü iman etmekle olur. Dilin şükrü Allah-u Teala'yı hatırlayıp söylemekle olur. Bütün bedenin şükrü ise namaz kılmak ile yapılmış olur. Ayrıca kalp ile şükür herkes için iyilik istemektir. Dil ile şükür nimeti değil nimet sahibini görerek şükrünü açıkça ifade etmek, elhamdülillah demektir. Beden ile şükür ise bütün uzuvları Allah-u Teala'nın bir nimeti bilmek ve ne için yaratılmışsa o iş için kullanılması gerektir ve bunun şükrüdür. Allah-u Teala inşallah bütün bedenlerimizdeki azaların şükrünü bizlere ihsan buyursun. Niçin şükreden kul olmayalım ki? Peygamber Efendimiz de böyle demiyor mu dostlar? Niçin şükreden bir kul olmayayım ki? Hadis-i şerifte kainatın efendisi şöyle buyurdular. Bir Müslümanda üç şey bulunursa Allah-u Teala onu muhafaza ve himaye eder. Onu sever, merhamet eder. Bunlar nimete şükretmek, zalimi affetmek, gadaba gelince gadabını yenmek diye buyruluyor. Çünkü dostlar, şükür çok kıymetli ve yüksek bir mertebedir. Allah-u Teala buyuruyor ki şükredenler azdır. Bu ne büyük bir beyan. Şükredenler azdır. Acaba biz de bu şükredenlerin az olanın içerisinde miyiz? Ya Rabbi Settar. Allah-u Teala'ya şükrümüzü arttırmak lazım ama bir şükredebilsek, şükrü aynı zikir gibi kalbimize bir oturtabilsek elhamdülillah onu da aşarız da koca olan orada da yetişir bize. Şakkı Belhi rahmetullahi aleyh Mekke'ye gitti bir gün. Orada çok kimseler etrafında toplanır ve sohbetlerinden ve nasihatlerinden istifade ederlerdi. Birisine dedi ki, geçimini nasıl temin ediyorsun? Bir şey bulamazsan ne yapıyorsun? O kimse şöyle cevap verdi. Bir şey bulursam şükrediyorum. Bulamazsam sabrediyorum dedi. Hazreti Şakik dedi ki, Belh şehrinin kalpleri de böyle yapıyor. Buldukları zaman sevinirler, bulmadıkları zaman da sabrederler dedi. O kimse
Peki bu hususta sizin yaptığınız nedir diye sorunca Şakk-ı Belhi rahmetullahu aleyh şöyle buyurdu: elimize bir şey geçer.

Bir şey olduğu zaman yine ben. Başkalarını kendime tercih edebilmem için koca olan hemen onun kabını ölçtü. Ben çok rahat da bir insan değilim ki. Başkalarını nasıl kendime tercih edebilirim diye. Dostum, etmezsen hesabın içindesin, edersen mükafatın içindesin. Hazreti Osman şöyle diyor: şükür, şükrüden aczi itiraf etmektir. Şükür, şükürden aczi itiraf, her insanın yapabileceği şey değil dostlar. İmam-ı Şibli de şöyle buyurdu: şükür, nimeti görmeyip nimet sahibini görmektir. Elhamdülillah, ne kadar güzel bir söz. Nimeti değil, nimet sahibini görebilmek. Çünkü sana onu göndereni ve vesile olanı hatırlayıp anabilmek, şükrün ta kendisi işte. Hazreti Osman, Allah ondan razı olsun, şöyle buyuruyor: 10 şey çok zayi olmuştur. Birincisi, sual sorulmayan alim. Diğeri, amel edilmeyen ilim. Bir diğeri, kabul edilmeyen doğru görüş. Bir diğeri, kullanılmayan silah. Bir diğeri, içinde namaz kılınmayan mescit. Bir diğeri, okunmayan mus'af. Hani şu dolaplara hapsedilen, işte tavanlara, duvarlara kılıflarla kaldırılıp konulan, sanki onun orada öyle durmasıyla hayatıma geçireceğim imajını kendine verdiğim Kur'an-ı Kerim. Ve hayır için sarf edilmeyen mal. Diğeri, binilmeyen vasıta. Dünyayı isteyenin içindeki züht, ilmi içinde ahiret yolculuğu için azık edilmeyen boşa harcanılmış bir ömür. İşte bunlarla hayat zayi olur buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan acizim. Evet, Kur'an-ı Kerim'e bakmak da bir ibadettir. Okumak da bir ibadettir. Hayata geçirmek ibadetin en büyüğüdür. İşte günün hastalıklarından bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'i raflara, kütüphanelere, dolaplara ve etrafına ördüğümüz bezlerle hapsettiğimiz kılıflara mahkum ettik. Elbette ki en büyük lütuf, elhamdülillah der, öper anına üzerine koyar ve edep gösterirsin. Ah dostum, o gösterdiğin edebin daha büyüğünü açarak, okuyarak ve hayatına geçirerek göstersen, koca olan sıkıntıya gelmez. Akşam evime geldiğim zaman açıp da bir sayfa veya iki sayfa, her gün de değil bari birkaç gün içerisinde onu yapabilsem, niçin? Falan kanalda çok güzel bir film var, onu seyredeceğiz. Sonra arkadaşlar gelecek, sohbet edeceğiz. Dünyalık iş güç, senin araba benim araba, senin iş benim iş, senin senet benim çek. Koca olanın sevdiği işler. Kur'an-ı Kerim okumak çok zor geldi. Bir diğer sevdiği şey, ama deseler ki dostum, sen her gün bir sayfa oku, ben sana her gün şu kadar para teyit ediyorum, Allah için sana hayır yapacağım. Hadi sen de her gün Allah için benim vereceğim parayı değerlendirme babından söylüyorum, bir gün bir sayfa Kur'an okuyacaksın. İki sayfa, her gün bir Yasin, her gün iki üç sayfa. O paralara ulaşabilmek için her sayfaya şu kadar para mı teyit edildi? Benim koca olan iki günde uyumadan Kur'an'ı hatim eder. Niçin? Küpünü doldurabilmek için. Her sayfaya şu kadar para veriliyor ya. Ama Allah-u Teala her sayfada belki sana öyle bir mükafatlar verip de cennetten bir köşk verecek. Onu görmüyorsun ya. Görmediğin için tahayyül de edemiyorsun. Çok uzak geliyor.

0: Ama öbürü daha yakın, hemen sana dünyalık önüne verilecek. İşte hep böyle ufak ufak şeylerden kaçırıyoruz dostlar. Sonra bir bakıyoruz ki öyle şeyler kaybetmişiz ki arkaya dönüp baktığımızda bir ömür elden gitmiş. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik dostlar. Affınızı sanıyorum, belki bugün atmosferin içerisine giremedim. Sizlere belki çok faydalı olamadım. Ama işte herkesin imtihanı kendine göre. Hali ruhaniyet her zaman hoş olmayınca insanın da ağzından her zaman hoş muhabbetli programlar dökülmüyor. Emrine şükürler olsun. Bugünümüze şükür. İnşallah daha iyisini sizlere aktarabilmeyi Allah-u Teala bizlere nasip etsin dostlar. Bugün de böyle bir program hazırladık. Sürçülisan ettiysek af olsun inşallah.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numara

0: numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
3: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
4: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Ala Sübhane Rabbiyel Ala deriz. Tekrar Allahu Ekber deriz. İki tekbirli, rekatsız, sadece secde. Kalkarken Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir deriz. Şöyle bir soru geliyor. Peki oturarak Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Oturduğumuz yerden hemen secdeye varabilir miyiz? Adaba uygun olan, müstehap olan ayağa kalkıp o şekilde secde edilmesidir. Kur'an-ı Kerim'i hatmedenler mutlaka bu secdeleri yapmışlardır. Kur'an-ı Kerim'le içli olanlar, içli dışlı olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle sahibul Kur'an, ashabul Kur'an olanlar, Kur'an'ı sahiplenenler, Kur'an'la birlikte olanlar, Kur'an'ın manası, Kur'an'ın ruhu, Kur'an'ın gıdasıyla hemhal olan kimseler elbette bu secdelerden nasibi olan kimselerdir. Rabbim mahrum eylemesin. Bir Kur'an seferberliğine ihtiyaç var. Günümüzde Kur'an-ı Kerim'le olan irtibatımız zayıfladı. Ya bir kısım kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim ezberliyor. Ya bir kısım kardeşlerimiz mübarek gecelerde, mübarek günlerde Kur'an-ı Kerim okuyor. Çok az kardeşimiz de Kur'an-ı Kerim'in mealiyle, tefsiriyle meşgul. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e karşı dört önemli görevimiz var. Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı ezberlemek, Kur'an'ı anlamaya çalışmak ve Kur'an-ı Kerim'i yaşamak. Bu dört ayrı görevin dördünün de yerine getirilmesi mecburiyeti vardır. Evlerde Kur'an-ı Kerim'in okunması emrediliyor. Ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde. Gönlünde Kur'an-ı Kerim'den ayetler bulunmayan kimse harabe bir eve benzetiliyor. En hayırlı insanların Allah'ın kitabını, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, öğrenen ve öğreten kimseler olduğu anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'in manası, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ve Kur'an-ı Kerim'in en güzel açıklaması hadis-i şerifler. Rabbim hayatımızı Kur'an-ı Azimüşşan'la ve onun en nezih, en müstesna açıklaması sünnet-i seniyye ile Rabbim hayatımızı nurlandırsın. Haddesena Süleyman ibn Davud Ebu'r-Rabi' قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عطاء بن يسار عبد الله بن عباس'ın talebelerinden Zeyd bin Sabit'e soruyor. Zeyd bin Sabit genç bir sahabi. Medineli Müslüman. Zeyd bin Sabit hafız, kurra, güvenilir bir şahsiyet. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimizin vahiy katiplerinden, kurra hafızlardan. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin kendisine İbranice'yi ve Süryanice'yi, ateşperestlerin ve Yahudilerin dillerini öğrenmesini emrettiği şahsiyet Zeyd. Yani sahabe-i kiram arasında yabancı dil bilenlerden Zeyd bin Sabit radıyallahu anh. Hani Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında Kur'an-ı Kerim ayetleri, o sayfalarda yazılan ayetler tek bir mushafta toplanırken bu heyetin, bu komisyonun başkanı Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'dı. İşte Ata İbni Yesar bu Kur'an hafızına soruyor. Ennehu akbarahu ennehu se'ele Zeyd ibn Thabit'in radıyallahu anh'u fezza'ame ennehu kara'e alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve necmi felem yescüd fiha. وَالنَّجْمِ suresini peygamberimiz okudu ama secde etmedi diye böyle bir iddiada bulunmuştur diyor
Ata İbni Yesar.

Zeyd bin Sabit'ten naklederek. Haddetena Adem ibn-i Ebi İyaz, kâle haddetena ibn-i Ebi Zi'bin, kâle haddetena Yezid ibn-i Abdillah ibn-i Kusayd, an Atay ibn-i Yesar'in, an Zeyd ibn-i Thabit'in kal, kara'ettu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu defa soru cevap değil, Zeyd bin Sabit'in kendi ifadesi, Peygamber-i Zişan Efendimiz'e وَالنَّجْمِ suresini okudum. فَلَمْ يَسْجُدْ ف۪يهَا Bu surede secde yapmadım. Necm suresinin 62. ayetinde secde yapıldığını az önce görmüştük. Burada secde yapmadı ifadesini delil olarak alan İmam Şafii ve İmam Malik, Necm suresinde secde ayeti yoktur. Yani bu ayet, bu Necm suresinde secde ifadesinin geçtiği ayette tilavet secdesi yapılmayacaktır görüşünü ifade etmişlerdir. Ama İmam Ebu Hanife burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin secde yaptığını, onunla beraber Mekke'de bulunan herkesin secde yaptığını, sadece bir yaşlı birinin eline toprak alıp alnına götürerek secde yapmadığını ifade eden İmam Buhari'nin rivayetini İmam Ebu Hanife delil olarak almış ve secde yapılması gerektiğini ifade buyurmuştur. Peki bu rivayet Zeyd bin Sabit Medine'li bir Müslüman. Demek ki Mekke'de secde yapan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Medine'de Necm suresini ve Necmi suresini okuduğunda secde yapmamıştır. Niçin? Ya mekruh bir vakitte okuması sebebiyle yapmamıştır. Yani güneş doğarken, güneş batarken veya güneş tam tepedeyken, öğle namazından yarım saat önce bu sebeple yapmamış olabilir. Veya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu secde ayetini okuduğunda bu Necm suresindeki bu ayeti kerime secde yapılmadığı takdirde caiz olduğunu ifade etmek için terk etmiş olabilir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir başka sebeple Zeyd bin Sabit'in vakıf olduğu anda secde etmemiş olabilir. Ama daha önce diğer rivayetlerden anladığımız Necm suresindeki secde ayeti 62. ayetten sonra secde yapılmasıdır. Şunu demek istiyoruz. Peygamber Efendimiz'in farklı uygulamaları imamlar arasında, fıkıh mezhep imamları arasında farklı görüşlere vesile olmuştur. Rabbim ve kullun min rasulillahi multemisu, hepsi Allah Resulü'nden almakta, Allah Resulü'nden nakletmekte, hepsinin kaynağı Allah Resulü'dür şeklinde ifade edilen bu imamlarımızın ilimlerinden, çizgilerinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Babu secdeti ides semeun şakkat, İnşikak suresindeki secde Kur'an-ı Kerim'deki 14 secde ayetinden biridir. Haddetena Müslim ibn İbrahim ve Muaz ibn Fadale kâle akbarana Hişamun an Yahya an Ebi Selemete kâl رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ فَسَّجَدَ بِهَا Ebu Seleme anlatıyor. Ebu Hureyre'yi gördüm. اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ suresini okudu ve secde yaptı. فَكُلْتُ Dedim ki ya Ebu Hureyre elem arake tescud, yani seni secde eder görüyorum dedim. قَال Ebu Hureyre'nin ifadesi radiyallahu anhu verdah. لَوْ لَمْ اَرَ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَسْجُ
escudu lem escud. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin secde ettiğini görmeseydim secde etmezdim. Ona uymak için, onun yoluna, onun sünnetine, onun çizgisine uymak için secde ettim. Efendim bu secdelerde Allah Resulü'nün, sevgili Peygamberimizin yolunda olduğumuzu ispat ediyoruz. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Bir başka an iftar saatinde dua ettiği andır. Ya secdede ya da iftar saatinde nice güzel dualar yapmışızdır. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Babu men secede li sucudil kari'i. Okuyan bir kimsenin secde etmesinden dolayı secde eden kimsenin durumu. Ve kâle ibn-i Mes'udin li Temim ibn-i Hazlem ve huve gulamun. Abdullah ibn-i Mes'ud henüz daha yeni buluğ çağına ermiş. Temim ibn-i Hazlem isimli bir hafız, bir delikanlı. Kur'an-ı Kerim okuduğunda fekara aleyhi secdeten bir secde yaptı, secde ayetini okuduğunda fekale üscüd fe inneke imamuna fiha. Secde yap çünkü bu secdede sen bizim imamımız. Demek ki genç hafızlar Kur'an-ı Kerim okuduğunda secde ayetini okudu diye hemen secdeye varmayacağız. O önümüzde secde edecek. Biz de onun ardından secde edeceğiz. Cemaatle secde deniyor buna. Allahu Ekber diyecek o genç hafız ve ardından cemaatle hep birlikte secdeye varacaktır. Secde et bakalım diyor Abdullah İbni Mesud. Fe inneke imamuna fiha. Çünkü bu secdede sen bizim imamımızsın. Yani sen secde etmezsen biz secde etmeyiz anlamında değil. Sen secde et ki biz de sana uyalım, secde edelim anlamında bu ifadeyi kullanıyor. Evet, Abdullah İbni Mesud'un bu ifadesini müellif gayet hoş, latif bir ifade olarak bulmalı ki bu şekilde bab başlığında bunu zikrediyor. Yani İmam Buhari'nin teracim dediğimiz bab başlıklarını naklettiği sözler vardır, görüşler vardır, içtihatlar vardır. Bazen bunlar sahabi sözüdür. Bazen bunlar tabiinin sözleridir. Ama İmam Buhari bu sözleri naklederken bunların da sıhhatine riayet etmiştir. Mesela وَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ. Anlıyoruz ki böyle kesin bir ifadeyle dedi ki, buyurdu ki ifadesiyle naklettiğine göre, yani senedi İmam Buhari'ye göre sahih olan bir kavil olarak burada nakledilmiştir. Ama kıyle denseydi, ruviye denseydi, o zaman İmam-ı Buhari'ye göre sahih olmayan bir rivayet denebilirdi. Şimdi bu şekilde muallak denilen bu rivayetleri Hafız İbn Hacer el-Askalani tek tek incelemiş ve Et-Tahlik fi't-Talik isimli eserinde bunların senetlerinin sahih olduğunu ifade buyurmuştur. 1075 no'lu hadis-i şerifteyiz. Haddesena Musaddad kâle haddesena Yahya an Ubeydillahi kâle haddeseni Nafi'un an İbni Umar'a radıyallahu anhuma. Efendim bu Nafi ismi ülkemizde az ama yeni yeni Nafi'ler görüyoruz. Yeni yeni Nafi imamdır. Nafi Abdullah İbni Ömer'in talebesidir radıyallahu anhuma. Evet. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah anlatıyor. Kâl kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yakra'u aleyne sûrete fîhâ. Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz bize sureyi okurdu. Yakra'u aleyne sûrete fîhâ secdetu. İçinde secde bulunan bir sureyi okurdu. Feyescüdü secdeye varırdı. Ve nescüdü biz de secdeye varırdık. Hatta ma yecidu ahaduna mawdi'a cebhatihi. Hatta

Bazılarımız alnını koyacak yer bulamazdık. Cemaatin yoğunluğundan. Yani böyle bir durumda ne yapılır? Önümüzdeki kimsenin üzerine secde yapılır. Çok sıkı, çok kalabalık bir cemaat, yer yok. Öyle bir anda düşünün, bir cenaze merasimi düşünün. Çok muhterem bir zat vefat etmiş ve siz orada böyle, hani o meşhur tabir, iğne atılsa yere düşmeyecek şekilde bir kalabalık var. Böyle bir yerde namaz kılsanız nasıl namaz kılarsınız? Secde edecek yer yok. Önündeki kimsenin üzerine secde edilir. İşte biz de öyle secde ediyorduk ki alnımızı koyacak yer bulamıyorduk diyor. Ama o secdeyi yapıyorduk. Demek ki bu ifade neyi gösterir? İşte Hanefi mezhebinin delillerinden biri secdenin vacip olduğunu, gerekli olduğunu göstermektedir. Sünnet-i müekkede diyen İmam-ı Şafii, yani basite almıyor. O İmam-ı Şafii'ye göre o sünnet-i müekkede denilen o kesin sünnet mutlaka yapılması gerekir. Sünnet demek hafife alınması gereken değil. Her vesile naklettiğimiz o hadisi şerifi bir kez daha nakledeyim. Men ahya sünneti fakat ehabbeni. Benim sünnetimi ihya eden, benim sünnetimi yaşayan, benim sünnetimi yaşatan, benim sünnetime hayat hakkı kazandıran, benim sünnetimi ihya eden, benim sünnetime bağlı kalan, benim sünnetimi canlı tutan kimse beni sevmiş olur. وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعَيْ فِي الْجَنَّةِ Beni seven elbette benimle beraber cennette olur. Şahit olun ki Allah Resulü'nü, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini seviyoruz. Sizler de sevdiğiniz için buradasınız. Sevdiğiniz için bu programdasınız. Sevdiğiniz için İmam-ı Bukhari gibi bir zatın tasnif ettiği, derlediği bu hadis-i şerifleri okuyorsunuz, dinliyorsunuz. Rabbim mahrum ve mahcup eylemesin. Babu izdihamin nas iza qara'a al-imamu secdete. İmam secdeyi okuduğunda insanların izdiham, kalabalık içerisinde secde etmeleri. Haddetena Bişr ibn Adem, kale haddetena Ali ibn Musir, kale akhbarana Ubeydullah an-Nafi'in an ibn Umara radiyallahu anhuma. Kana en-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem yakra'u secdete. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde ayetini okurdu. Ve nahnu indehu, biz yanındayken. Feyescudu, o secdeye varırdı. Ve nescudu mahu, onunla beraber biz de secdeye varırdık. Fe nezdahimu, izdiham yaşardık. Bir kalabalık. Hatta ma yecidu ahaduna li cebhetihi mevdu'an yescudu aleyhi. İçimizden bazıları secde edecek bir yer bulamazdı. Alnını secde için koyacak bir yer bulamazdı. Öyle izdiham yaşardı. Anında uyuyor. Ya sahabe-i kiramın şu sünnet-i seniyyeye bağlılığına bir örnek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün ayakta bulunan ashabına oturun demiş. Buyurun oturun. O sırada biri Mescid-i Nebevi'den içeri giriyormuş. Oturuvermiş olduğu yere. Kapının ağzına. Peygamberimiz oturun dedi ya. Kime oturun? Önündekiler. Buyurun oturun deyince, o da tabii Mescid-i Nebevi o kadar büyük değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emrini duyuyor. Oturun deyince olduğu yere oturuvermiş. Şu emre bağlılığa bak. Oturun dediği an tamam. Peygamber Efendimiz'in sesini duyan hepsi oturuveriyor. Böyle bir sevgi, böyle bir bağlılık. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e olan sevgiyi soruyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh'a. Keyfe kâne hubbukum linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e soruluyor. Peygamberimize olan sevginiz nasıldı? Sıcak bir yaz gününde susuzluktan dudakları çatlayan bir adamın suya duyduğu özlem neyse,

Biz bugün ondan daha fazla ona, Efendimiz'e, Peygamberimize özlem duyuyoruz. Onun hasretini yaşıyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar ilk nesildi. Onlar sahabe-i kiramdı. Onlar kuntum hayra ümmetin. Sizler en hayırlı ümmetsiniz ifadesinin, ayeti kerimesinin ilk muhataplarıydılar. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Bütün insanlık için gönderilen, insanlık için ortaya çıkarılan en hayırlı ümmet sizsiniz. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olsun. Makamları cennet olsun. Babu men ra'a ennallah azze ve celle lem yucibus sucude. Bir başka görüş. İmam Buhari diyor ki Allah secdeyi farz kılmadı, vacip kılmadı diyen alimler de bulunmuştur. وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ اَرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا. Bir kimse secdeyi duydu, oturmadı. Ne dersiniz? قَالْ اَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا. اَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا كَأَنَّهُ لَا يُوْجِبُ عَلَيْهِ. Yani otursaydı daha iyi olurdu ifadesini kullanıyor. Evet. Sanki yani vacip değildir, farz değildir anlamında. Ve kâle Selmanu, Selman-ı Farisi, ma lihâde gadevna ifadesiyle bu secdenin farz olmadığını ifade etmektedir. Yani biz bu secdeyi dinlemeden, kulak vermeden duyduk. Dolayısıyla bu bize vacip değildir buyurmuştur. وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنِ اسْتَمَعَهَا. Hazreti Osman diyor ki secde Kur'an-ı Kerim'i dinleyen kimseye vaciptir. Duyan kimseye değil. Yani Kur'an-ı Kerim okunuyor, siz de dinliyorsunuz. O anda size secde icap eder ifadesini kullanıyor. Buradaki farklı görüşleri İmam Buhari böyle naklediyor. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا تَسْجُدْ اِلَّا اَنْ تَكُونَ تَاهِرًا. Abdestli değilsen secde yapma. فَاِذَا سَجَدْتَ وَاَنْتَ ف۪ي حَدَرٍ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ. Eğer ikamet halinde secde edeceğin zaman kıbleye dön. Fe in kunte rakiben fela aleyke haythu kana vechuke. Eğer binekteysen, bir vasıtadaysan, o zaman o bineğin yönü ne taraftaysa o tarafa doğru secde edebilirsin. Arabadasınız, otobüstesiniz. Hani olmaz ya, bu sitemi de iletmek istiyorum. Hani otobüste genellikle Kur'an-ı Kerim dinlenmez ya, biri diyelim bir şoför, imanlı bir şoför Kur'an-ı Kerim açtı, dinliyorsunuz. Okudu o ayeti kerimede İkra Bismi Rabbikellezi halak diye başlayan Alak suresinin son ayeti kerimesi. Vescud vakterim. Ne yapacaksınız? Abdestlisiniz. Hemen bulunduğunuz yerde o vasıtanın istikametinde başınızı koltuğa koyarak o secdeyi yapacaksınız. Ama genellikle maalesef otobüslerde dinlediğimiz programlar maalesef İslami olmayan müzik türleri. Rabbim hepimizi hidayetine nail eylesin. Evet. Demek ki bir vasıta üzerinde, bir binek üzerinde de secde yapılabiliyor. Böyle bir durumda kıble tarafına dönelim diye gayret etmeye gerek yok. Uçaktasınız, secde ayeti okunuyor. Aynı şekilde uçağın istikametinde secde etmeniz gerekiyor. Bu
İmam İbn Şihab Ez-Zühri'nin ifadesi. وَكَانَ السَّائِبُ اِبْنُ يَزِدْ لَا يَسْجُدُ لِسُجُودِ الْقَاسِ Okuyan bir kimsenin secdesi sebebiyle secde etmiyordu. Sahip bin Yezid radıyallahu anh'ın uygulaması. حَدَّتَنَا İbrahim ibn Musa قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامُ ibn Yusuf اَنَّ اَبْنَ جُرَيْجٍ اَخْبَرَهُمْ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكِرْ اِبْنِ اَبِي مُلَيْكَ عَنْ عُثْمَانَ اَبْنِ عَبْدِرَحْمَانِ اَتْتَيْمِ عَنْ رَبِيعَةَ اَبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ الْهُدَيْرِ اَتْتَيْمِ قَالَ اَبُوْ بَكِرْ وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ Evet, en hayırlı insanlardandır dediği Rabia hakkında. Kale amma hadara Rabia'atü evet, min Umar ibn-i Khattab radiyallahu anh. Kara'a yevmel cuma'at alel minberi bi suretin nahl. Minberde Hazreti Ömer radiyallahu anh Nahl suresini okumuştu. Hatta izâ ce'es secde nezzele fesecet. Minberde secde ayeti gelince minberden indi. Şu öneme bakın. Verdiği ehemmiyete bakın. Hazreti Ömer radıyallahu anh minberde secde ayetini okudu. Minberden indi, secde yaptı. Ve seceden nasu insanlar da beraber secde ettiler. Hatta izâ kânetil cumâtül kâbile bir ertesi cuma oldu. Kara'a biha yine aynı sureyi okudu. Hatta izâ ce'es secdete kâl. Yine secde ayeti gelince şöyle buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ya eyyühen nas, ey insanlar, inna nemurru bis sucud. Biz şu anda secde ayetini okuyoruz, secde ayetinden geçiyoruz. Femen secede fakat esab. Kim secde ederse isabet etmiş olur. Ve men lem yescud fela ithmaleyh. Kim secde etmezse günahı yoktur. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رَضِيَ İşte secdenin hükmünü böylece Hazreti Ömer radıyallahu anh bildirmiş oldu. Aynı ayeti bir önceki cumada okuyup secdeyi yaptı. Hem de minberden inerek. Ama ertesi cuma aynı ayeti okudu farkında secdeden. Biz secdeyle emrolunduk. Secde ayeti okundu. Kim secde ederse isabet etmiş olur. Ama kim secde etmezse günahkar olmaz diyerek hükmünü beyan ediyor. Babu men kara secdete fis salati fesecede biha namazda secde ayeti okununca secde edilmesi gerekiyor. Haddetena Musaddedun kale haddetena Mu'temirun kale semi'tu ebi kale haddeteni Bekrun an ebi Rafi'in kale salleytu ma ebi Hureyretel Ateme. Ebu Hureyre ile yatsı namazını kıldım. Fekara izes sema'un şakkat. İnşikak suresini okudu. Fesecede secdeye vardı. Fekultu ma hazi bu secde nedir dedim. Demek ki secde olup olmadığı noktasında kesin rivayetlerin gelmediği bir secde. Kale secettu biha halfe ebil kasimi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebul Kasım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bu sureyi okuyup secde ettiğini gördüm. Onun arkasında secde ettim. Fe karayde seman şakkat bu sureyi okudu. Fe secde secdeye vardı. Evet. Fe kultu ma hadi bu nedir dedim. Kale secettu biha halfe bil kasim sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin arkasında bu sureyle secde ettim. Fe la ezalu escudu fiha atta elkahu ona kavuşuncaya kadar secdeye devam edeceğim. Efendim bu bölümün son hadisi şerifini okuyoruz. Babu men lem yecit mevdi'an lissucudi minezziham. Kalabalıktan secde edecek yer bulamayanın durumu. Bu da yine bu secdenin, tilavet secdesinin vacip olduğuna dair delillerden biri. Haddetena sadaka, kal akbarana Yahya, an Ubeydillah, an Nafi'in, an İbni Umar'a radiyallahu anhuma kal. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yakra'u suretelleti fîhe secde. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz secde bulunan sureyi okurdu. Fesçudu ve nesçudu. O secde eder, biz de secde ederdik. Hatta mâ yecidu ahadunâ mekânen limevd'i cephetihi. Hatta bazılarımız alnını koyacak yer bulamazdı. Ama onun emrine uyarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetine uyarak secde ederdik. Kur'an-ı Kerim'de elimizde bulunan

Mushaflarda secde ayetinin hemen yanı başında özel bir işaret, secde işareti vardır. Bu işareti gördüğümüz yerde secde edeceğiz. İmam namazda secde ettiği zaman biz de onunla beraber secdeye varacağız. Ve hatimle namaz kıldıran imamların da bu okuyacağım ayetler arasında secde ayeti bulunmaktadır diye uyarıda bulunması gerekmektedir. Rabbim secdelerimizi kabul eylesin. Efendim, bir hatıramı nakledeyim. Askerde bir arkadaşla beraberiz. Walkman'le müzik dinliyor. Ve sıra sohbete geldi. Efendim, inanıyor musunuz dedim. İnanıyorum dedi. Neye? Allah'a inanıyorum. Peki oruç tuttunuz mu? Hiç denemedim. Namaz? Hiç denemedim. İfadeye dikkat edin. Hiç denemedim. Cuma, bayram? Hiç denemedim. Hiç namazı, orucu denemeyen, hiç tecrübe etmeyen, hiç hayatında secdeye varmayan insanlar var aramızda. Dua edelim. Rabbim onlara huzurunda secde etmeyi nasip eylesin. Secde etmek gibi bir faziletten, secde etmek gibi Allah'ın huzurunda yere, toprağa başını koyarak Sübhane Rabbiyel Ala deyip gözyaşı dökmekten, secdeden mahrum olan insanlara Rabbim hak yolu, güzellikleri nasip eylesin. Rabbim inşallah ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul eylesin. Bizi huzurunda sevgili ve razı olduğu kullar arasında Rabbim inşallah ihya eylesin diye dua ediyoruz. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Allah'a emanet olun efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Yirmi altıncı cüz.

0: فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
1: Onlara denir ki, sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi, bugün biz de sizi unutacağız. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur. Bu sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
0: وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
1: Göklerde ve yerde büyüklük de yalnız O'na aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 35 ayettir. Ahkaf, rüzgarların meydana getirdiği kum tepeleri anlamına gelir. Genellikle Ad kavminin yaşadığı, Güney Arabistan'daki bir bölge karakter itibariyle böyle kum tepecikleriyle dolu olduğundan o bölgeye Ahkaf adı verilmiş, bu surede onlardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Allahil Azizil Hakim.
1: Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ

Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin.

Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara tapan kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yok.

Kıyamet günü insanlar bir araya toplandıkları zaman, taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: mu'minîn.
1: Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler.
0: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُف۪يضُونَ ف۪يهِ

Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam, Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Ey Muhammed, de ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٍ

0: اصْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ
1: De ki, ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken, siz hala büyüklük taslarsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: İnkar edenler, iman edenler için, eğer İslam'da bir hayır olsaydı, onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi, derler. Kur'an'la kendileri doğru yola girmedikleri için de, bu eski bir yalandır, diyeceklerdir.
1: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً

0: Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'ansa zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanıyla indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır.
1: İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thummestekâmû felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn.
0: Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: Ulaika ashabu

0: İşte onlar cennetliklerdir. Yaptıklarına karşılık orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım."

0: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.
1: وَالَّذ۪ي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّلْ لَكُمَا اَتَعِدَانِنِي اَنْ اُخْرَجَ وَقَدَ

Ana ve babasına, "Öf size! Siz beni öldükten sonra tekrar dirilip kabrimden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir." diyen kimseye, ana ve babası Allah'a sığınarak, "Yazıklar olsun sana. Gel iman et. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir." dedikleri halde, "Bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir." diyordu.

0: İnnehum kânû hâsirîn.
1: İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimselerdi. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır.

Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez.

İnkar edenler, ateşe sürüldükleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir.

0: Alla ta'budu illa Allah inni akhafu aleykum azab yawmin azim.
1: Ey Muhammed, Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti.
0: قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَ

0: Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi o bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler.
1: قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ

Hud, o azabın ne zaman olacağına dair bilgi Allah'ın yanındadır. Ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum dedi.

O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman, "Bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur," dediler. Hud ise, "O sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder," dedi. Nihayet helak oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. İşte biz günahkar kavmi böyle cezalandırırız.

0: Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
0: Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki Hakk'a dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık.

0: Bel dallu anhum ve zalika ifkuhum ve ma kanu yefterun.
1: Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etselerdi ya. Ama hayır. Aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır.
0: وَاِذْ

Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.

0: Onlar kavimlerine şöyle dediler: "Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun."
1: وَمَنْ لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ

0: اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
1: Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَا اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter.

0: Rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum tekfurun.
1: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara bu gerçek değil miymiş denir. Onlar da Rabbimiz hakkı için gerçekmiş derler. Allah onlara o halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı der.
0: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için acele etme. Sanki onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün, dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 38 ayettir. Surenin ikinci ayetinde Peygamber Efendimizin ismi açıkça zikredildiğinden surede bu adla anılmıştır. Sure içerisinde müminlerle kâfirlerin durumları anlatılmakta, müminlere vaat edilen cennetin özelliklerine dikkat çekilmektedir.

0: أَعْمَالَهُمْ
1: İnkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.
0: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

0: Rabbihim kezalike yadribullahu linnâsi emthâlehum.
1: Bu inkar edenlerin batıla uymaları ve iman edenlerin de Rablerinden gelen gerçeğe tabi olmalarından dolayı böyledir. İşte böylece Allah insanlara kendi misallerini anlatır.

0: ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıkları bırakılıp savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak ya da fidye ile salıverin. Allah'ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz.
0: Seyehdihim ve yuslihu balahum.
1: Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir.
0: Ve yudahiluhumul cennete arrafaha lehum.
1: Onları kendilerine tanıttığı cennete koyacaktır.

0: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
0: İnkar edenlere gelince, onlar yüzüstü yıkılsınlar. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.

0: lehum.
1: Bu onların Allah'ın indirdiklerini beğenmediklerinden dolayıdır. Allah da bunun için onların amellerini boşa çıkarmıştır.
0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِر۪ينَ اَمْثَالُهَا.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Allah onların kökünü kazımıştır. Bu kâfirler içinde onların başına gelenlerin benzerleri vardır.

0: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Şüphesiz ki Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir.

0: اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ
1: Ey Muhammed! Biz seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli olan nice şehirleri helak ettik. Onların hiçbir yardımcıları olmadı.

0: ebnâehum.
1: Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen kimse gibi olur mu? Onlar heveslerinin peşine düşmüşlerdir.

0: جزاءهم.
1: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette bütün meyvelerden vardır. Bir de Rablerinden bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu?

0: Ey Muhammed! Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla biraz önce ne demişti diye sorarlar. İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heveslerine uyarlar.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
0: Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir.
1: فَهَلْ

0: أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ
1: Onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmelerinden başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar?
0: فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ

Ey Muhammed! Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de

0: فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
1: İman edenler, keşke cihat hakkında bir sure indirilse derlerdi. Ama hükmü açık bir sure indirilip de içerisinde savaş zikredilince, kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için en uygun olan itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ
1: Demek siz iş başına gelecek olursanız, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarınızı koparacaksınız, öyle mi?

0: ebsarahum.
1: İşte onlar Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
0: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا
1: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

0: وَأَمْلَالَهُمْ
1: Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra, gerisin geri küfre dönenlere şeytan kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür.

0: Vallahu ya'lemu israrahum.
1: Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu.
0: فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ
1: Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak?

0: ahbata a'maluhum.
1: Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.
0: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ
1: Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ

Andolsun ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz.

0: بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّ اللّٰهِ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ
1: Şüphesiz ki inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler, Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

0: أَعْمَالَكُمْ
1: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: yaghfirallahu lehum.
1: Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, sonra da kâfir olarak ölenlere gelince Allah onları asla bağışlamayacaktır.
0: فَلَا تَهِنُوا وَتَدَعُوا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ.
1: Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.
0: اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ.
1: Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız, Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez.
0: اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجِ اَضْغَانَكُمْ.
1: Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkaracaktı.
0: هَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ تُدَعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ

0: نَفْسِهِ وَاللّٰهُ الْغَن۪يُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا اَمْثَالَكُمْ
1: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz, Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. İçerisinde fetihten söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Bu sure Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye antlaşmasından sonra Müslümanlar üzüntü içerisinde Medine'ye dönerken inmiş, onlara Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemiş, böylece üzüntüleri sevince dönmüştür. Gerçekten de bundan kısa bir zaman sonra Mekke, Müslümanlar tarafından

0: mubina.
1: Ey Muhammed, gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik.
0: لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
1: Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
0: Ve yansuraka Allahu nasran aziza.
1: Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder.

0: imanihim ve lillahi junudus semawati vel ard ve kanallahu alimen hakima.
1: İmanlarını kat kat arttırmaları için müminlerin kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordusu Allah'ındır. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيمًا
1: Allah, mü'min erkeklerle mü'min kadınları, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur.
0: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ

0: مَصِيرًا
1: Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratır. Onların kötülükleri kendi başlarına dönecektir. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
1: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
1: Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Ey insanlar! Böylece siz Allah'a ve Peygamberine inanırsınız. O'nun dinine yardım edersiniz ve O'na saygı gösterirsiniz. O'nu sabah ve akşam tesbih edersiniz.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sana beyat edenler, ancak Allah'a beyat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozar. Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse, Allah ona büyük bir mükafat verecektir.

0: اغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Bedevilerin savaştan geri kalanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir. Onlar dilleriyle kalplerinde bulunmayan şeyi söylerler. Sen de ki, eğer size herhangi bir zarar gelmesini dilerse veya size bir fayda dokunmasını dilerse, Allah'a karşı sizin için kimin gücü bir şeye yeter? Doğrusu Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır.

Herhalde siz peygamber ve müminler bir daha ebedi olarak ailelerinin yanlarına dönmeyecek sandınız. Bu sizin kalplerinize güzel gösterildi de siz kötü zanda bulundunuz ve helak olmayı hak eden bir kavim oldunuz.

0: Her kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa bilsin ki biz kâfirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا
1: Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken, bırakın bizi arkanızdan gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sen de ki, siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurdu. Bu defa onlar size, hayır, siz bizi çekemiyorsunuz diyecekler. Ama aksine onlar pek az söz anlayan kimselerdir.
0: قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدَعَوْنَ اِلَى قَوْمٍ اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ فَاِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّٰهِ

Ey Muhammed! Bedevilerden savaştan geri kalanlara de ki, siz çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaş

0: olacaksınız veya onlar Müslüman olacaklar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verecek. Ama daha önce yüz çevirdiğiniz gibi bundan da yüz çevirirseniz sizi acı bir azapla cezalandıracaktır.
1: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبِهِ عَذَابًا أَل۪يمًا
0: Savaşa katılmamakta kör olana bir vebal yoktur. Topala ve hasta olana da bir vebal yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir azapla cezalandırır.

0: السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا.
1: Ey Muhammed! Andolsun ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerindekini de bilip üzerlerine huzur ve güven indirmiş, onlara yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetler bahşetmiştir. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

0: Allah size alacağınız birçok ganimetler vaat etmiştir. İman edenler için bir delil olsun ve sizi doğru yola iletsin diye bunları size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir.
1: وَاُخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
0: Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ve Allah'ın sizin için ilmiyle kuşattığı ganimetler de vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَلَوْ

0: نَصِيرًا
1: Eğer inkar edenler Hudeybiye'de sizinle savaş yapsalardı, mutlaka arkalarını dönerlerdi. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı.

0: بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.
1: Sizi onlara galip kıldıktan sonra, Mekke vadisinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَيَ مَعْكُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهِ

0: معره فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Onlar inkar eden, sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer orada sizin bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezmek suretiyle bir üzüntüye uğramanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, elbette biz içlerinden inkar edenleri acı bir azapla cezalandırırdık.

0: رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
1: Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi de Allah peygamberine ve müminlere huzur ve güvenini indirerek onları takva sözü üzerinde durdurmuştu. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: لَقَدَ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ

0: Andolsun ki Allah peygamberinin rüyasının doğru olduğunu tasdik etti. Siz inşallah güven içinde başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih olan Hayber'in fethini de ihsan etti.
1: هُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا
0: Peygamberini hidayet ve hak din ile onu bütün dinlerden üstün kılmak için gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.

Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber bulunan kimseler kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Sen onları rükû ederken, secdeye varırken görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Yüzlerinde secdelerin izleri ve nişanları vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıflarına gelince, onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde doğrulmuş ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah'ın onları çoğaltıp kuvvetlendirmesi, kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyen kimselere bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 18 ayettir. Hucurat, odalar anlamına gelir. 4. ayette Peygamber Efendimiz'e odaların arkasından bağıranların davranışlarının saygıya aykırı olduğu belirtildiğinden sure bu adla anılmıştır. Surede kardeşlik duygularıyla bazı görgü kurallarına dikkat çekilmektedir.

0: Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Ya eyyühellezine amenu la terfe'û.

0: Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi onunla konuşurken de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider.
1: İnnellezîne yagudzûne asvâte

0: Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, işte onlar Allah'ın kalplerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
0: Ey Muhammed! Sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir.
1: وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ
0: Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz.

0: الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.
1: Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. Size inkârı, fasıklığı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.
0: فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
1: Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

0: فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدَلِ وَاَقَسِطُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقَسِطِينَ
1: Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışacak olursa aralarını düzeltin. Eğer o iki gruptan biri diğerine saldıracak olursa Allah'ın emrine dönünceye kadar o saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerlerse artık siz de adaletle aralarını düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adaletli davrananları sever.
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.

0: أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
1: Ey iman edenler! Hiçbir topluluk, diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Her kim bu günahları işleyip tövbe etmezse, işte onlar zalimlerdir.
0: Ya eyyühellezîne âmenu cetenibû kethîran minezzanni inne ba'dazzanni ismû ve lâ tecessesû. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ

Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Bir kısmınız diğer bir kısmınızı arkasından çekiştirmesin. Hiçbiriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eder. O çok merhamet edicidir.

0: ile litaarafu inne ekremekum indallahi etkakum innallaha alimun habir.
1: Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Sizin Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.

0: لكم شيئا إن الله غفور رحيم.
1: Bedeviler, biz iman ettik dediler. Sen de ki, siz iman etmediniz. Fakat siz Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz sizin kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman etmiş, sonra şüpheye düşmemiş, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır.
1: قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
0: Ey Muhammed! De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
1: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ

0: Ey Muhammed! Onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır.
1: İnne Allaha ya'lemu gaybes semawati vel ard. Vallahu basirun bima ta'malun.
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Kaf suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Kaf. Şan ve şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki, kâfirler içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da, bu şaşılacak bir şeydir dediler.
1: اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ
0: Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür dediler.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ
0: Biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini biliriz. Yanımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır.

Onlar üstlerindeki göğe bir bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve nasıl süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur.

0: dinleyici...
1: Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
0: Tebasireten ve zikra li kulli abdin munib.
1: Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık.

0: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ.
1: Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla kullara rızık olsun diye bahçeler, biçilecek taneli ekinler, tomurcukları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir.
0: Kezzebet qablehum kavmu Nuhin ve ashabur rassi ve Thamud ve Adun ve Fir'aun ve İhvanu Lut ve ashabul eyketi ve kavmu Tubba' كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ.
1: Onlardan önce Nuh kavmi, Reis halkı, Semud ve Ad kavimleri, Firavun, Lut'un kardeşleri Eyke halkı ve Tübba kavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vaadim onlara hak oldu.
0: اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ ف۪ي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَد۪يدٍ.
1: Biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe içindedirler.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ

0: اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبَلِ الْوَرِيدِ
1: Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız.
0: اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ
1: Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun işlediklerini kaydeder.
0: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَق۪يبٌ عَت۪يدٌ
1: İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın.

0: Ölüm sarhoşluğu nihayet bir gün gerçekten gelir de insana bu senin kaçmakta olduğun şeydir denir.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ
0: Sura üfürülünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür.

0: اَكَفَ بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَد۪يدٍ
1: Ona, andolsun ki sen bugünden gaflet içerisindeydin. Biz senin gözünden gaflet perdesini kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir denir.
0: وَقَالَ قَر۪ينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَت۪يدٍ
1: Beraberindeki melek, işte bu yanımdaki hazırdır der.
0: اَلْقِيَا ف۪ي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَن۪يدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُر۪يبٍ الَّذ۪ي جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّد۪يدِ
1: Allah buyurur ki, hadi ikiniz her inatçı nankörü, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi atın cehenneme. O Allah'la beraber başka ilahlar edindi. İkiniz birden onu şiddetli bir azaba atın.

0: Onun yanındaki şeytan, "Ey Rabbimiz, ben onu azdırmadım. Fakat o derin bir sapıklık içindeydi," der.
1: قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ
0: Allah, "Benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullara zulmedecek değilim," der.
1: يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ
0: Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha var mı diyecektir.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ
0: Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir.
1: هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ
0: Onlara denir ki, işte size vaat edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve Hakk'a yönelmiş bir kalple gelen kimselere mahsustur. Şimdi esenlikle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur.
1: لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ
0: Orada istedikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır.
1: وَكَمْ

Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve memleket memleket dolaşan nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı?

0: Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk da dokunmadı.
1: Yasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbika qabl tulu'iş şems ve qabl'el gurub.
0: Ey Muhammed, onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدَبَارَ السُّجُودِ
0: Geceliğin akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih et.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ
0: Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür.
1: İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel masir.
0: Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir.
1: Yevme teşakkakul ardu anhum sira'a. Zalika haşrun aleyna yesir.
0: O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu bize göre kolay bir toplanmadır.
1: Nahnu a'lemu.

0: Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. Sure rüzgarlar anlamına gelen zariyat kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا اِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقًا وَاِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعًا.
0: Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve işleri düzenleyip taksim eden meleklere andolsun ki, size vaat edilen kıyamet olayı kesinlikle doğrudur. Hesap

0: ve ceza günü mutlaka gelecektir.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ
0: İçinde yörüngeler bulunan göğe andolsun ki, siz elbette ihtilaflı bir söz içerisindesiniz.
1: يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكُ
0: Aldatılanlar haktan geri çevrilirler.
1: قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَ
0: O cehalet içinde bulunan gafil yalancılar kahrolsun.
1: يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الد۪ينَ
0: Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar.
1: يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ
0: O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür.
1: ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlara tadın azabınızı. İşte sizin acele istediğiniz budur denecektir.
1: اِنَّ الْمُتَّق۪ينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ اَخِذ۪ينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبَلَ ذَٰلِكَ مُحْسِن۪ينَ
0: Şüphesiz ki takva sahipleri Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı.
1: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
0: Onlar geceliğin pek az uyurlardı.
1: وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: Onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi.
1: وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
0: Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبَصِرُونَ
0: Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ
0: Sizin rızkınız da size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir.

0: Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki size vaat edilen şey sizin konuşmanız gibi bir gerçektir.
1: هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ

Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de, selam sana demişlerdi. İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti.

İbrahim sonra ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek, "Yemez misiniz?" dedi.

0: Misafir melekler, evet bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir dediler.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
2: 26. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Efendim, işte işaret ettiğin mevsime geldik. Dünya bir top ateş ve ona kim dokunsa kül oluyor parmakları. Söndüremiyoruz bu yangını. İçimizdeki kaynak kuruyalı çok oldu. Çok oldu. Baygın kokulara geçit vermeyen o bakir ormanı terk edeli. Aramızdan hiç kimse bizi alevlerin yalımından koruyacak serin bir yer gösteremiyor. Bilgilerimiz kayıp, kılavuzlarımız kötürüm. Mühendislerimiz dünyaya dayanıklı evler üretmekle meşgul. Ne bu ateşten kaçmayı akıl erdirebiliyoruz, ne de bu ateşi söndürecek bir yandaşlık kurabiliyoruz aramızda. Biz yalnızca buradayız. Adressiz, kafası karışık ve biçare. Toplaşmış bekliyoruz. Toplaşmış bekliyoruz. Çünkü bilmiyoruz toplanmak nedir. Senin son sözlerini duymak için kulak kesilmiş 100.000 insanın su bile sızdırmayan saflarını tutacak omuz yok bizde. Bizim omuzlarımız ne zaman yan yana gelse bir mesafe hesabına tutuşuyoruz. Hangimiz hangimizden kaç parmak daha uzun? Ancak üstünlüğümüzü kontrol etmek için irtibat kuruyoruz birbirimizle. Fakirsek yaltaklanıyoruz. Zengin yaltakçılar arıyoruz. Ya zenginleşmeye can atıyoruz ya da fakirleşmeye.

içmekten ödümüz kopuyor. İstesek de denk olamıyoruz. Çünkü denk olmak dengemizi bozuyor bizim. Biz kendi kendimize hasımız. Oysa sen düşmanlarını hısımlarından seçmezdin. İki millet arasında kalın, hiç esnemeyen bir çizgi çekerdin. Ve yanında olanlar yandaşın olurlardı. Kuşanırdın da kuşandığını duyan kim varsa peşin sıra yollara düşerdi. Kimse tasalanmazdı. Ser düşünce halin nice olur. Ama biz başkayız. Biz birbirimizin kuyusunu kazarak kendimize yer açmaya çalışıyoruz. İşbirlikçilikle tımar edilmiş bir ruhumuz var artık. Hısımlarımıza galebe çalmak için hasımlarımızdan yardım dileniyoruz. Onların gözlerine girebilmek o kadar kolay değil. Bu yüzden sürekli gömlek değiştiriyoruz. Renkten renge giriyoruz durmadan. Ve adım adım belirsizleşiyor onlarla aramıza çektiğimiz o müsamahasız hat. Orada mevkisi kaybolmuş bir alanda şaşkınlıkla bekleşiyoruz. Öyle muallakta duruyoruz ki yüzümüz ne dosta ne düşmana itimat telkin ediyor. Efendim, seni kim dilese içlerinde ipekten bir deniz dalgalanırdı. İçlerinde yumuşak bir rüzgarın ıslığı, içlerinde tatlı bir esinti. Kimseye el öptürmezdin. İnsanlar durularak çıkarlardı yanından. Oysa biz yanaşmalar arıyoruz kendimize. Kapı kulları, kurnaz hizmetçiler. Göğsümüzün genişliğiyle değil, mahiyetimizin çokluğuyla övünüyoruz. Belki bu yüzden sayımız çoğaldıkça direncimiz düşüyor. Bir rakama dönüşüyoruz her birimiz. Kağıtlara atılan bir çentiye. Arttıkça azalıyoruz. Arttıkça beyhudeleşiyor hayatımız. Buradayız diyoruz şişinerek. Alnımızın damarları zonkluyor bunu deyince. Ama bir mağdurun parmakları cebimize dokununca dilimiz kuruyuveriyor, rengi atıyor yüzümüzün. Bize bel bağlayanın belini kırıyoruz hemencek. Bizim tarzımız bu. Efendim, sen bir çölü yeşertiyordun. Bizse nerede bir yeşerti görsek hemen çöle döndürüyoruz. Yani hemen kirletiyoruz büyümekte olanı. Hemen başında bitiyoruz boy veren sürgünün. Herkesin elinde bir keski. Herkesin gözleri arzudan kan çanağı. Bize boynunu uzatmasını telkin ediyoruz. Her yeni çıkan sürgüne. Boyunun bize daha da uzayacağına inandırıyoruz onu. Sonra bahaneler arıyoruz bütün bu yaptıklarımıza. İnsancıl meşruluklar. Çok incitilmiştik diyoruz mesela. Böyle bir ruh kıyamına ihtiyacımız vardı. Biz merhametin merhametinden nasipdar değiliz. Yaralanan yerlerimizi başkalarının derisini yırtarak sarıyoruz. Efendim, içimiz karma karışık. Hangi günahın hangi ağrımıza daha iyi geleceğini yazan reçeteler tutuşturuluyor elimize. Artık yalnızlık nedir çok iyi biliyoruz. Ama yine de içimizde mahcup bir yer var. İçimizden bir yer. Senden bahsedilince bir çocuk gibi kıpraşıyor. Bir çocuk gibi başlıyor kıpraşmaya. O yer aşkına. O yer aşkına.

Dünya dünya, yalan dünya, gönülleri çalan dünya, insanlığa kadeh sunan, kör edip de yakan dünya, kör edip de

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hamid olan sen, kullarının şükrüne yine sonsuz şükür vesilesi nimetler gönderirsin. Kullarının hamdine yine hamd edilesi bereketler indirirsin.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Vesvese, şüphe, kuruntu, tereddüt ve aslı olmayan ihtimaller demektir. Biraz daha bu tanımı açarsak, vesvesenin anlamı, insanın kalbine, ona hissettirmeden, peş peşe kötü düşünce sokmaktır. Zelzele kelimesinde bir tekrar olduğu gibi, vesvese kelimesinde de yapılan fiilin sürekliliği ve tekrarı söz konusudur. Çünkü insanı bir kere kışkırtmak yeterli olmaz. Ona bir günah işletebilmek için onu tekrar tekrar kışkırtmak gerekir. İşte bu çalışmaya vesvese, vesveseyi verene de vesvas denir. Nas suresinde min şerril vesvasil hannas buyurularak vesvese veren hannasın şerrinden Allah'a sığınmamız emredilmiştir. Vesvasın vesvese veren olduğunu öğrendik. Ayette geçen hannas ise açığa çıktıktan sonra saklanan ve ileri çıkıp geri çekilendir. Bu işi çokça yapan hannas ismini alır. O halde vesvas ile hannas ikisi birlikte şu manaya gelir. Vesveseyi veren ve geri çekilen, tekrar tekrar vesvese vermeye çalışan, birincisinde başaramadığında vesvese vermek için ikinci, üçüncü, dördüncü defa ve daha fazla gelendir. Yine min şerril vesvasil hannas ifadesinden vesvesenin şer ve kötü fiilin başlangıcı olduğu da anlaşılmaktadır. Eğer vesvesenin sebepleri ve kurtulma yolları bilinmezse insan üzerinde etkili olur ve kalbin

Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür. Küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Korkmazsan hafif olur, gizli kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir. Mahiyetini bilsen, onu tanısan gider. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki, cehalet onu davet eder, ilim onu yok eder. Tanımazsan gelir, tanırsan gider. Şeytanın insana vesvese vermesinin sebebi, insanoğluna olan düşmanlığıdır. Bu düşmanlık, Kur'an'da birçok ayetlerde anlatılır. Bu ayetlerden bazıları şunlardır. Andolsun ki sizi biz yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Adem'e secde edin diye emrettik. İblisten başka hepsi secde ettiler. Fakat o secde edenlerden olmadı. Allah şeytana dedi ki, sana emrettiğim vakit seni secde etmekten ne alıkoydu? İblis, ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan dedi. Allah, öyleyse oradan in. Orada büyüklenmek senin haddin değildir. Çünkü sen aşağılıklardansın, dedi. İblis, bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah, haydi sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis, öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstünde tuzak kuracağım. Sonra elbette onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onlardan çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın, dedi. İşte bu ve bunlar gibi ayetler beyan etmektedir ki, şeytanın insanoğluna olan düşmanlığı, Hazreti Adem'in yaratılmasına dayanmaktadır. İblis, secde etmediği ve huzurdan kovulduğu o gün, Allah'a yemin etmiş ve bütün Adem oğullarını aldatmaya ve vesveseyle onları kuruntularda boğmaya dair söz vermiştir. Şimdi ise ettiği yemini ve verdiği sözü yerine getirmeye çalışmaktadır. Bilmemiz gerekir ki, kalp bir kale, şeytan o kaleye girmek isteyen bir düşman gibidir. O kaleyi fethedip ona sahip olmak ister. Kaleyi düşmandan korumak, kapıları ve gedikleri kapatmak ve sağlamlaştırmakla mümkündür. Kapı ve gedik yerleri bilmeyen kimse elbette kaleyi muhafaza edemez. Şeytanın kalbe giriş yol ve kapıları ise o kişinin vasıflarıdır ve zaaflarıdır. Onlar ne kadar çoksa şeytanın kapıları da o kadar çoktur. Amacımız şeytanın kalp kalesine giriş kapılarını kapatmak, vesvese ve hilelerini beyan etmek, bunlardan kurtulma yollarını göstermek ve bu hilelerle yaralanan ve daralan gönüllere bir âb-ı hayat sunmaktır. Manalar kalpten çıktıkları zaman suretlerden ve şekillerden çıplak olarak hayale girer ve oradan suretleri giyerler. Demek insana gelen manaların suret giydiği yer kalp değil, hayaldir. Hayal ise her vakit bir sebep altında suretleri dokur ve manalara bir elbise diker.

Bununla birlikte önem ve ehemmiyet verdiği şeylerin suretlerini yol üzerinde bırakır. Hangi mana kalpten çıplak olarak çıkıp hayale gidecek olsa, yol üzerinde bırakılan o suretleri giyer ya da hayal ona ya giydirir, ya takar, ya bulaştırır, ya da perde eder. Eğer manalar temiz ve münezzeh, yol üzerindeki suretler pis ve rezil ise, giymek yoktur. Sadece temas vardır. Ancak vesveseli adam bu teması giymekle karıştırır. Eyvah! Kalbim ne kadar bozulmuş. Bu sefillik, bu alçaklık beni Allah'ın huzurundan kovdurur, der. Şeytan onun bu damarından çok istifade eder. Bu yaranın merhemi şudur. Nasıl ki senin namazının bir şartı olan zahiri temizliğine karnındaki necaset zarar vermez, öyle de mukaddes manaların çirkin suretlere yakınlığı da zarar etmez. Mesela siz Kur'an'ın ayetlerini tefekkür ediyorsunuz. Birden bir hastalık ya da bir iştah ya da şehvet gibi heyecan veren bir şey şiddetle sizin hissinize dokunuyor. Elbette sizin hayaliniz hastalığın devasını, iştah duyduğu şeyi ya da şehvetle ilgili görüntüleri dokuyacak ve onları görecek. O hallere uygun, basit ve çirkin suretleri dokuyacaktır. Kalpten gelen temiz ve ulvi manalarsa, onların ortalarından geçecek. Geçeceklere ne zarar vardır, ne pis suretlerle temas vardır, ne de tehlike vardır. Ancak tehlike, zarar olduğunu zannetmek ve bu çirkin görüntülerden kurtulmaya çalışmaktır. Evet, insan kalben ve fikren ilahi hakikatlere bakıp düşündüğü zaman, bilhassa namaz ve ibadet esnasında gerek şeytan tarafından, gerek nefsi tarafından pek fena, pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, sinekler gibi kalbe ve akla hücum ederler. Bu gibi çirkin şeylerin defiyle uğraşan adam, o vesveselere mağlup olur. Ancak onları mağlup edip kaçırmak çaresi, müdafaayı terk edip onlarla uğraşmamaktır. Evet, arılarla uğraşıldıkça onlar hücumlarını arttırırlar. Onlara karışılmadığı takdirde insanı terk eder giderler. Ya da pis bir odanın deliklerinden, semanın güneş ve yıldızlarına, cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa, o deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de bakılana bulaşmaz. Aynen bunun gibi, ilahi hakikatlere, hayal odasının deliklerinden bakıldığında, hayal deliklerindeki kirlilik ve pislik ne bakana ne de bakılana bulaşmaz ve zarar vermez. O halde şunları öğrendik. 1. Manalar kalpten çıplak olarak çıkmaktadır. Resimler kalpte değil, hayalde dokunmaktadır. 2. Hayal dokuduğu resimlerden bazılarını bir sebep tahtında yol üzerinde bırakır. Buna mani olmak mümkün değildir. Ve insan yol üzerindeki bu suretlerden dolayı da mesul değildir. 3. Mukaddes manalar suret giymek için hayale giderken yol üzerindeki resmin yanından ya da ortasından geçer. Çıplak olan mana ile yol üzerindeki resmin kendisi aynı anda insanın fikir aynasında yansır. Bu suret mukaddes manaya ait olmadığından zarar söz konusu değildir. Ancak bu sırrı bilmeyenler nefislerini levmederek zarar gördüklerini zannederler. 4.

Kişi zarar gördüğünü zannettiğinde artık zarara düşmüştür. Zaten şeytanın da istediği budur. Zira artık onu ümitsizliğe düşürmüş, Allah'ın huzurunda durma ve mukaddes manaları tefekkür etme kapısını ona kapatmıştır. Bu izahlar, bu konuda daha fazla söze hacet bırakmamaktadır. Bu tip vesveseyle yaralanan gönüllere, bu izahın şifa olması temennisiyle, başka bir şüpheye ve kurtuluş çaresine geçiyoruz. Vesvesenin en çok gözüktüğü yerlerden biri, Allah'ın varlığı, meleklerin varlığı, ahiretin varlığı, Kur'an'ın hak kitap, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de hak peygamber olması gibi iman ile ilgili meselelerde gelen vesvesedir. Bu vesveseye yakalanmış kimselerden şu sözleri işitmişsinizdir. Namaz kılarken aklıma hep ya Allah yoksa o zaman kıldığın namaz boşuna gidiyor sözü geliyor. Bu sesi susturmak için uğraşıyorum ama ben susturmaya çalıştıkça ses büyüyor, bu sesle uğraşmaktan namazın hangi rekatında olduğumu bile unutuyorum. İşte bu vesvese sahipleri devamlı şu tip sözleri içlerinden işitirler. Ya Allah yoksa, ya ahiret yoksa, ya Kur'an Allah'ın kitabı değilse, ya Hazreti Muhammed peygamber değilse, hatta peygamberlik diye bir şey yoksa, melekleri hiç görmedim, ya melekler de yoksa, bunlar gibi bitmeyen vesveseler, susturulamayan sesler. Bu sesleri susturamayan biçare adam, bazen çareyi Allah'ın huzurundan kaçmakta ve ibadetten uzaklaşmakta arar ve zarara düşer. Bu vesveseye yakalanan kişi, hayal etme ile akıl etmeyi birbirine karıştırmaktadır. Yani hayale gelen bir vesvese ve şüpheyi akla girmiş zannederek, inancına ve itikadına zarar geldiğini zanneder. Hayalinde şekillendirdiği bu şüpheyi, imana zarar veren, aklının tasdik ettiği ve doğruladığı bir şüphe kabul eder. Halbuki bu şüphe ne akıldadır, ne aklın tasdik ettiği bir şeydir, ne de onun imanına ve inancına zarar verebilir. Bu şüphe, şeytanın hayale attığı bir vesvesedir. Hem bazen, acaba Allah olmasaydı, bu alem kendi kendine var olabilir miydi? Acaba Kur'an gibi bir kitabı, bir beşerin yazması mümkün müdür? Gibi küfrü gerektiren bir şeyi tefekkür eder. Ve bu tefekkürü dinden çıkıp küfre girmek zanneder. Yani inkarın sebebini ve imandan başka hiçbir yolun doğru olmadığını anlamak için tefekkürü, tetkikatı, iman ve küfür ortasındaki tarafsızca muhakemeyi, imanın zıttı ve küfre girmek zanneder. Neticede, şeytanın telkinlerinin bir eseri olan, şu zanlardan ürkerek, eyvah, kalbim bozulmuş, inancıma zarar gelmiş, ben dinden çıkmışım, der. Ve bu vesveseler genellikle, onun iradesi dışında olduğundan ve iradesiyle bu vesveseleri ıslah edemediğinden ümitsizliğe düşer. Bu yaranın merhemi şu hakikatleri bilmektir ki, küfrü gerektiren şeyleri hayal etmek insanı dinden çıkarmaz. Küfür tevehhüm etme, yani inkârı farz etme ve vehmetme, kişinin imanına zarar vermez. Küfrü zihnen düşünme ve olasılığını ölçmek için tefekkür etme, kişiyi kâfir yapmaz. Çünkü hem hayal etme, hem vehmetme, hem tasvir etme, hem de tefekkür etme, aklın tasdikinden,